En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.

Sevdiğiniz şeylerden Allah için harcamadıkça gerçek iyiliğe kavuşamazsınız. Her ne harcarsanız Allah onu mutlaka bilir.

Tevrat'ın indirilmesinden önce Yakup'un kendisine haram ettiklerinden başka bütün yiyecekler İsrail oğullarına helaldi. Sen de ki, eğer doğru sözlüyseniz Tevrat'ı getirip okuyun.

İnsanlar için kurulan ilk ibadet evi şüphesiz Mekke'de alemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kabe'dir.

Orada apaçık deliller İbrahim'in makamı vardır. Oraya giren emniyette olur. Yoluna gücü yeten kimselerin o evi ziyaret edip hac etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bulunan bir hakkıdır. Kim bunu inkar ederse şüphesiz ki Allah alemlerden müstagnidir, kimseye muhtaç değildir.

sen de ki, ey kitap ehli, Allah'ın ayetlerini niçin inkar ediyorsunuz? Allah sizin yaptıklarınızı görüp durmaktadır.

De ki, ey kitap ehli, gerçeği görüp bildiğiniz halde niçin Allah'ın yolunu eğri göstermeye yeltenerek iman edenleri Allah yolundan çevirmeye çalışıyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir.

0: iman edenler! Eğer kendilerine kitap verilenlerden bir gruba uyarsanız, onlar sizi imanınızdan sonra kafirliğe çevirirler.
1: وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللّٰهِ وَف۪يكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
0: Allah'ın ayetleri size okunurken ve onun peygamberi de aranızdayken nasıl olur da inkar edersiniz? Her kim Allah'ın dinine sımsıkı sarılırsa işte o doğru yola iletilmiş olur.

0: birlikte Allah'ın dinine sımsıkı sarılın, ayrılıp bölünmeyin ve Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşmandınız, Allah kalplerinizi birleştirdi de onun nimetiyle kardeşler oldunuz. Siz bir ateş çukurunun tam kenarındaydınız, Allah sizi oradan kurtardı. Allah doğru yolu bulasınız diye ayetlerini size böylece açıklıyor.
1: وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ

sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır.

Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra bölünüp ihtilafa düşenler gibi olmayın. Onlar için büyük bir azap vardır.

0: gün bazı yüzler ağaracak, bazı yüzler de kararacaktır. Yüzleri kararanlara, imanınızdan sonra inkar mı ettiniz? Öyleyse inkar ettiğiniz için tadın azabı denecektir.
1: وَأَمَّا الَّذ۪ينَ بَيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَف۪ي رَحْمَةِ اللّٰهِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ
0: Yüzleri ağaranlarsa Allah'ın rahmeti içindedirler. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.
1: تِلْكَ آيَاتُ اللّٰهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللّٰهُ يُر۪يدُ ظُلْمًا لِلْعَالَم۪ينَ
0: İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Bunları sana doğru olarak okuyoruz. Allah, alemler için hiçbir haksızlık istemez.
1: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ
0: Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Bütün işler dönüp Allah'a varacaktır.
1: Kuntum hayra ummetin uhricet linnâsi te'murûne bil me'rûfi ve tenhevne anil munkeri ve tu'minûne billâh. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ
0: Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. İyiliği emredip kötülükten men edersiniz ve Allah'a inanırsınız. Eğer kitap ehli iman etseydi elbette kendileri için daha hayırlı olurdu. Onlardan iman edenler de var ama çokları doğru yoldan çıkmışlardır.

0: onlar size incitmekten başka bir zarar veremezler. Sizinle savaşsalar bile size arkalarına dönüp kaçarlar. Sonra onlara yardım da edilmez.
1: Buribet

0: بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: Allah'ın ve inanan insanların himayesinde bulunanlar hariç, nerede olurlarsa olsunlar, onlara alçaklık damgası vurulmuş, Allah'ın gazabına uğramışlar ve miskinliğe mahkum edilmişlerdir. Bu, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve haksız yere peygamberleri öldürmeleri sebebiyle olmuştur. Bu, isyan etmiş ve haddi aşmış olmalarından ileri gelmiştir.

Onların hepsi bir değildir. Kitap ehli içinde doğruluk üzere bulunan bir topluluk da vardır ki gece saatlerinde secdeye kapanarak Allah'ın ayetlerini okurlar.

Onlar Allah'a ve ahiret gününe inanırlar, iyiliği emredip kötülükten men ederler, hayırlı işlere yarışırcasına koşarlar. İşte onlar salih kimselerdendir.

Şüphesiz ki inkar edenlerin malları ve çocukları Allah'ın azabından hiçbir şeyi kendilerinden uzaklaştıramayacaktır. Onlar cehennemliklerdir ve orada ebedi olarak kalacaklardır.

0: أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون.
1: Onların bu dünya hayatında harcadıklarının durumu, kendilerine zulmeden bir topluluğun ekinlerine isabet edip onu yok eden dondurucu bir rüzgarın durumu gibidir. Allah onlara haksızlık etmedi, fakat onlar kendilerine haksızlık ediyorlar.

iman edenler, sizden olmayanları kendinize yakın dost edinmeyin. Onlar sizi bozmaktan geri durmazlar. Size sıkıntı verecek şeyleri isterler. Öfkeleri ağızlarından dökülmektedir. Kalplerinin gizlediği öfke ise daha büyüktür. Eğer düşünürseniz biz size ayetleri açıkladık.

0: الموتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور.
1: İşte siz öyle kimselersiniz ki onlar sizi sevmediği halde siz onları seversiniz. Halbuki siz bütün kitaplara inanıyorsunuz. Onlar sizinle karşılaştıkları zaman iman ettik derler. Kendi başlarına kalınca da size karşı öfkeden parmaklarını ısırırlar. Sen onlara de ki, öfkenizden çatlayıp ölün. Şüphesiz ki Allah kalplerde olanı bilir.

0: şeyen. İnallaha bima ya'malun muhit.
1: Eğer size bir iyilik dokunursa bu onları tasalandırır. Size bir kötülük dokunursa bundan dolayı sevinirler. Eğer sabreder, Allah'tan korkarsanız onların hilesi size hiçbir zarar veremez. Şüphesiz ki Allah'ın ilmi onların yaptıklarını kuşatmıştır.
0: وَاِذْ غَدَوْتَ

Hani sen sabah erkenden müminleri savaş mevzilerine yerleştirmek için ailenden ayrılmıştın. Allah her şeyi işitir ve bilir.

Yani sizden iki grup bozulmaya yüz tutmuştu. Halbuki Allah onların dostuydu. Müminler sadece Allah'a güvensinler.

Siz zayıf ve güçsüz olduğunuz halde Allah size Bedir Savaşı'nda yardım etmişti. Öyleyse Allah'tan korkun ki şükredesiniz.

Evet, sabreder, Allah'tan korkarsanız, onlar hemen şu anda üzerinize gelseler, Rabbin size işaretli 5000 melekle yardım eder.

Allah bunu size sadece bir müjde olsun ve kalpleriniz huzur bulsun diye yaptı. Zafer ancak daima güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah tarafındandır.

inkar edenlerden bir kısmının kökünü kesmek veya onları perişan etmek için size yardım etti ki onlar ümitsiz olarak dönüp gitsinler.

0: Sana o işten hiçbir şey düşmez. Allah ya onların tövbelerini kabul eder veya onlara azap eder. Çünkü onlar zalimlerdir.
1: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Allah çok bağışlar ve merhamet eder.

0: Kafirler için hazırlanmış olan cehennem ateşinden sakının.
1: وَأَطِيعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
0: Siz Allah'a ve Peygamber'e itaat edin ki size de merhamet edilsin.

O Allah'tan korkanlar bollukta ve darlıkta Allah için harcarlar, öfkelerini yenerler ve insanların hatalarını bağışlarlar. Allah da iyilik yapanları sever.

0: بهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
1: Onlar bir kötülük yaptıkları veya nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlarlar da hemen günahlarının bağışlanmasını isterler. Günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir? Onlar yaptıkları kötülükte bile bile ısrar etmezler.

İşte onların mükafatı Rableri tarafından bağışlanmak, altlarından ırmaklar akan ve içinde ebedi olarak kalacakları cennetlerdir. Çalışanların mükafatı ne güzeldir.

0: Sizden önce de nice kanunlar, olaylar gelip geçti. Yeryüzünde dolaşında yalanlayanların sonu nasıl olmuş görün.
1: هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ
0: Bu insanlara bir açıklama, Allah'tan korkanlara bir hidayet ve öğüttür.

0: misin?
1: Gevşeyip üzülmeyin. Eğer inanıyorsanız mutlaka siz üstün geleceksiniz.
2: İn yemseskum qarhun fekad messel kavme qarhun mifluh.

0: eğer size Uhud'da bir yara dokunduysa, o topluluğa da Bedir'de öyle bir yara dokunmuştu. Biz bugünleri insanlar arasında evirip çeviririz. Allah iman edenleri ortaya çıkarmak ve sizden şahitler edinmek için böyle yapar. Allah zalimleri sevmez.
1: وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِر۪ينَ
0: Ve iman edenleri temizlemek, kafirleri mahvetmek için böyle yapar.
1: اَمْ حَسِبَتُمْ

Yoksa siz Allah içinizden cihad edenleri deneyip bilmeden, sabredenleri deneyip bilmeden kolayca cennete gireceğinizi mi sandınız?

0: andolsun ki siz ölümle karşılaşmadan önce onu arzuluyordunuz. İşte onu gördünüz ama hala bakıp duruyorsunuz.
1: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِ اللّٰهُ الشَّاكِر۪ينَ
0: Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçti. O ölür veya öldürülürse siz ökçeleriniz üzerinde geri mi döneceksiniz? Kim ökçesi üzerinde geri dönerse Allah'a hiçbir zarar veremez. Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır.

Allah'ın izni olmadan hiçbir kişi ölemez. Ölüm belirli sürelere göre yazılmıştır. Kim dünya menfaatini isterse kendisine ondan veririz. Kim de ahiret sevabını isterse kendisine ondan veririz. Biz şükredenleri mükafatlandıracağız.

nice peygamberler vardır ki Rablerine ihlasla ibadet eden birçok kimseler onlarla birlikte savaştılar. Allah yolunda başlarına gelenlerden yılmadılar, zayıflık göstermediler, boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever.

0: onların sözü sadece, "Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işlerimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı yolunda sağlam tut ve kafir topluluğa karşı bize yardım et," demek olmuştur.
1: فَآتَاهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
0: Allah da onlara hem dünya nimetini hem de ahiret sevabının en güzelini verdi. Çünkü Allah iyilik yapanları sever.

0: iman edenler, eğer kafirlere itaat ederseniz sizi gerisin geri inkara çevirirler de hüsrana uğrayarak perişan olursunuz.
1: Belillahu mevlakum ve huve hayrun nasirin.
0: Hayır, yardımcınız Allah'tır ve o yardımcıların en hayırlısıdır.

Allah'ın hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri ona ortak koştukları için inkar edenlerin kalplerine korku salacağız. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Zalimlerin varacağı yer ne kötüdür.

Sonra Allah sizi denemek için onlardan uzaklaştırdı ve sizi bağışladı. Allah müminlere karşı ikram sahibidir.

Peygamber sizi arkanızdan çağırırken siz uzaklaşıyor ve hiç kimseye dönüp bakmıyordunuz. Kaybettiklerinize ve başınıza gelenlere üzülmeyesiniz diye Allah size üzüntü üstüne üzüntü verdi. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

sonra o üzüntünün ardından Allah size içinizden bir grubu örtüp bürüyen bir güven, bir uyku indirdi. Bir grupta kendi canlarının derdine düşmüştü. Onlar Allah hakkında gerçek dışı olarak cahiliyet zannı gibi bir zan besliyor ve "Bu işten bize bir şey var mı?" diyorlardı. Sen de ki, "Bütün işler Allah'a aittir." Onlar sana açıklayamadıkları şeyleri içlerinde gizliyorlar. Diyorlar ki, "Bu işten bize bir pay olsaydı burada öldürülmezdik." Ey Muhammed, sen de ki, "Siz evlerinizde bile olsaydınız, haklarında öldürülme takdir edilmiş olan kimseler yine de çıkarlar, düşüp ölecekleri yerlerine giderlerdi. Allah içinizdekileri denemek ve kalplerinizdekileri temizlemek için böyle yaptı. Allah içinizde bulunanları bilir."

İki ordunun karşılaştığı gün sizden yüz çevirip gidenleri şeytan ancak yaptıkları bazı işlerden dolayı yoldan kaydırmak istemişti. Ama yine de Allah onları bağışladı. Çünkü Allah çok bağışlar ve çok yumuşak davranır.

0: Ey iman edenler! Sizler, inkar edenler ve yeryüzünde sefere veya savaşa çıkan kardeşleri için bizim yanımızda olsalardı ölmezler ve öldürülmezlerdi diyenler gibi olmayın. Allah onların bu düşüncelerini kalplerine bir hasret olarak koyacaktır. Allah diriltir ve öldürür. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görür.
1: وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ
0: Eğer Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz, Allah'ın bağışlaması ve rahmeti onların toplayacakları bütün dünyalık şeylerden daha hayırlıdır.
1: وَلَئِن مُتْتُمْ اَوْ قُتِلْتُمْ لَاِلَى اللّٰهِ تُحْشَرُونَ
0: Andolsun ki siz ölseniz de öldürülseniz de mutlaka Allah'ın huzurunda toplanacaksınız.

0: Allah tarafından verilen bir merhametle sen onlara yumuşak davrandın. Eğer sert ve katı kalpli olsaydın mutlaka etrafından dağılıp giderlerdi. Artık onları bağışla. Onlar için Allah'tan af dile ve işlerinde onlarla istişare et. Karar verip azmettiğin zaman da Allah'a güven. Çünkü Allah kendisine güvenip tevekkül edenleri sever.
1: اِنْ يَنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَاِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذ۪ي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
0: Eğer Allah size yardım ederse artık hiç kimse size galip gelemez. Yok, eğer sizi yardımsız bırakacak olursa ondan sonra size yardım edecek olan kimdir? Müminler sadece Allah'a güvenip tevekkül etsinler.
1: وَمَا كَانَ لِنَب۪يِّنْ اَنْ يَغُلْ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Hiçbir peygamberin ganimet malına hıyanet etmesi yakışmaz. Kim hıyanet ederse kıyamet günü hıyanet ettiği şeyle birlikte gelir. Sonra herkese kazandığı tam olarak verilir. Onlara hiçbir haksızlık yapılmaz.

Hiç Allah'ın rızasına uyan kimse, Allah'ın gazabına uğrayan ve gideceği yerde cehennem olan kimse gibi olur mu? Cehennem ne kötü bir dönüş yeridir.

0: الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
1: Andolsun ki Allah müminlere kendilerinden bir peygamber göndermek suretiyle büyük bir lütufta bulundu. O peygamber onlara Allah'ın ayetlerini okuyor, onları kötülüklerden temizliyor, onlara kitabı ve hikmeti öğretiyor. Halbuki onlar daha önce açık bir sapıklık içindeydiler.

Bedir'de düşmanlarınızı iki misline uğrattığınız bir musibet Uhud'da sizin başınıza gelince, bu da nereden başımıza geldi dediniz. Ey Muhammed, sen onlara bu başınıza gelenler kendinizdendir diye söyle. Şüphesiz ki Allah'ın her şeye gücü yeter.

0: قلوبهم والله أعلم بما يكتمون.
1: İki ordunun karşılaştığı günde başınıza gelen musibet Allah'ın izniyle olup gerçek müminleri ortaya çıkarmak ve yine münafıkları da ortaya çıkarmak içindi. Münafıklara gelin Allah yolunda savaşın veya savunmada bulunun denildiğinde onlar eğer gerçekten savaş olacağını bilseydik sizinle elbette gelirdik dediler. Onlar o gün küfre imandan daha yakındılar. Onlar kalplerinde olmayan şeyi dilleriyle söylerler. Oysa Allah içlerinde gizledikleri şeyi en iyi şekilde bilmektedir.

kendileri savaşa katılmayıp oturdukları halde kardeşleri için eğer bize uysalardı öldürülmezlerdi diyenlere sen de ki, siz bu iddianızda doğruysanız hadi ölümü kendinizden uzaklaştırın.

Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanma. Bilakis onlar diridirler. Rableri katında rızıklandırılmaktadırlar.

Allah'ın nimetlerinden kendilerine vermiş olduğu şeylerle sevinmektedirler. Henüz arkalarından kendilerine yetişememiş olanlara hiçbir korku olmadığını ve hiç üzülmeyeceklerini müjdelemek isterler.

0: onlar Allah'ın nimetini, ihsanını ve müminlerin mükafatını Allah'ın zayi etmeyeceğini müjdelemek isterler.
1: اَلَّذ۪ينَ اسْتَجَابُوا لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا اَصَابَهُمُ الْقَرْحِ لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا اَجْرٌ عَظ۪يمٌ
0: O müminler kendileri yara aldıktan sonra da yine Allah'ın ve peygamberinin davetine uydular. Onlardan iyilik yapanlar ve Allah'tan korkanlar için büyük bir mükafat vardır.

0: حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.
1: İnsanlar onlara, adamlar sizin için kuvvet topladılar, onlardan korkun dediklerinde, bu söz onların imanını arttırdı ve Allah bize yeter, o ne güzel bir vekildir dediler.

0: Allah'ın nimeti ve ihsanıyla geri döndüler. Kendilerine hiçbir kötülük dokunmadı ve Allah'ın rızasına tabi oldular. Allah büyük bir lütuf sahibidir.
1: İnnemâ zâlikumuş şeytânu yuhavvî.

İşte size savaş haberini getiren o şeytan ancak kendi dostlarını korkutabilir. Eğer siz inanmış kimselerseniz onlardan korkmayın, benden korkun.

İnkara koşanlar seni üzmesin. Onlar Allah'a hiçbir zarar veremezler. Allah onları ahirette nasipsiz bırakmak istiyor. Onlar için büyük bir azap vardır.

Hiç şüphesiz iman karşılığında inkarı satın alanlar Allah'a hiçbir zarar veremezler. Onlar için acı bir azap vardır.

İnkar edenler mühlet vermemizin kendileri için hayırlı olduğunu zannetmesinler. Biz onlara ancak günahlarını artırsınlar diye mühlet veriyoruz. Onlar için aşağılayıcı bir azap vardır.

0: اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ.
1: Ey insanlar! Allah müminleri sizin içinde bulunduğunuz durumda bırakacak değildir. Murdarı temizden ayıracaktır. Allah size gaybı da bildirecek değildir. Fakat Allah peygamberlerinden dilediğini seçip gaybı ona bildirir. Öyleyse siz de Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Eğer iman eder ve Allah'tan korkarsanız sizin için büyük bir mükafat vardır.

0: والأرض والله بما تعملون خبير.
1: Allah'ın ihsanından kendilerine vermiş olduğu şeylerde cimrilik yapanlar bunun kendileri için hayırlı olduğunu zannetmesinler. Bilakis bu kendileri için çok kötüdür. Cimrilik yaptıkları şeyler kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

Andolsun ki Allah, Allah fakirdir biz zenginiz diyenlerin sözünü işitmiştir. Biz onların söylediklerini ve peygamberleri haksız yere öldürmelerini yazacağız ve tadın yangın azabını diyeceğiz.

0: قتلتموهم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين.
1: Allah gökten inecek olan ateşin yiyeceği bir kurban getirmedikçe hiçbir peygambere inanmamak üzere bize emir verdi diyenlere sen de ki benden önce de peygamberler size apaçık delilleri ve bu söylediğiniz şeyi getirmişlerdi. Madem doğru kimselerdiniz de onları neden öldürdünüz?

0: Muhammed, eğer seni yalancı saydılarsa senden önce açık deliller, hikmetli sahifeler ve aydınlatıcı kitap getiren nice peygamberler de yalanla suçlanmışlardı.
1: Kullu nefsin zâikatul mevût ve innemâ tuvaffevne ucûrakum yevmel kıyâmeh. فَمَنْ

her canlı ölümü tadacaktır. Yaptıklarınızın karşılığı da kıyamet günü size tam olarak verilecektir. Kim cehennem ateşinden uzaklaştırılıp cennete sokulursa işte o kurtuluşa ermiş olur. Dünya hayatı ise aldatıcı bir menfaatten başka bir şey değildir.

Şüphesiz ki siz mallarınız ve canlarınız hususunda imtihan edileceksiniz. Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve müşriklerden birçok incitici sözler işiteceksiniz. Eğer sabreder, Allah'tan korkarsanız, işte bu üzerinde durulması gereken önemli işlerdendir.

0: فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ.
1: Hani Allah kendilerine kitap verilenlerden, onu insanlara açıklayacaksınız ve gizlemeyeceksiniz diye söz almıştı. Ama onlar bu sözü arkalarına atıp az bir menfaat karşılığı değiştirdiler. Onlar ne kötü alışveriş yapıyorlar.
0: La tahsabanna allazina yafrahun bima ataw wa yuhibbun an yuhmadu

Yaptıkları kötülüklere sevinip yapmadıkları iyiliklerle övülmek isteyenlerin sakın azaptan kurtulacaklarını zannetme. Onlar için acı bir azap vardır.

0: Bir.
1: Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'a aittir. Allah'ın her şeye gücü yeter.
2: İnne fi halqis semawati vel ardı ve ihtilafil leyli ven nehari le ayatin li ulil albab.
1: Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde şüphesiz aklı başında olanlar için birçok ibretler vardır.

ayaktayken, otururken, yanları üzerine yatarken Allah'ı zikrederler ve göklerle yerin yaratılışı hakkında düşünürler de derler ki: "Ey Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Seni boşuna bir şey yaratmış olmaktan tenzih ederiz. Bizi cehennem ateşinin azabından koru."

Rabbimiz, sen kimi ateşe sokarsan onu rezil etmiş olursun. Zalimlerin hiçbir yardımcıları yoktur.

Rabbimiz. Biz Rabbinize iman edin diyerek imana çağıran bir davetçiyi işittik ve hemen iman ettik. Ey Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kusurlarımızı ört ve canımızı iyilerle beraber al.

Rabbimiz, bize peygamberlerine vaat ettiğin şeyleri ver. Bizi kıyamet günü rezil etme. Sen asla sözünden caymazsın.

Rableri de onlara şöyle karşılık verdi: elbette ben sizden erkek olsun, kadın olsun çalışan hiçbir kimsenin amelini boşa çıkarmayacağım. Siz hep birbirinizdensiniz. Hicret edenlerin, yurtlarından çıkarılanların, benim yolumda işkenceye uğrayanların, çarpışıp öldürülenlerin günahlarını elbette örteceğim. Onları Allah tarafından bir mükafat olarak altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Mükafatların en güzeli de Allah'ın yanındadır.

0: الله خير للأبرار.
1: Fakat Rablerinden korkanlar için altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. Allah tarafından verilecek nice ikramlarla orada ebedi olarak kalacaklardır. İyi kimseler için Allah'ın yanında bulunan şeyler daha hayırlıdır.

0: ربهم إن الله سريع الحساب.
1: Kitap ehlinden öyle kimseler vardır ki Allah'a, size indirilen Kur'an'a ve kendilerine indirilen kitaplara samimiyetle Allah'a boyun eğerek inanırlar. Onlar Allah'ın ayetlerini az bir menfaat karşılığı değiştirmezler. İşte onların Rablerinin yanında mükafatları vardır. Şüphesiz ki Allah hesabı pek çabuk görür.
0: Ya eyyühellezine amenu sbiru ve sabiru ve rabitu vettekullâhe leallekum tuflihûn.
1: Ey iman edenler! Sabredin, düşman karşısında sabırlı olun. Cihada hazırlıklı bulunup sınırlarda nöbetleşin ve Allah'tan korkun ki başarıya ulaşasınız. Nisa suresi. Bu sure Medine devrinde inmiş olup 176 ayettir. Nisa kadın anlamına gelir. Bu surede kadın haklarından, aileden, mirastan söz edildiği için bu adı almıştır.

0: Ey insanlar! Sizi bir tek şahıstan yaratan, ondan eşini yaratıp, ikisinden de birçok erkekler ve kadınlar türeterek yeryüzüne yayan Rabbinizden korkun. Kendisi adına birbirinizden isteklerde bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz ki Allah sizin üzerinizde devamlı bir gözetleyicidir.
1: وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا.
0: Yetimlere mallarını verin. Temiz olan helali, murdar olan haramla değiştirmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir günahtır.
1: وَاِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِمُوا

0: أعولوا
1: Yetim kızlarla evlendiğiniz takdirde onlar hakkında adaletli davranamamaktan korkarsanız size helal olup beğendiğiniz diğer kadınlardan ikişer, üçer ve dörder olmak üzere nikahlayabilirsiniz. Eğer o kadınlar arasında da adaletli davranamayacağınızdan korkarsanız o takdirde bir kadınla evlenin veya sahip olduğunuz cariyelerle yetinin. İşte adaletten ayrılmamanız için en uygun olan da budur.

0: Kadınlara mehirlerini gönül hoşnutluğuyla verin. Eğer kendi rızalarıyla ondan size bir şey bağışlarlarsa onu da afiyetle yiyin.
1: وَلَا

0: فيها وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا.
1: Allah'ın sizin için bir geçim kaynağı kıldığı mallarınızı aklı zayıf olanlara vermeyin. O mallarla onları yedirip içirin, giydirin ve onlara güzel sözler söyleyin.

0: لهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا.
1: Yetimleri evlenme çağına gelinceye kadar deneyin. Eğer onlarda bir olgunluk görürseniz mallarını hemen kendilerine verin. Büyüyecekler de geri alacaklar diye onların mallarını israf ederek tez elden yemeyin. Yetime veli olan kimse eğer zenginse onun malına dokunmaktan çekinsin. Fakirse emeği karşılığında örfe uygun bir şekilde yesin. Mallarını kendilerine verdiğiniz zaman da yanlarında şahit bulundurun. Hesap sorucu olarak Allah yeter.

0: نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا.
1: Ana, baba ve yakınların bıraktıklarından erkeklere hisse vardır. Yine ana, baba ve yakınların bıraktıklarından kadınlara da hisse vardır. Bırakılan az da olsa, çok da olsa belirli bir hisse ayrılmıştır.

0: مَعْرُوفًا
1: Mirasın taksiminde varis olmayan yakınlar, yetimler ve yoksullar da bulunursa, mirastan onlara da bir şeyler verin ve kendilerine güzel sözler söyleyin.

0: فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَد۪يدًا
1: Kendileri geriye zayıf çocuklar bırakarak öldükleri takdirde onlara bir zarar gelmesinden korkanlar, yetimlere haksızlık etmekten de korkup ürpersinler. Allah'tan korksunlar ve doğru söz söylesinler.

0: نارا وسيصلون سعيرا.
1: Yetimlerin mallarını haksızlık yaparak yiyenler karınlarına ancak bir ateş dolduruyorlar. Onlar yakında cehennemin alevli ateşine gireceklerdir.

0: size çocuklarınız hakkında erkeğe iki kadının hissesi kadar verilmesini emreder. Eğer çocukların hepsi kadın olup ikiden fazla iseler, ölenin bıraktığı malın üçte ikisi onlarındır. Bir kadın olursa o zaman malın yarısı onundur. Eğer ölenin çocuğu varsa ana babasından her birine altıda bir hisse verilir. Çocuğu yoksa ve ana babası da ona varis olmuşsa anasının hissesi üçte birdir. Eğer ölenin kardeşleri varsa o zaman anasının hissesi altıda birdir. Bu hisseler ölenin yapacağı vasiyetin yerine getirilmesinden ve borcunun ödenmesinden sonra verilir. Babalarınız ve oğullarınızdan hangisinin menfaatçe size daha yakın olduğunu bilemezsiniz. Bu hisseler Allah tarafından ayrılmış farzlardır. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilmektedir. Hüküm ve hikmet sahibidir.
1: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ اِلَّمْ يَكُلْ لَهُنَّ وَلَدَ

Hanımlarınızın çocukları yoksa geriye bıraktıkları mirasın yarısı sizindir. Eğer çocukları varsa bıraktıklarının dörtte biri sizindir. Bu hisseler yapacakları vasiyetleri yerine getirdikten ve borçları ödendikten sonra verilir. Sizin de çocuğunuz yoksa bıraktığınız mirasın dörtte biri onlarındır. Eğer çocuğunuz varsa bıraktığınızın sekizde biri onlarındır. Bu hisseler yaptığınız vasiyet yerine getirilip borcunuz ödendikten sonra verilir. Eğer bir erkeğe veya kadına anası, babası ve çocuğu olmadan varis olunuyorsa ve anadan bir erkek ya da bir kız kardeşi varsa her birine altıda bir hisse verilir. Eğer birden fazla kardeşi olursa o zaman üçte bir hissede eşit olarak ortaktırlar. Bu hisseler varislere zarar vermeden yapılan vasiyetin yerine getirilmesinden ve borcun ödenmesinden sonra verilir. Bunlar Allah'tan size bir vasiyettir. Allah her şeyi bilir ve kullarına yumuşak davranır.

İşte bunlar Allah'ın kanunlarıdır. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse Allah onu altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar ve orada ebedi olarak kalırlar. İşte büyük kurtuluş budur.

Kim de Allah'a ve peygamberine isyan eder, onun kanunlarını çiğnerse, Allah onu içinde ebedi olarak kalacağı cehenneme sokar. Onun için aşağılayıcı bir azap vardır.

0: أَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَب۪يلًا
1: Kadınlarınızdan zina edenlere karşı içinizden 4 şahit getirin. Eğer şahitlik ederlerse o kadınları ölünceye veya Allah kendilerine bir yol gösterinceye kadar evlerde hapsedin.
0: وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا
1: Sizden zina edenlerin her ikisine de eziyet edin. Eğer tövbe eder, kendilerini düzeltirlerse artık onları incitmekten vazgeçin. Şüphesiz ki Allah tövbeleri daima kabul etmekte ve çok merhametli davranmaktadır.

0: الله عليهم وكان الله عليما حكيما.
1: Allah'ın kabul edeceği tövbe, bilmeden bir kötülük işleyip sonra da hemen arkasından tövbe edenlerin tövbesidir. İşte Allah onların tövbesini kabul eder. Allah her şeyi bilmektedir. Hüküm ve hikmet sahibidir.
0: وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى اِذَا حَضَرَ أَحَدَهُ

Yoksa kötülükleri yapıp da onlardan birisine ölüm geldiğinde ben şimdi tövbe ettim diyenlerin ve kafir olarak ölenlerin tövbesi makbul değildir. İşte biz onlar için acı bir azap hazırladık.

0: جعل الله فيه خيرا كثيرا.
1: Ey iman edenler! İstemedikleri halde miras yoluyla kadınları almanız size helal değildir. Açık bir hayasızlık yapmadıkça kendilerine verdiğiniz mehrin bir kısmını alıp götürmek için onları sıkıştırmayın. Onlarla iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmıyorsanız da Allah sizin için hoşunuza gitmeyen bir şeyde birçok hayır takdir etmiş olabilir.

0: أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا.
1: Bir eşin yerine başka bir eşi almak isterseniz, onlardan birine yüklerle mehir vermiş olsanız bile ondan hiçbir şey geri almayın. Onu iftira ederek ve açık bir günaha girerek mi geri alacaksınız?

Birbirinizle kaynaşıp baş başa kaldığınıza ve onlar da sizden sağlam bir teminat aldıklarına göre verdiğinizi nasıl geri alabilirsiniz?

0: babalarınızın evlendiği kadınlarla evlenmeyin. Ancak geçen geçmiştir. Çünkü bu bir hayasızlıktı. İğrenç bir şeydi ve ne kötü bir yoldu.
1: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم

0: إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما.
1: Size şu kadınlarla evlenmek haram kılındı. Anneleriniz, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeşlerinizin kızları, kız kardeşlerinizin kızları, size emziren süt anneleriniz, süt kardeşleriniz, hanımlarınızın anneleri, kendileriyle gerdeğe girdiğiniz hanımlarınızdan olan üvey kızlarınız. Eğer kendileriyle gerdeğe girmemişseniz, kızlarıyla evlenmenize bir sakınca yoktur. Yine öz oğullarınızın hanımlarıyla evlenmeniz ve iki kız kardeşi birden nikahınız altına almanız da size haram kılındı. Ancak geçen geçmiştir. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
2: Sadakallahu'l-azim.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir. Daha söyle.

zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.

الهيمن يا الله، يا عزيز يا الله، يا جبار يا الله.

الله يا

مجيب يا الله يا مجيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله.

يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام.

دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام.

0: أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم لا تعذبنا بذنوبنا فأنت علينا قادر والقف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير واغفر لنا منك لخير أجمعين اللهم اغفر لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Özel FM 103.2
2: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen, tevbeleri bol bol kabul edensin. Hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl. Soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle. Beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık, yalnız sana yöneldik, dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın, hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resul'e tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla. Bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla. Bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla. Bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik. Artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik. Sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl. O benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten, ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. Kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. Katında bulunan gayb ilminde zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl. Üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin, beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, senin nebinin ve senin kulunun senden istediği hayrı ben de isterim. Nebin ve kulun olanın sana sığındığı şerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti, ona yaklaştıran söz ve ameli isterim. Ateşten ve ona yaklaştıran söz ve amelden sana sığınırım. Takdir ettiğin her hükmü benim için hayırlı kılmanı dilerim. Allah'ım, ayakta olduğumda, oturduğumda ve uyuduğumda beni İslam ile muhafaza buyur. Beni düşmanlara ve hasetçilere gülünç düşürme. Allah'ım, hazineleri senin elinde olan bütün hayrı senden isterim. Hazineleri senin elinde olan bütün şerlerden sana sığınırım. Allah'ım, sana isyan etmemize engel olacak haşyetinden, bizi cennete ulaştıracak taatinden, üzerimizdeki dünya sıkıntılarını kolaylaştıracak yakin duygusundan bize de taksim et. Allah'ım, kulaklarımızla, gözlerimizle, güç ve kuvvetimizle bize hayat verdiğin şeyle faydalandır. Onları bizimle birlikte sürekli kıl. Bize zulmedenden intikamımızı al. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bizi dinimiz hakkında musibete düşürme. Dünyayı en büyük derdimiz kılma. İlmimizi dünyayla sınırlandırma. Bize merhamet etmeyecek olanı bize musallat etme. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Ömrün en rezil kısmına ulaşmaktan sana sığınırım. Dünyanın fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizliğimi, işimdeki taşkınlığımı ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Allah'ım, şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hataen yaptıklarımı, benden mevcut olan bütün yanlışlarımı bağışla. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet eyle, afiyet ver, beni rızıklandır. Allah'ım, ben nefsime çokça zulmettim. Senden başka hiç kimse günahları bağışlayamaz. Katından bir mağfiretle beni bağışla, bana merhamet et. Kuşkusuz ki sen gafursun, rahimsin. Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana dayandım, sana tevbe ettim, senin yardımınla mücadele ettim. Allah'ım, izzetin hakkı için senden başka ilah yok, beni sapıklıkta bırakmandan sana sığınırım. Ölmeyecek olan hay sensin. İnsanlar ve cinlerse ölecekler. Allah'ım, rahmetinin gereklerini, mağfiretinin kararlarını, her türlü günahtan salim olmayı, bütün iyiliklerden pay kazanmayı, cennetle kurtuluşa ermeyi biz senden isteriz. Allah'ım, ömrümün sonunda, ihtiyarlık anımda bana bol bol rızık ver. Allah'ım, günahlarımı bağışla. Evimi geniş, rızkımı bereketli kıl. Allah'ım, senden başka hiçbir kimsenin malik olmadığı fazlını ve rahmetini senden isterim. Allah'ım, düşmekten, vurulmaktan, boğulmaktan, yanmaktan sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni çarpmasından sana sığınırım. Senin yoluna sırt çevirmiş olarak ölmekten sana sığınırım. Yılan veya akrep sokarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O ne kötü fakirliktir. Hıyanetten sana sığınırım. O ne kötü hainliktir. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan, taş yürekli olmaktan, gafletten, fakirlikten, zillet ve meskenetten sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, fısktan, düşmanlık ve nifaktan, gösteriş ve riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alacadan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zelil olmaktan sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım.

de fakih kıl. Allah'ım, bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeden şirk koşmaktan senden mağfiret dilerim. Allah'ım, bana öğrettiklerinde beni faydalandır. Bana fayda verecek olanı bana öğret. Benim ilmimi arttır. Allah'ım, senden yararlı ilim, temiz rızık ve kabul edilen amel isterim. Ey Vahid, Ehad ve Samet olan, doğurmayan ve doğurulmayan, hiçbir şey kendisine denk olmayan Allah'ım, senden günahlarımı bağışlamanı isterim. Muhakkak ki gafur ve rahim olan sensin, sen. Allah'ım, hamdin sana ait olması hakkı için senden isterim. Senden başka ilah yoktur. Sen birsin, senin ortağın yoktur. Bol bol iyilik veren Allah'ım, ey gökleri ve yerleri yaratan, ey celal ve ikram sahibi olan, ey hay ve kayyum, cennet isterim senden. Sana sığınırım ateşten. Allah'ım, ben isteyeceklerimi senden isterim. Şehadet ederim, şüphesiz sen Allah'sın. Senden başka ilah yoktur. Sen Ehad'sın. Doğurmayan, doğurulmayan, kendisine hiçbir şey denk olmayan Samet'sin. Rabbim, beni bağışla. Tövbemi kabul et. Şüphesiz tövbeleri bol bol kabul eden sensin. Bağışlayan sensin. Allah'ım, gaybı bilme ve mahlukat üzerindeki kudretin hakkı için yaşamı benim için hayır olarak bildikçe beni yaşat. Ölümü benim için hayır bildiğin zaman beni öldür Allah'ım. Allah'ım, gizlilikte ve açıkta senden haşyetini isterim. Öfke halinde ve rıza durumunda senden hak kelimeyi isterim. Fakirlikte ve zenginlikte sana yönelmeyi dilerim. Senden tükenmeyen bir nimet isterim. Bitmez bir sevinç isterim. Kazadan sonra senden rıza isterim. Ölümden sonra yaşam serinliği isterim. Zarar veren bir darlıkta olmadan, sapıttıran bir fitneye düşmeden, senin yüzüne bakmanın izzetini, sana kavuşmanın şevkini isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle ziynetle, bizi hidayete ermişlerin hidayetine ulaştır. Allah'ım, beni senin sevginle ve sevgisi senin katında bana fayda verecek olanın sevgisiyle rızıklandır. Allah'ım, sevdiğim şeylerden bana verdiğin rızkı senin sevdiğin yolda benim için kuvvet kıl. Allah'ım, sevdiklerimden benden uzaklaştırdığın şeyi senin sevdiğin yöne yönelt. Allah'ım, beni günahlardan ve hatalardan temizle. Allah'ım, beni o günah ve hatalardan beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle. Allah'ım, beni kar ve doluyla, soğuk suyla temizle. Allah'ım, cimrilikten, korkaklıktan, kötü ömürden, kalbin fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, ey Cebrail'in ve Mikail'in Rabbi, ey İsrafil'in Rabbi, cehennemin sıcaklığından ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana doğru yolu ilham et. Nefsimin şerrinden beni koru. Allah'ım, senden faydalı ilim isterim. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Allah'ım, ey göklerin Rabbi, yerin Rabbi, ey Rabbimiz, ey büyük arşın Rabbi, ey her şeyin Rabbi, ey tohumu ve daneyi yaran, ey Tevrat'ı, İncil'i ve Furkan'ı inzal buyuran, her şeyin şerrinden sana sığınırım. Sen her şeyi perçeminden tutarsın. Allah'ım, sen evvelsin. Senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin. Senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen zahirsin. Senin üstünde hiçbir şey yoktur. Sen batınsın. Senden öte hiçbir şey yoktur. Bizden borcu gider. Bizi fakirlikten kurtar. Zengin kıl. Allah'ım, kalplerimizi birbirine ısındır. Aramızda sulh eyle. Bize esenlik yollarına hidayet et. Bizi karanlıklardan kurtar. Nura ulaştır. Bizi görünür görünmez hayasızlıktan sakındır. Kulaklarımızda, gözlerimizde, kalplerimizde, eşlerimizde, soylarımızda bizim için bereket ihsan eyle. Bizi affeyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri bol bol kabul edensin. Rahimsin. Bizi nimetlerine karşı şükredenlerden, o nimetlerle seni övenlerden, onlarla karşılaşanlardan eyle.

0: nimetlerini bize tam ver. Allah'ım, senden istenecek şeylerin en hayırlısını isterim. Hayırlı dua, hayırlı kurtuluş, hayırlı amel, hayırlı sevap, hayırlı hayat, hayırlı ölüm isterim. Beni hak üzere sabit kıl. Hayır tartılarımı ağırlaştır. İmanımı derinleştir. Derecelerimi yücelt. Namazımı kabul buyur. Hatalarımı bağışla. Senden cennette yüce dereceler isterim. Allah'ım, senden hayırla başlamalar ve hayırla bitirmeler, hayırla toplanmalar, hayrın evvelini, zahirini, batınını ve cennette yüce dereceler isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden getirdiğimin, işlediğimin ve amelimin hayrını isterim. Gizli olanın, açık olanın hayrını ve cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, zikrimi yükseltmeni, işimi salih kılmanı, kalbimi temizlemeni, namusumu korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı dilerim. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden nefsime, kulağıma, gözüme, ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, ehlime, hayatıma, ölümüme ve amelime bereket ve hayır vermeni isterim. İyi amellerimi kabul buyur. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, huyların, heveslerin, işlerin ve dertlerin kötülüklerinden beni uzak tut. Allah'ım, bana verdiğin rızıklarla beni kanaat sahibi yap. O rızıkta benim için bereket kıl. Bilmediklerimi benim için hayra tebdil et. Allah'ım, beni kolay bir hesap ile hesaba çek. Allah'ım, seni zikretmemiz, sana şükretmemiz, sana güzelce ibadet etmemiz için bize yardım eyle. Allah'ım, senden irtidat edilmeyecek bir iman, tükenmeyecek bir nimet ve hulk cennetinin en yüce makamında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile arkadaşlık isterim. Allah'ım, beni nefsimin şerrinden koru. İşin en doğrusunu yapmaya beni kararlı kıl. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hataen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et. Bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

الله وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
3: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
4: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
3: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
7: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
9: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
10: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
1: Reklamları dinlediniz.
11: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
12: يا رحمن.
13: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efem.
1: 103.2. Şimdi dua zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
14: Allahumme ayqid ummetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahumme aslih إمامها وولاتها. اللهم خذ بيدهم للحق واقذف في قلوبهم الخوف منك وانزع من قلوبهم الخوف من الكفار. اللهم اقذف في قلوبهم الإيمان. اللهم أصلح شأنهم. اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم. اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين. اللهم أعد للدين عزه. اللهم أعد للدين مجده. اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم. اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم. اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين. اللهم أعد لنا صلاح الدين. اللهم أعد لنا عمر. اللهم أعد لنا أبي بكر. اللهم أعد لنا عثمان. اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين. اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزي راية الكفار. اللهم اخزي الكفار. اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك. اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا. اللهم عليك بدولة الصهاينة. اللهم عليك برأسهم. اللهم عليك برأسهم. اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى. اللهم عليك بهم. اللهم عليك بالقردة والخنازير. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك. اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فبرحنا بركعتين في المسجد الأقصى. رغم أنف اليهود. رغم أنف اليهود. رغم أنف اليهود. يا رب العالمين. اللهم هذا ختام شهرك. اللهم هذا ختام شهرك. اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع راية الجهاد وأعل دينك وأعز جندك يا رب العالمين. اللهم واجمعنا بهم في فلسطين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين. اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب. اللهم إنا نعاهدك على التوبة. اللهم إنا نعاهدك على الاستقامة. اللهم إنا نعاهدك على الإخلاص يا رب العالمين. ونسألك اللهم رضاك والجنة. ونسألك اللهم رضاك والجنة. ونسألك اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين.
12: اللهم فرحنا بالكتاب باليمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك.

kapısı, müminlerin emiri, Efendimizin sevgilisi Hazreti Ali, başta kendi çocukları olmak üzere yakınlarına, dostları ve arkadaşlarına yeri geldiğinde nasihat eder, onların hatalarını düzeltmek, doğru yola sevk etmek, hayır üzere yaşamalarını sağlamak için elinden geleni yapardı. Oğlu Hasan ve Hüseyin'e şöyle nasihat ettiği rivayet edilmiştir. Oğlum, sana Allah korkusunu, onun emrinden dışarı çıkmamayı, onun zikriyle kalbini temizleyip korumayı, Kur'an'a sarılmanı öğütlerim. Kalbini öğütle diri tut. Perhize devam ederek onun şımarıklığını gider, gerçek ilimle onu sağlamlaştır. Hikmetle aydınlat, ölümü hatırlayarak yola getir, dünyanın acılarıyla gözünü aç, zamanın tuzaklarına karşı uyanık tut. Senden öncekilerin hallerini kalbine haber ver, uğradıkları bela ve nimetleri anlat. Bilmediğin bir şey hakkında söze girme. Sorumlu olmadığın meseleyi konuşma. Sapa olmasından korktuğun yoldan geri dön. Çünkü isabetini kestiremediğin için baştan geri dönmek, yola çıkıp korkunç musibetlere uğramaktan hayırlıdır. İyi şeylerle emret ve hayırlı işlerde ehil ol. Kötülere ve kötü şeylere meydan verme. Onlara elinle, dilinle mani ol. Nerede olursan ol, hakkı bulmaya çalış. Zor da olsa haktan ayrılma. Bütün işlerinde nefsini kollayıp baskı altında tut ki onu yola getirip emniyet içinde olasın. Oğlum, kendini seninle başkalar arasında ölçü kabul et ve kendin için istediklerini başkaları için de iste. Kendin için arzu etmediğin şeyi başkaları için de isteme. Kimseye haksızlık etme. Bilmiş ol ki kendini büyük görmek sevabın zıddıdır. Gurur aklın afetidir. Talep ve arzularında mütevazı ol. Kazançta kanaati bırakma. Seni hoşuna gidecek şeylere eriştirecek olsa da kendini küçük düşürüp alçaltma. Çünkü feda ettiğin şeye bedel olarak hiçbir karşılık kazanamazsın. Hırs ve tamah bineği seni koşturmasın. Çünkü bunlar insanı felakete sürükler. Bilirken susmak, bilmezken söylemek kadar çirkindir. Buna mukabil, sükut ederek kaybettiğin şeyi tekrar elde etmen, söyleyerek kaybettiğin şeyi elde etmenden daha kolaydır. Çok konuşan dostlarını gücendirir. Kaptaki şeyi korumak, kapağını kapatmakla mümkündür. Ümitsizliğin acılığı, halka yüz suyu dökmekten daha hayırlıdır. İffeti muhafaza ederek çalışmak, iffetsiz zengin olmaktan daha iyidir. İnsanın sırrını yine en iyi kendisi muhafaza eder. Oğlum, hayırlı kimselerle birlikte ol ki onlardan olasın. Hayırsız kimselerden uzak dur ki hayırsızlardan olmayasın. Haram ne kötü yiyecektir. Zayıflara zulüm en çirkin zulümdür. Ümide gönül bağlamaktan sakın. Çünkü o akılsızların sermayesidir. Düşmanına bile iyilikle muamele et. Çünkü bu davranış iki zaferin birisidir. Bir kardeşinle ilişkini kesmek istersen, geri dönülecek bir yol, girilecek bir kapı bırak. Bir gün olur, tekrar ilişki kurmak zorunda kalırsın. Senin hakkında iyi zan besleyen kimselerin olumlu kanaatlerini hal ve hareketlerinle doğrula. Aranızdaki yakınlığa ve iyi niyete güvenerek kardeşinin hakkını zayi etme. Çünkü hakkını zayi ettiğin kişi
hiçbir zaman senin kardeşin olmaz. Oğlum, unutma ki rızık ikidir. Birini sen ararsın, biri de seni arar. Eğer sen ona gitmezsen, o sana gelir. Dünyada sana ait vazife, gideceğin yeri düşünerek işlerini düzenlemendir. Elinden gidene üzülüyorsan, eline geçmeyen şeylere de üzül. Olmayanları olanlarla anla. Çünkü işler birbirine benzer. Musibeti gördükten sonra ibret alanlardan olma. Çünkü insan öğütle, hayvan dayakla terbiye olur. Hiçbir zaman Allah korkusu kalbinizden çıkmasın. Allah'a itaat edin. İbadetlerinize dikkat edin. İbadetlerinizi huzur ve huşu üzerine yapın. Bu hal devam ederse mümin ve Müslüman olarak ölürsünüz. Kur'an'a sağlam bir şekilde sarılın. İlimde ve amelde birbirinizden ayrılmayın. Peygamber Efendimiz'den işitmiştim. Buyurdular ki, iki mümin arasında dargınlık meydana gelirse, derhal aralarını bulun, birleştirin. Aralarında hiçbir ayrılık kalmasın. Sizin bu ıslah edici tavrınız, hayatınız boyunca kıldığınız birçok namazdan ve tuttuğunuz birçok oruçtan daha üstündür. Akrabalarınıza hürmet ve iltifat ediniz. Ziyaretlerinizi ihmal etmeyiniz. Dünyaya meyil göstermeyiniz. Dünyaya ait bir şey elinizden çıkarsa mahzun olup kederlenmeyiniz. Doğru söyleyin. Yetime şefkat gösterin. Zalimlere daima karşı çıkın. Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünnetiyle amel edin. Komşunuzu incitmeyin, hakkını koruyun. Resulullah'ın bana vasiyeti budur. Kur'an hakkında Allah'tan korkun. Hayırlı işlerde, salih amelde birbirinizle yarışın. Namaz kılın, zira namaz dinin direğidir. Din namazla ayakta durmaktadır. Mümkün oldukça mescide devam edin. Ramazan ayında oruç tutun. Zira oruç, cehennemden kurtulmak için bir kalkandır. Allah yolunda yapılan savaşa canınızla, malınızla katılın. Fakirin hakkı olan zekatı verin. Zira zekat, Allah'ın gazabını rahmete dönüştürür. Evlad-ı Resul'e hürmet edin. Zira müminler, Ehl-i Beyt'e hürmet ve saygı göstermekle sorumludur. Fakirlere ve miskinlere yardımcı olun, onlarla birlikte yiyin, için, giyinin. Oğlum, benden dört şeyi öğren. Onları işlediğinde sana zarar vermeyecek şu dört şeyi aklında tut. Zenginliğin en üstünü akıldır. Yoksulluğun en büyüğü ise ahmaklık. Korkulacak şeylerin en korkuncu kendini beğenmektir. Beğenilecek şeylerin en güzeli ise güzel huydur. Oğlum, ahmakla dost olmaktan sakın. Çünkü sana fayda vermek isterken zararı dokunur. Cimriyle dost olmaktan sakın. Ona en fazla muhtaç olduğunda yardımına koşmaz, yerinde oturur. Kötülük sahibiyle dost olma. O pek az bir menfaat karşılığında seni satar. Yalancıyla dost olmaktan sakın, çünkü yalancı seraba benzer. Uzağa yakın gösterir sana, yakını uzaklaştırır senden. Allah'ı devamlı zikrediniz. Çünkü zikirlerin en güzeli Allah'ı zikretmektir. Peygamberimizin yolundan gidiniz. Çünkü O yolların en doğrusu ve faydalısıdır. Onun sünnetlerine uyun. Çünkü onun sünnetleri yolların en şereflisidir. Allah'ın kitabını öğreniniz. Çünkü Allah'ın kitabı sözlerin en değerlisidir.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Trafikte en büyük ceza kazadır.
0: Özel efendim. 103.2.

0: bilmek istiyorum. Dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Tünel, zemin makinaları ve ankraj malzemeleri temininde Ayça Gümak Güven Makine. DES Sanayi Sitesi, Ümraniye 0543 969 6108.
5: Desibona, giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
6: Acil Otomotiv, tamir ve bakım servisi Şeref Yıldız. 0533 655 85 13. Fatih Otosanayi Sitesi Esenyurt.
7: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
8: GİMDES güvencesi ile

0: Siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
1: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
2: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
1: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
3: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
4: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Saat 7. 7. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
5: Özel FM. www.ozelfm.net. Ozelfm.net.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Güzellik, sağlamlık, hilesizlik ve söze sadakat hususlarında vazifeni eksiksiz ifa etmeye çok düşkün ol.
1: Her bakımdan dikkatli ve uyanık olun.
0: Başkalarında olan hakkını iyilikle almaya çalış, üzerinde olanı da eksiksiz iade et. Durumun müsait olunca borçlarını kesinlikle erteleme.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara suresi 250-251. Talut ve askerlerinin duası. Onlar Calut ve ordusuyla karşı karşıya geldiklerinde, "Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır ve ayaklarımızı kaydırma ve kafirler güruhuna karşı bize yardım et," diye dua ettiler. Bunun üzerine Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar ve Davut Calut'u öldürdü. Bunun ardından Allah da ona hükümranlık ve hikmet verdi ve dilediklerini öğretti. Eğer Allah insanların bazısını diğer bazısıyla savunmamış olsaydı, yeryüzü fesada giderdi. Ve fakat Allah bütün varlıklara karşı sınırsız lütuf sahibidir.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Allah'a gereği gibi şükrediyor musunuz? Bu dünyada Allah'ın size verdiği ruh ve bedenle yaşıyorsunuz. Her gün Allah'ın yarattığı rızıkları yiyor, Allah'ın yarattığı gözle görüyor, Allah'ın verdiği kulakla işitiyorsunuz. Peki tüm bu nimetlere karşı Allah'a gereği gibi şükrediyor musunuz? Gelin Allah'a daha çok şükredin. O kendisine şükredenlere nimetlerini artırandır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Toplumda örnek insanlara, örnek ailelere ve örnek cemaatlere ihtiyaç vardır. Sadece öğreten ve öğrenen değil, amel eden ve her yönüyle örnek olan kişi, aile ve cemaatlerden olmaya çalışalım. Bir Müslüman, iman, ilim, amel ve hizmetlerinin meyvesi güzel ahlaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
3: Foma İnşaat Emlak. 0532 430 1295 Arnavutköy.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir ayı sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği. Hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
7: El işi dekor aydınlatma Ahmet Kazan. 0535 296 33 90 Mercan Eminönü.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
10: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 96 34 Karaköy Perşembe Pazarı.
11: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
12: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
13: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0. Demkur Kalıp.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
15: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
16: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
0: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
17: Reklamlar.

0: doğruluk, takva ve ihlas. Doğruluk, ahlaki özelliklerin tümünün kendisinde toplandığı ruh halidir. Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim'de insanların doğru olmalarını emretmiştir. Onların aşırılıklardan, taşkınlıklardan uzak durmalarını istemiştir. Hud suresinde, öyleyse emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Sende ve seninle beraber tevbe edenler de hep doğru olun. Aşırı gitmeyin, zira o yaptıklarınızı görmektedir diye emir buyurulmuştur. Ve Kur'an-ı Kerim'de doğruluk en geniş şekilde fayda ve hikmetleriyle açıklanmıştır. Sıdk ve istikamet kelimelerinden türetilerek tanımı yapılan bu kavram, gerçekten ahlaki yaşayışın ve ahlaki vasıfların tümünü kendisinde toplanmasıdır. Müslümanın görevlerinin başında doğru olmak gelir. İtikadında, inancında, ibadetinde, her türlü işinde doğru olmak şarttır. Doğru olmakla hem Allah'ın hoşnutluğunu kazanmış, hem de toplumda güven, itibar ve sevgi tohumlarının atılması ve yeşertilmesi sağlanmış olur. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamberlere iman edenler, yoksulu, fakiri, yetimi, yolda kalmışı gözeten, namaz kılan, zekat veren, sabreden, aşırı gitmeyen, adaletli olanlar doğru insan olarak nitelenmiştir. Ankebut suresinde Yüce Mevla Rabbimiz Allah'tır deyip sonra doğru olanlar, onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Onlar cennet halkıdır. Yaptıklarına karşılık orada ebedi kalacaklardır müjdesini vermiştir. Şura suresinde bundan dolayı sen tevhid dini üzerinde anlaşmaya davet et ve emrolunduğun gibi doğru ol. Onların keyiflerine uyma ve de ki ben Allah'ın indirdiği her kitaba inandım ve aranızda adalet yapmakla emrolundum buyurulurken, Ali İmran suresinde de sabredenleri, doğru olanları, huzurunda gönülden boyun büküp divan duranları, Allah için mallarını harcayanları ve seherde istiğfar edenleri, Allah'tan bağışlanmalarını dileyenleri Allah görmektedir hatırlatması yapılmıştır. İbn-i Mesud'dan rivayet edilen bir hadisi şerifte ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, doğru sözlülük iyiliğe götürür, iyilik de cennete götürür. Adam doğru söylerse Allah nezdinde sıddıklar derecesine çıkar. Yalan söylemek fenalığa, fenalık da cehenneme götürür. İnsan yalan söyler durur da nihayet Allah nezdinde yalancı diye yazılır buyurulmuştur. İslam, İnsanları doğru yola çağırıp kurtuluşlarının ancak bu yolla mümkün olabileceğini belirtmiştir. Doğruluğa çok büyük önem vermiş, hayatın güzel, temiz, iffetli, şerefli ve namuslu yaşanmasını gerekli görmüştür. Dinin yasakladığı, haram olduğundan şüphelenilen şeylerden uzak durmak, günahlardan korunmak, kalbi temiz ve yüce değerlerle beslemek takvadır. İslam alimleri takvanın Kur'an'da üç manaya geldiğini belirtmişlerdir. Bunlardan birincisi, haşyet yani korku manasına gelen benden korkunuz gibi. İkincisi, taat manasına gelen ey inananlar Allah'tan, ona yaraşır biçimde korkun ve ancak Müslümanlar olarak ölün, yani Allah'a gerektiği gibi itaat edin. Üçüncüsü de bir de kalbin günahlardan arınmış, temizlenmiş olmasıdır. İşte takvanın hakikati budur. İlk ikisi değildir. Onlar kulluğun gereklerindendir. İşte bu konuda Allah'ın uyarıcı beyanı, kimler Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'tan korkar, onun azabından korunursa, kurtuluşa erenler onlardır buyurulmuştur. İnsanın kendisini Allah'ın korumasına bırakması, bu nedenle de ahirette zarar verecek günahlardan çekinip sevaplara koşması takvadır. Bu birkaç derecedir. İlk derecesinde kelimetül takva olarak tevhide sarılma, şirkten uzaklaşma, ikinci derecede ise kalbini Allah'tan sakınarak farzları yerine getirme, üçüncü derecede ise kalbini Allah'tan başka her şeyden uzak tutma, bütün varlığıyla Allah'a yönelmedir. Bir Müslümanın zekat vermek, namaz kılmak gibi yerine getirmesi zorunlu olan ibadetler vardır. Takva sahibi bir Müslüman, bu ibadetlerinin dışında sadaka gibi zorunlu olmayan, ancak insanın içinden gelen fazilet ve ihsan duygularıyla da hareket eder. Bu tür kimseleri Cenab-ı Hak Leyl suresinde şöyle tarif etmektedir. Kim fakirlere ihsanda bulunur, günahlardan korunur ve en güzel sözü doğrularsa onu en kolay, en rahat şeylere muvaffak ederiz. Cennetlere huzur ve rahata sokarız. Böylece Kur'an-ı Kerim müminlerin hem dünya hem de ahiret hayatlarını rahat ve huzurlu yaşamaları için yol göstermiş, onları uyarmıştır. Yalancılıktan sakınmak, hırsızlık yapmamak, İyi ve salih kimselerle dost olmak, iyilikleri emretmek, kötülüklerden sakındırmak, her türlü cahili düşünce ve davranışlardan uzaklaşmak hususlarında Kur'an'ın tavsiyelerine uyan kimseler ahirette mükafatlarını alacaklardır. Ali İmran suresinde Yüce Mevlamız, ey insanlar, Allah'tan ona yaraşır biçimde korkun ve ancak Müslümanlar olarak ölün buyuruyor. Allah'tan ona yaraşır biçimde korkmak demek, hayatın her anında geçerli olan dipdiri bir ruhla yaşamaktır. Kalbi öyle bir hale getirmeli ki ona yaraşır biçimde korkmak için İnsanın önüne çıkan bütün engelleri aşıp, kulluğun varılabilecek en üst derecesine ulaşarak Allah'a yaklaşmak, işte takvanın gerçek ölçüsü budur. Ölüm, insanın bilemediği bir anda gerçekleşen bir hakikat olduğu için, ona her zaman hazırlıklı olmak gerekir. Nasıl ki bir inşaat mühendisi, İyi bir bina yapmak için gerekli olan malzemeleri hazırlayıp eksiksiz yerine getirmek zorundaysa, bir Müslüman da ahiret hayatını kazanmak için bu dünyada Müslümanca yaşamak, Allah'ın emirlerini eksiksiz olarak yerine getirmek zorundadır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle onun seçkin sahabelerinin hayatlarına baktığımız zaman, her birinde takva, ihlas, samimiyet, iffet, adalet gibi üstün değerler mevcuttur. Zaten onları vahyin devletine ulaştıran, Allah'a ve Resulüne olan bağlılıklarıdır. Nitekim Yüce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de dualarında Cenab-ı Allah'tan takva isterken şöyle buyurmaktadırlar. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gına, yani dostluğunda sürekli olmayı isterim. İhlas, insanın hayatın bütün birimlerinde Allah'ın rızasını gözetmesidir. şandan, şöhretten, makamdan, gösterişten uzak durarak ibadetlerde, günlük hayatta Allah'ı unutmadan ve sadece ona yönelmek. İşte ihlasın tarifi kısaca bu. İhlasın tarifini şüphesiz en güzel Cenab-ı Allah yapmıştır. Beyyine suresinde Mevlamız kendilerine dinini yalnız Allah'a has kılıp onu birleyerek Allah'a kulluk etmeleri, namazı kılmaları, zekatı vermeleri emredilmişti. İşte doğru din budur buyurmuşlardır. İslam alimleri de ihlasın faydalarını şöyle sıralamışlardır. Allah'ın rızasını kazanmaya vesiledir, amelin kabul olmasına vesiledir, günahlardan arınmaya ve kurtuluşa vesiledir. Ayrıca son olarak da kıyamet gününde felaha, huzura ve rahata kavuşmaya vesiledir demişlerdir. İmam Gazali ünlü eseri İhyasında şöyle diyor. Kendisine başka bir şeyin karışması düşünülen bir şeye o başka şey karışmamışsa işte buna halis derler. Bu safi, temiz ve karışıksız işe de ihlas derler. İhlas ve takva önderlerinin ihlas hakkında sözlerini şöyle aktarır. Havariler İsa aleyhisselama amellerden halis olanı hangisidir diye sorduklarında İsa aleyhisselam hiç kimsenin övmesini sevip beklemeden Allah için yapılan ameldir der. Cüneyt ihlası tarif ederken ameli karışıklıklardan arındırmaktır der. Fudayl ise insanlar görüyor diye ameli terk etmek, riya insanlar görsün diye amel etmekse şirktir. İhlas da Allahu Teala'nın seni bunlardan korumasıdır demişlerdir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ihlas konusunda sorulduğunda ihlas Rabbim Allah'tır dedikten sonra emrolunduğun gibi dosdoğru olman istikamette bulunmandır cevabını vermiştir. İhlas hakkında yukarıdaki tespitlerden sonra anlıyoruz ki şeytanın insanları çekmek istediği kötülükler, fenalıklar, dünya hayatının süsleriyle insanın kandırılmasının önüne ancak ihlas sayesinde geçilebilir. İhlastan sapmak için şeytanın bu konuda Allah'a karşı söyledikleri Hicr suresinde şu şekilde ifade buyurulmuştur. İblis Rabbim dedi, beni azdırmandan ötürü andolsun ki ben de yeryüzünde onlara günahları süsleyeceğim ve onların hepsini azdıracağım. Ancak içlerinden kendilerine ihlas verilen kulların hariç benim azdırmam onları etkilemez. O halde Yüce Mevla'dan temennimiz, ins ve cin şeytanlarının fitnesinden hepimizi koruyup, ihlasımızı güçlendirmeyi bize nasip etmesidir. Kabul buyurulur inşallah. Amin.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz.

0: Özel FM uyarıyor. Hizmet ehli kişiler hiç beklemedikleri kimselerden, hatta en yakınlarından bile birçok olumsuz davranışlarla karşılaşabilirler. Böyle durumlarda bile hizmet heyecanı kaybedilmemelidir. Her Müslüman, hele hele bir hizmet eri, sevdalı, sancılı ve heyecanlı olmalıdır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine

0: Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
4: Kranda kalıp 0212 549 08 77 2 telli.
5: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
6: Manevi ve ahlaki değerler üzerine inşa ettiğimiz eğitim sistemimizde okul derslerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim, Arapça, Siyer ve Akaid dersleri de verilmektedir. Özel Hak Bahtiyar Koleji 0555 963 98 46 Sultanbeyli.
7: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
8: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
9: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
10: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
11: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
12: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da karpuz 9.99, Çengelköy salatalık 39.99, domates 54.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
13: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
14: AC Mold Plastik Kalıp Sanayi 0555 764 39 03 Hadımköy.
15: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik, altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61. Darıca Rotbalans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rotbalans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rotbalans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
16: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan Tefsirlerin Anası

0: Divanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
1: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
2: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
5: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
6: Çocuk eğitimi. Hazırlayan ve sunan Doktor Abdullah Erkam.
7: Selamun Aleyküm muhterem dinleyiciler. Birkaç programdır evin, meskenin nerede olacağı üzerine konuşuyor idik. Dedik ki aşağı yukarı madden sizin durumunuzda, yani zenginlik yönünden aşağı yukarı sizin dengeniz olan insanlarla, insanların yoğun olduğu bir mahallede oturur iseniz hem siz rahat edersiniz hem de çoluk çocuğunuz rahat eder demiş idik. Ancak insan kendinin daha varlıklıların oturduğu mahallede oturması da fitnedir. Sizden madden daha zor durumda insanlarla oturursanız da onları rahatsız etmemeye gayret ediniz ki, yani işte yemeğinizin kokusuyla, efendim lüks eşyalarınızla, lüks kıyafetlerinizle onları rahatsız etmeyiniz demiş idik. Biraz böyle orta hallice idare etmeye çalışır iseniz hem onların öfkesi olmaz. Yani insan, şimdi siz çoluk çocuğunuza işte lüks şeyler aldınız. Çocuk gidiyor, o da babasından istiyor. Baba işte komşunun oğlu şunu almış bana da al, o bunu almış bana da al gibi. Öfkelenir de insanlar. Yani der ki yahu biraz da hani işte böyle konu komşu var, biraz da az lüks yedirsin, giyindirsinler çocuklarına diye öfkelenir insanlar. Bu sebeple onları rahatsız etmeyiniz. Ancak fazilet sadece zenginlik ya da fakirlik fazilet değildir demiştik. Fazilet olacak davranışları göstermektir ki işte doğruluk, dürüstlük, efendim güzel huyluluk, geçimlilik gibi faziletli insanların oturduğu mahallede oturursanız rahat edersiniz. Şimdi işin bir başka boyutu var. Cahiliye döneminde de böyle olmuş. Peygamber aleyhissalatü vesselam peygamberlik geldikten sonra da gene aynı evinde oturuyor. Şimdi İslam tarihine baktığımız zaman Asım Köksal'ın yazdığı ki Şamil Yayınevi çıkartmış, orada deniyor ki Ebu Talib'in Şıbı diye bahsedilir. Ve o dönemdeki yerleşimi şöyle tarif ediyor Asım Köksal, tabi naklen tarif ediyor. Böyle bir kısım evler var diyor, bu evler bir avluya açılıyor. Akraba evleri, yani baba kardeş, işte kardeşlerin, yakın akrabaların evleri bir avluya açılıyor. Evlerin ortasında bir avlu var. Avluya açılıyor ve çoluk çocuk o avluda birbiriyle haşir neşir olup oynuyor. Şimdi bu şekilde ev edinmenin hayatı kolaylaştırıcı bir yönü var. Gene Osmanlı'daki hayat ile alakalı 4 veya 5 ciltlik bir kitapları vardı. Bir ara karıştırıyordum onu. Orada Osmanlı'daki mahalle yapısından bahsediyor. Osmanlı'daki mahalle yapısı da böyle akrabaların beraber oturduğu şık bir şeklinde değil ama aşağı yukarı ona benziyor. Hatta böyle bizim kültürümüzde mahalleli mantığı vardır. Yani insanlar mesela mahalle içinde güzel ahlaklı davranırlar. Hatta böyle namus iffet yönünden hatakar insanlar bile kendi mahallesinde namuslu davranır. Yani der ki mahallemin kadını, mahallemin kızı falan gibi, hatta korurlar dışarıya karşı. Ki zaten hadis-i şerifte de öyle buyrulur. Komşunun işte hanımıyla mesela helaliyle zina etmek başka biriyle zina etmekten çok daha fazla günahtır. Yani komşulukta bir emniyet olmalı. Şimdi Osmanlı mantığında da, Osmanlı mahalle yapısında da bu şekilde mahallelilik var. Mahallenin ileri gelenleri var, böyle sözü geçen insanlar. İnsanların arasındaki bir kısım efendim geçimsizlikleri çözen, bazı problemleri hani kadıya kalmadan çözen, aklı başında böyle mahallenin itibar ettiği insanlar var. Bunlar hem de murakıp olarak mahalle üzerinde vazife görüyorlar. Yani insanların işte yanlış hareketlerine karışabiliyorlar. İşte mahallenin böyle kabadayısı oluyor. Tuzsuz Deli Bekir oluyor. Bu da mahalle içinde işte dışarıdan gelip de yanlış hareket yapanlara ya da mahalle içinde yanlış hareket yapanlara bunlar da haddini bildiriyor. Böyle bir de Tuzsuz Deli Bekir oluyor mahallenin. Bir mahalle yapısını görüyoruz ve insanlar mahalleliği koruyorlar. İşte çoluğunu çocuğunu koruyorlar, kadınlarını kızlarını koruyorlar insanlar mahalleliği ve mahalle içinde doğru davranıyorlar. Böylece bir emniyet ortamı oluşturulmuş oluyor. Şimdi bu devirde nasıl bir şey yapılabilir? Bu devirde ikisinin de, yani hem akraba olarak bir avluya açılan evler edinmek mümkün, hem de ikincisini yapmak mümkün. Yani akrabanız olmayabilir ama komşuluğu yeniden işte efendim önemsemek, doğru insanlarla komşuluk etmek, hatta anlaşabildiği, işte zihnen uyuşabildiği insanlarla mahalleler kurmak mümkün. Ya da en azından hani ev satın alacağın zaman bir atasözü de olmuş, ev alma komşu al denir. Bu doğru sözdür. Yani bir yerde ev alacaksın ya, bir komşulara bakacaksın, nasıl komşularım var, bu komşularla devam eder mi hayat, yoksa devamlı rahatsız mı olurum? Komşulara bakmak lazım. Şimdi birkaç şey yapmak mümkün. Bir tanesi, insanlar, akrabalar bir ev etrafında toplanabilirler. Bunu yapan epeyce insan var. Çok kısmi olarak biz kendimiz de yaptık. Mesela bir ara işte ablam, eniştemle iki kat evleri vardı. Onların kiracısıydık bir ara. Mesela akşam eve geç gideceğim zaman ya da bir radyoda çalışıyordum. Bazen geç kalınca gitmiyordum eve filan. Böyle çok rahat olarak gitmezdim eve. Çünkü diyordum ki nasılsa diyordum işte üst katta diyordum. Yani ablam, eniştem oturuyor. Alt katta bir emniyet var. İşte bir dönem kardeşlerimle beraber böyle oturduk. Bir bahçe etrafında oturduk. Hele bu çok daha avantajlı oldu. Şimdi denir ki Müslüman yaşlısı tort bakar, işte gavurun yaşlısı diye söylenir. Avrupalı yaşlısı köpek bakar deniyor. Şimdi yaşlı insanların bir müddet sonra, yani emeklilik o kadar kolay bir şey değil ya da artık bir iş görmemeye başlamak o kadar kolay bir şey değil. Çoğu defa gençler zannediyorlar ki biz yaşlılara iyilik, diyorlar ki yaşlılara aman sen bir kenarda otur ya, bu işe de kafanı yorma, şu işe de koşma ya, ne yapacaksın, otur filan diyorlar. İşte baba sen otur, kimi öyle diyor, camine git, namazını kıl, gel tesbihini çek filan gibi. Halbuki insanların bir iş görmeye, bir işe yaramaya ihtiyacı vardır. Hatta Bediüzzaman öyledir, böyle yorgunluktan en çok şikayet eden insanlar, zamanın geçmediğinden işte en çok şikayet eden insanlardır, işi olmayan insanlardır. Hani çalışan demir ışıldar denir ya, duran demir paslanır. Bir insanda bir işi olmazsa, böyle ona heyecan veren efendim bir meşgalesi olmazsa, insan bir müddet sonra kendini dinlemeye başlar. Efendim işte ya bakar kolum ağrıyor, bacağım ağrıyor, ya midem mi rahatsızlandı, ayağım ateşlendi filan gibi kendini dinlemeye başlar. Kendini dinleyen insan da böyle bir kısım hastalıklar çıkartır kendini. Kendini dinleme makbul bir şey değil, ama insan niye kendine döner? Dışarıyla iletişim kuramazsa, yani dışarıda kendini meşgul eden bir şey olmazsa kendine döner, kendi nefsine döner. Bu sebeple birçok hastalığın tedavisinde insanlara meşgale verilmeli. Yani bir meşguliyet olmalı. İnsan hatta meşguliyet olduğu zaman, diyelim ki dişiniz ağrısın. Diş ne zaman ağrır? Dikkat edin, akşam ağrır dişiniz. Gündüz ağrımaz o kadar. Niye? Çünkü gündüz iş peşinde koşuyorsunuzdur. Yani işiniz her neyse, ticaretiniz ya da her nerede ne işiniz varsa o iş ile meşguldür zihniniz. Dişinizin ağrısını hissetmez, yoksa çürük gene oradadır. Ama hissetmezsiniz, unutursunuz dişinizin ağrısını ya da bir başka ağrınızı, hastalığınızı, rahatsızlığınızı unutursunuz. Ama akşam oldu, döndünüz eve, efendim işte çoluk çocuk da yattı, kendinize döndünüz, bu sefer bakarsınız ki ya benim bu dişim ağrıyor. Ağrıyor mu acaba? Bir bakarsınız ki ya ağrıyor ya. Biraz sonra öyle şiddetli ağrır ki duramazsınız. Gündüz niye ağrımıyor da aynı diş? Gündüz çünkü meşgul idiniz. Şimdi yaşlı insanlara kimi der ki, işte yaşlı adam böyle otursun evinde filan, makbul bir şey söylediğini zanneder. Yaşlılara iş bırakmamayı, mesela işte dedelere, ninelere iş bırakmamayı marifet zanneder insanlar. İyilik ediyorum, ona iş gördürmüyorum filan diye değil. Yaşlılar da bir şeylerle meşgul olmalı. Bir heyecan duymalı. Hayat heyecanını insan bir şeylerle meşgul olarak duyar. Hatta insan böyle bir yerde durursa bozulur. Buna havayı örnek veriyorlar. Diyorlar ki havada dursa kokar diyorlar. Zaten can sıkıntısı biraz bunun için verilmiş bir duygudur. Faydalı bir duygudur. İnsan diyor ki kalkıp bir şey yapayım ya diyor. Bir gezeyim, bir dolaşayım, bir işte insan içine çıkayım ya da şu işin peşine koşayım diye insan bir iş arıyor. Şimdi yaşlı insanlar tabii belli bir yaştan sonra emekli ediliyorlar. Emekli oluyorlar. Emekli olduktan sonra hastalıklar peş peşe gelir yaşlılara ve bir meşgale bulamazsa eğer yaşlı şahıslar bir müddet sonra da vefat eder. Yani artık yaşamanın gereği kalmayınca yaşamaz insanlar. Yani heyecan insanı diri tutar, ayakta tutar. Şimdi tabii belli yaştan sonra, diyelim ki hele böyle mühim iş gören insanlar, sorumluluğu olan iş gören insanlar belli yaştan sonra artık o kadar ağır sorumluluğu yükleyemezsin o insanlara. Daha az sorumluluğu olan işleri de bazen kaldıramazlar. O zaman bu insanlar kendine bir kısım meşgale bulmalı. Ne bulabilir? Mesela bahçeyle uğraşabilir. Yani bahçeyi beller, efendim işte çiçek eker, onu sular filan. İşte ağaçlarla uğraşabilir. Bazıları ki böyle yaşlılarda gördüm, mesela yaşlandıktan sonra cami derneğine giriyor, işte cami yapımıyla uğraşıyor adam. Bir kısım sohbetlere gidiyor, biraz ehli ilimden ise bir kısım sohbetlere gidiyor. Böyle bir heyecan buluyor ya da torunlarıyla ilgileniyor yaşlılar. Şimdi gene insanların böyle birkaç yalnız kaldığı dönem vardır. İşte evlendiği zaman insanlar işte ilk çocuğu olana kadar bir dönem evde ses olmaz. Yani işte bir köroğlu bir ayvaz denir ya, işte bir erkek olur bir kadın olur. Sonra çocukları olur. Belli yıllar, efendim 20-30 sene belki o çocuklar evde gelir gider, onların evde çocuk olur. Çocuklar büyür. Ondan sonra çocuklar evlendirilince evden yavaş yavaş uçmaya başlarlar evlendikçe. Ondan sonra bir dönem sonra yeniden yalnız kalır insanlar evde. Hatta bazen böyle iki darbe peş peşe gelir. Hem adam emekli olur. Bir taraftan çocuklar evlendirilir evden gider. Emekli olur, adam eve gelir ki evde kimse yok. Bir köroğlu, bir ayvaz, bir hanımı var, bir kendi. Böyle bir 20-30 seneden sonra da artık insanlar birbiriyle konuşacak çok şey de bulamazlar. Çünkü 30 sene boyunca her gün konuştular artık. Hani bir ara böyle olurdu. Şimdi kardeşlerimle böyle birkaç ay görüşmezdik. Birkaç ay sonra görüşürdük. Artık herkes yeni bir kısım fikirler edinmiş falan, bir şeyler okumuş, bir fikirler edinmiş, orijinal bir şey yakalamış falan. Böyle ilk bir gün çok heyecanlı muhabbetimiz olurdu. Ondan sonra birkaç gün sonra o heyecanla biriktirdiğimiz şeyi birbirimize nakledip tartıştıktan sonra yeniden artık böyle sohbetler vasata dönerdi, konuşma heyecanını kaybederdi. Şimdi 30 sene boyu, 40 sene boyu hep beraber yaşamış iki insan da çok konuşacak yeni bir şey olmaz. Bazen böyle işte yeniden eski bir fıkrayı yeniden anlatır, yeniden gülerler. Onun da tadı olmaz. Şimdi bu dönemde yaşlıların bir meşgaleye ihtiyacı vardır. Bir ara böyle giderdim babamlara. Diyordu ki torunlar isterdi mesela babam. Diyordu ki ya öf be diyordu. Hani uzak oturuyoruz diyordu. Şöyle olsaydı da diyordu bir yuvarlasaydık diyordu torunu. Yani gelecek bir oynatacak filan. Şimdi bir dönem böyle işte bir avlu etrafında abim işte kardeşim ben filan. Üç ev bir de babamların evi var. Böyle bahçede oturuyoruz böyle. Şimdi bayağı rahat etti o dönemde. Çocuklar şöyle bir yaş civarındaki çocukların en büyük şeyi dedesi. Hatta böyle anne baba demeden önce bizim çocuk yani benim çocuğum da önce dede demeyi öğrendi. Tabii bu çocuklar ilk konuşmaya başlarken böyle de de de falan derler. Ama sonra dedesini görüyor dede dede diyor. Şimdi bilmiyorsun ki şuurlu olarak dede mi diyor yoksa gene öyle de de de mi diyor. Şuursuz mu diyor onu ayıramadım bile. Dede şimdi öyle kıymetli ki o da geliyor böyle çocuğu götürüyor bahçeye oynatıyor falan. Bir dönem yani epey bir dönem rahat etti. Torunlarla beraber olduğu için tabii biz de rahat ediyoruz çünkü çocuklara dedesi bakıyor. En son çocuk şöyle bir yaşlarındaki çocukla dedesi ilgilenir idi. Hem de çoluk çocuğu bahçede oynarken de gözetiyor yani başka işi de yok. Oturuyor bahçenin bir tarafında çocukların bazen kavga gürültülerine hakemlik ediyor filan bazen kızıyor filan. Oynatıyor, salıncak kuruyor çocuklara filan. Hem de gözetiyor başlarında bir yanlış bir şey olmasın diye. Böyle bir avantajı var. Bu sebeple derim ki ve bunu yapan epeyce insan gördüm ben. İşte 3-4 kardeş bir kat çıkıyorlar böyle. Evlerinin bir de bahçesi oluyor. Beraber oturuyorlar. Çocuklar beraber oynuyor. Birbirini kolluyor çocuklar gibi. Bu şekilde akrabalar bir araya toplanıp bir ev edinip oturulabilir. Tabii işte çok akraba oturup da bir bahçe etrafında belki ev kurmak mümkün olmayabilir. Herkesin değişik şartları vardır. İşte kimi memurdur, tayini çıkar bir yerlere gider. Ama mümkünse kendinize ev yapacak iseniz akrabadan kaçmak o kadar iyi bir şey değil. Yani insan akrabasını, efendim işte kardeşini her şeye rağmen atsa da yer kenarında tutar. Yani böyle kardeşlerin bir arada bir bahçe etrafında ev edinip de oturması hem emniyet açısından güzeldir hem çocuklar birbirini kollarlar her şeye rağmen insan fıtri olarak da akrabasına meyillidir. Akraba hakkı çoktur üstümüzde yani akrabayı gözetme sıla-i rahim İslam'da bir temel esastır. Bu sebeple mümkünse eğer şartlarınız uygunsa akrabadan uzak kaçmayınız derim. Akrabayla beraber hele böyle kardeşler, efendim yakın akrabalar böyle bir bahçe etrafında evler edinirler ve o bahçede çocuklarına has olursa rahat ederler. Çocuklar için bir oyun alanı olur, bir emniyet ortamı olur. Hatta isterlerse böyle işte çocuklarına İşte bir hoca tutarlar mesela bir kısım dini eğitim verdirebilirler. İçlerinden biri bir kısım dini eğitim verdirebilir. Bir kısım böyle güzel şeyleri de tabii birliktelik olan akrabalık bağı ile bir kısım güzel şeyleri insanlar yapabilirler. İşin ikinci yönü var. Tabii bazen bu o kadar mümkün olmaz. Yani memursunuzdur ailenizden akrabanızdan uzak bir şehirde gideceksiniz efendim işte orada birkaç sene duracaksınız oradan bir başka şehre gideceksiniz veyahut da iş uygun olmadı böyle akrabalar bir araya gelemiyor o zaman ne yapılabilir? İnsan İslam dininde bir temel esas var. Şimdi bir kişi namaz kılacağım ben şurada tek başıma namaz kılsam bir sevap alırım yani bir namaz sevabı alırım. Bir kişi daha gelse yanıma İki kişi beraber namaz kılsak 25'ten başlar sevabı. Birdenbire 25 kat daha fazla sevap alırım. Bu rivayette 25, 26, 27 gibi geliyor. İşte bu mescitte kılma, evde kılma vesaire gibi. Bunlara göre herhalde değişiyor olmalı. Ama 25'ten başlar. 25'ten az bir rivayet yoktur. 25'ten başlar. Şimdi tek başına kıldığın zaman bir namaz sevabı alıyorsun. İki kişi beraber kıldığın zaman 25 namaz sevabı alıyorsun. Bir temel esas namazı cemaatle kılmak. Yani iki kişi en azından kılacaksın. Niye? İslam'a bakıyoruz, insanı ki namaz bir temel esastır. Günde 5 defa namaz kılıyorsun. Şimdi askerlikte böyle yanaşık düzen eğitimi vardır. İlk gidiniz askere, sizi emir komutaya alıştırmak için işte manga, efendim rahat hazır ol, tek kol aralığı, iki kol aralığı, yok efendim işte ne denir işte hizaya bak filan gibi bir yanaşık düzen eğitimi vardır. İslam'da da böyle bir eğitim var. Cemaat olmaya sizi sevk ediyor. Bir, ikincisi cemaatte de işte saf olmanın vesaire bir kısım kaideleri var. Şimdi cemaat olacaksınız. Gene denir ki bir yola gideceksin, tek başına gitme, bir arkadaş ile git. Giderken denir ki namaz kılarken nasıl böyle biri imam öbürü cemaat oluyor? İki kişi bir yola giderken denir ki biri birine tabi olsun. Yani ikisi de başına buyruk olmasın. Giderken desinler ki arkadaş birimiz birimize tabi olalım. Yani yol emiri seçelim. Nasıl namaz imamı var, yol imamı seçelim birimiz. Birimiz imam, öbürü ona tabi olsun. Çünkü biri der ki şurada konaklayalım. Öbürü der ki yok öbür tarafta konaklayalım. Biraz gider ondan sonra ya ben burada konaklıyorum. Sen gidiyorsan git oraya filan. Bakarsın bu birliktelik bozulur. Halbuki canın istemese de, bazen istemediğin şeylere yol emirin, yol imamın karar verse de, günah emretmedikçe, Allah'a isyan emretmedikçe, mübah şeylerde senin istemediğin şeye de karar verse uyacaksın. Hayır buradadır. Çünkü birliktelikte hayır vardır. Gene 3 tane Müslüman bir yerde beraber ise 2 tane 3 tane Müslüman birbirini bulup bir topluluk teşkil etmeli. Bir cemaat teşkil etmeli. Ve Müslümanlar bir araya geldiği zaman yani bir mahallede 3 tane efendim dini mesele eden işte dini önemseyen, dini meselelerini çözmek isteyen 3 tane Müslüman var. Bunlar bir araya gelip bir cemaat teşkil etmeli. Evet, şimdi işin ikinci bir yönü var. Dedik ki Müslümanlar 3 kişi bile olsa işte bir cemaat teşkil etmeli demiş idik. Yani bir kısım meselelerini bir araya gelip konuşmalı, görüşmeliler. Ve gene Müslümanlar ara ara bir araya gelip ki sohbetler etmeli. Şimdi insan evde tek başına oturup birçok kitap okuyabilir. Ama bir araya gelmenin, efendim sohbet etmenin ayrıca bir bereketi var. Niye? Şimdi bakınız Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i kendi zamanında yaşayıp da görenlere sahabe deniyor. Onun zamanında yaşayıp da şahsen görmeyenler sahabe değil. Ancak Peygamber aleyhissalatü vesselam zamanında yaşayacaklar ve onu görecekler. Efendim sahabe sadece görünce sahabe olunur mu? En geniş sahabe tanımında deniyor ki onunla işte görüşen, karşılaşan sahabedir deniyor. Kimi diyor ki işte efendim belli bir müddet sohbet edecek. Kimi diyor ki onunla işte arkadaşlık denecek kadar sohbet etmesi lazım diyen var. Efendim bir şey işte onun zamanında, yani daha zorlaştıran da var, şimdi o ayrıntıya girmeyelim. Ama Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i gören sahabe deniyor. Görmek lazım, şahsen görmek lazım. Şimdi insanlar birbirleriyle şahsen görüşürler ise birbirlerinden kalben, ruhen, manen etkileniyorlar. Yani bir toplulukta insanlar oturdular. Bunlar hem dil ile konuşurlar, bir kısım bilgiler alırlar ki bu zaten İslami ilim öğrenmenin birkaç yolu var. Bir tanesi kitaplardan okumaktır, bir tanesi de sohbet ile öğrenmek. Yani Kur'an-ı Kerim'i mesela hepimiz okuruz ama bir okuyandan da dinleriz. Ama efendim hadis kitaplarını mesela ilmihal okuruz ama birisi bize anlatır, ondan da dinleriz. Yani insan anlatmayı dinleyerek de ilim öğrenir. Şimdi bu sohbet ile ilim öğrenmenin bir faydası var. Tabii ikisi de birbirini gündemden çıkartmaz. Yani ilim öğrenmenin tek yolu efendim sadece sohbettir. Yani ilim sadece bir insan anlatır, o şekilde öğrenilir demek yanlış olur. Çünkü kitaplardan okuyarak da ilim öğrenilir. O zaman niye kitaplara yazılıyor? Ama sadece kitaptan öğrenilir, insanlara ihtiyaç yoktur demek de doğru olmaz. Çünkü insandan öğrenmenin, efendim bir insanın ağzından dinleyerek öğrenmenin bir kısım avantajları var. Bir tanesi, efendim işte bir şeyi anlamadın, onu sorma şansın olur. Onun söylediği yeri daha iyi anlarsın. Hangi durumda, ne konumda söyledi bunu. Bir başka yönü de kişiden hem söylediğini anlarsın hem de manen de. Yani bir şahısla birebir karşında şahıs konuşuyorsun. Hem onun söylediklerini kulağın duyar hem de manen de onun kalbinden de senin kalbine bir kısım duygular, manevi haller gelir. Bu ehli gafletten de gelir. Yani gaflet ehli insanlarla otur, onlarla konuş. Onların kalbinden senin kalbine gaflet gelir. Eğer kişinin kalbinde bir uyanıklık varsa, kalbinde manevi bir derecesi varsa, kalbi bir derecesi varsa o da senin kalbine gelir. Ki Peygamber aleyhissalatü vesselamla sohbet eden kişiler onun manevi halinden de etkileniyorlar. Ki sahabelik burada zaten. Onunla sohbet etmiş. Yoksa istersen bütün hadis kitaplarını oku. Sahabe olamazsın. Söylediklerinin hepsini öğrendin ama kendinden duymadın. Kendisiyle karşılaşmadın. Ve en geniş tarife göre sadece karşılaş. Kendisiyle sahabe oluyoruz. Ve sahabe diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanından ayrılıp da çoluk çocuğunun yanına gittikleri zaman kalbi hallerinin değiştiğini söylüyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam vefat ettikten sonra, onu defnettikten sonra gene kalplerinde değişiklikler olduğunu söylüyorlar. Gene bir hadisi şerifte işaret edilir. İşte Allah Teala'nın melekleri var, dolaşıyorlar. Bunlar zikreden insanlar arıyorlar. Hadis uzun da zikreden insanlar var ise eğer onlar da toplanıyorlar ve oraya sekine iniyor. Yani artık Allah'ın bir rahmeti iniyor. Onları bir sükunet kaplıyor. Bu sekineyi de genişçe tarif ediyorlar. Oraya Allah'ın feyzi geliyor. Allah'ın rahmeti iniyor ve bir huzur iniyor ve insanlar bunu hissediyorlar. Şimdi insanlar bu şekilde diyelim ki haftada bir gün toplanıyorlar. İşte herhangi bir dini ilimden okuyorlar, öğreniyorlar. Bu insanlar hem bir kısım bilgiler öğrenmiş olurlar hem bunlar Allah'ın dinini efendim işte konuşmak için, yani Kur'an'dan, sünnetten, fıkıhtan konuşmak için toplandıkları için üzerlerine Allah'ın rahmeti iner, feyzi iner, bereketi iner ve o durumdaki insanlar kalben daha sıhhatli olurlar. İbadetler daha kolay gelir. Şimdi bir tarihte, bu kendi yaşadığım bir şeyi söyleyeyim. İşte gençken artık babamız, yani babam işte dindar bir şahıs, işte 5 vakit namazını kılıyor. Onun dışında onun zamanında pek bir ilim yok, ilim öğrenecek ortamda yok. Zaten ileri bir yaşta kendi merakıyla Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmiş, namaz kılıyor. Kendince bir kısım kitaplar işte evde okunuyor falan. O zaman şey vardı, Hüccetül İslam vardı İmam Gazali'nin. Efendim Hüccetül İslam dedik, belki kitabın adı başka bir şeydir. 30 Ramazan 30 Mevıza vardı, Tarihin Şeref levhaları vardı filan, böyle 3-4 tane kitap var, onlar okunuyor. Bir dönem böyle geçti. Şimdi büluğ çağına geldik, böyle ara ara namaz kılıyoruz, ara ara gevşiyor filan, birkaç işte grup ile birlikte olduğumuz bir dönemler oldu. Şimdi hep aklımdan diyorum ki ya böyle bir namaza başlayayım ama hiç bırakmamacasına devam edeyim filan. Diyorum ki tam bu yaş dönümümde, yani şu yaşa girdiğim gün başlayayım. Bu yılın başında başlayayım, bu Ramazan'da başlayayım, bu cuma başlayayım filan. Ya da cuma başlıyorum mesela, cumartesi pazar, pazartesi gevşiyorum. Birkaç gün gidiyor ama cumayı terk etmiyoruz. Hatta o denir ya, 3 cuma bile bile peş peşe terk edenin kalbi mühürlenir diye de duymuşuz. 3 cuma hele hiç terk etmiyoruz ama böyle bir gevşeklik üzerine epey bir zaman geçti. Şimdi mektep bitti, en son Kahramanmaraş'ta devlet hastanesinde göreve başladım. Dedim ki tamam, şimdi burada başlayayım namaza filan. Gene başladık öyle 5 vakit kılmaya. Ya bir müddet geçti, arkadaşlardan böyle namaz kılan var, biraz işte şey var, karışıklar var falan. Onlarla kalmaya başladık. Yani evde kalanlardan namaz kılan yok. Ya bir müddet sonra gene gevşedi iş. Neyse askere gittik falan. Şimdi askerde bir arkadaş dedi ki, o bir okulun, birliğimiz bir okulun binasına yerleşmişti. Dedi ki bu ilahiyat mezunu bir arkadaş ya da İslam ilimler mezunu. Ben dedi ortaokul 2'deydim dedi, bir komünist ile tartışıyordum. Bana dedi ki işte sen, yani ben Müslümanlığı savunuyorum diyor. Bana dedi ki İslam'ın bir kere sen şartlarını yerine getiriyor mu dedi diyor. İslam'ın namaz diye bir şartı var, kılıyor musun sen dedi. Ya diyor hak verdim sonra, dedim ki arkadaş haklı. Yani ben hem Müslümanlığı savunuyorum, namaz bile kılmıyorum, böyle olur mu filan. Bir başladım dedi namaza, orta 2'den beri hiç dedi bırakmamışımdır namazı. Şimdi orada işte arkadaşıyla başladık. Çocukken de Kur'an kursuna falan gitmiştik. Böyle biraz ezberler falan var, unutmuşuz falan. Neyse burada bu arkadaşla, arkadaşlık ederken yeniden başladım namazı. Artık hiç bırakmamacasına kılacağım. İlk zamanlar biraz böyle teklerse de sonra devam etti. Şimdi askerlik bitti. Geri döndüm gene Kahramanmaraş'a. Kendi kendime bir karar aldım. Dedim ki arkadaş bu iş tek başına olmuyor. Yani bir cemaat bulmam lazım. Onların sohbetine gitmem lazım. Ya kime gideyim? Gençken bir dönem bu Risale-i Nur cemaatini tanımışım. Onlardan birisini buldum. Gittim dedim ki arkadaş işte ben dedim gençken böyle bir, yani önceden beri böyle bir meylim var. Bir türlü ya kendimi yani muhafaza edemiyorum. Arkadaş, sizin sohbetlerinize gelmek istiyorum, Risale-i Nur derslerine falan. Şimdi bu önce bir huylanmış, daha sonra anlattı. Demiş ki ya bu kim bu acaba, işte istihbarat için mi geldi falan. Sonra demiş ki istihbarat için de olursa olsun demiş, ne yapalım, gelmiş adam. Tamam dedi, bu haftalık bir derse çağırdı beni. Cumartesi günleri gidiyorum derse. Şimdi cumartesi gidiyorum derse, pazar, pazartesi, salı, çarşambaya kadar filan böyle sağlam, yani namaz böyle vaktine filan riayet ediyorum, daha iyi riayet ediyorum filan. Çarşambadan sonra gevşiyor iş, bir hafta götürmüyor iş. Ama yeniden cumartesiye kadar biraz gevşese de cumartesi günü efendim yeniden böyle doluyorum. Yani böyle imanı da insanın gevşiyor, zayıflıyor. Sohbet ile imanın da kuvvetleniyor. Hani iman artmaz azalmaz denir. Ehl-i sünnet böyle diyor. Ya da işte Hanefice iman artmaz azalmaz deniyor ama kuvvetlenir. Yani kuvvetlenir, ibadetin daha iyi, daha şevkle, isteyerek, severek ve vaktinde yerine getiriyoruz. Şimdi bir dönem böyle gitti. İşte ondan sonra çarşambalar da varmış bir sohbetleri. Biraz itimat edince ona da çağırdılar filan. Çarşamba, cumartesi idare ediyoruz. Yani bir haftayı efendim böyle fazla gevşetmeden çıkartıyoruz. Sonra oradan işte tayin olduk, geldik Kandıra'ya, İzmit'in Kandıra ilçesine. Bu arada da evlendim. Şimdi 3-5 ay geçti. Öyle de garip yerdir ki Kandıra böyle küçük bir ilçeydi o zaman, 10 bin nüfusu filandı. Şimdi de zannımca çok büyümemiştir. Derlerdi ki Türkiye'de nüfus başına en çok içki tüketen 3. ilçedir. Çok böyle içki tüketilen bir ilçe. Ve memur takımında çok yaygın içki işi. Hatta bir doktordan bahsediyorlardı. İlk geldiği zaman böyle abdestli namazlıymış da sonra alışmış öbürlerine filan. Hatta bir ara yeniden işte cumaya filan başladı. Şimdi birkaç ay geçti. Ya dükkanlara filan gidiyoruz, bir şey alacağız. Şimdi bakıyorum dükkana, böyle bir tane çarşısı var zaten. Şimdi bazen giriyorum bakıyorum, karşıda içki şişeleri. Diyorum ki dur buradan alışveriş etmeyeyim. Şimdi içki satan yerden mecbur kalmadıkça alışveriş etmemek lazım. Yani böyle bir protestonu koyacaksın. Sonra yandaki dükkana gidiyorum. Bakıyorum görmüyorum içki. Alışverişimi ediyorum. Çıkarken bakıyorum ki hayır, bu önümdeki, yani arkada kalmış, rafta görmemişim, orada içki varmış. De hangi dükkana gitsen içki. Yahu dedim burada içkisiz dükkan yok mu? Ne biçim memlekete geldik filan. Ve ortamda da böyle bir İslami bir şey görünmüyor ortalıkta. Ya ne biçim memleketi, nereden buraya düştük falan gibi düşünüyoruz. Sonra bir ara böyle bir grupla tanıştık. İşte bir arkadaşla tanıştık, bir imamla, bir öğretmenle filan, böyle birkaç kişiyle tanıştık. İşte bir ufak bir tarikatın bir kısım üyeleri var. Böyle tarikatla alakası olmayan işte öğretmen arkadaşlar falan var. İlahiyatçı, bu meslek dersi öğretmeni. Bunlarla tanışmaya başladık falan. Böyle bir 6-7 ev oldu. Şimdi ilk dönem diyorum ki ya bura ne biçim memleket ya. Yani böyle din ile alakalı bir şey yok. Ondan sonra böyle bir 6-7 evle tanıştık. Sonra bir 10-15 evle tanıştık böyle. Sonra ailecek gidip gelmeye başladık bunlara. Şimdi bunlar da yani o ortamda öyle insanlar var ki, tabii içki satmayan dükkanlar da varmış. Sonradan tek tek onları da belledik artık. Onlardan alışveriş ediyoruz. Şimdi 6-7 tane aileyle devamlı olarak görüşüyoruz. Bir müddet geçti. Onlarda da mesela televizyon bile yoktu evlerinde. Yani bayağı böyle takva insanlar. İşte onlar da öyle haftada bir gün toplanıyorlar. Bir kısım dini kitaplar okuyorlar filan, sohbetler ediliyor filan. Şimdi öyle bir hal oldu ki bizim de o zaman çoluk çocuk yok. Herkes davet ediyor. Yani gelirken diyorlar ki aile boyu gel filan. Şimdi çoluk çocuk biraz, bazıları çok kızar. Birisi diyor ki ya diyor evimize diyor bir aile gelmişti diyor, misafir. Çocukları var. Lan diyor farenin girmediği yere diyor çocuklar giriyor ya. Evde diyor ne zamandır kaybolmuş şeyleri bulup diyor ortaya çıkartıyor. Şimdi çocuktan çok rahatsız olur bazıları. O zaman çocuk da yok. Herkes diyor ki ailece gelin filan diyor. Ondan sonra böyle ailecek görüştüğümüz bir evler oldu. Şimdi 2 yıl kadar kaldık orada, Kandıra'da. Ondan sonra da işte bıraktık geldik. Şimdi bakıyorum, diyorum ki yahu Kandıra sanki böyle çok dindar bir memleketmiş gibi geliyor bana. Halbuki umum olarak bak, yani böyle dini tezahür pek yoktur. Ama o dindar insanlarla biz hep görüştük ya, sanki böyle çok dindar bir memleketmiş gibi geliyor. Şimdi insan düşününüz, tek başına mesela televizyon evde kaldıracaksın, tek başına zordur. Konu komşun ya da görüştüğün insanların evinde televizyon olsun, çocuklar gidiyor, ondan sonra alışıyorlar, onlar da seyretmek istiyorlar. Efendim sen gidiyorsun, bir şey seyrediyorsun, devamını merak ediyorsun. Sen gidince de açıyorlar bir müddet sonra filan. Ama böyle televizyon seyretmeyen mesela 5-6 tane ev olunca insanlar birbirine oturmaya gidiyor. Televizyon olmayınca daha iyi muhabbet de oluyor. Bir günaha da girmiyorsun. Haberi bile efendim açık saçık kadını okutuyorlar. Televizyonlar öyle film ki. Hatta bir ara gazetede çıkmıştı. Şey diyormuş ki biraz daha diyormuş boynunuzu işte filan açın diyormuş. Televizyonun müdürü, o bayan spikerler de demiş ki biz demiş yani şey miyiz demişler, ne demek daha bir açılın saçılın filan. Şimdi yani haberi bile seyrederken günaha giriyorsun. Böyle bir 6-7 kişilik bir aile ile devamlı görüştüğümüz aileyle şimdi diyorum ki herhalde sanki çok dindar bir yerdi gibi geliyor ora bana. Ama birçok şeyi yapmak, yani birçok günahtan uzak kalmak mümkün idi o aileler birliği içinde. Denir ki Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz, Musa aleyhisselam Firavun'un ülkesinde, Firavun'un hüküm sürdüğü ülkede Allah Teala ona buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim ve evheyna ila Musa ve ehihi, Musa ve kardeşine biz vahyettik ki entebevve'a li kavmiküma bi Misre buyuten, Mısır'da kavminize evler edinin, evler hazırlayın dedik. Vec'elû buyûteküm kıbleten ve ekîmussalâh, ve evlerinizi namazgah edinin ve namazı kılın. Ve beşiril müminin, müminleri müjdele. Şimdi bu kıbleten tabirini namazgah edinin diyenler var. Böyle zayıf bir görüş olmalı ama bir yerde de diyordu ki işte birbirine baksın evleriniz. Yani Müslüman o zamanki, tabi Musa aleyhisselama inananlar Müslüman o zamanda Allah'ın dininde, evler edinin, evleri namazgah edinin, zayıf bir görüş diyor ki evler birbirine baksın, yani birbirine yönelik olsun evler ve namazı kılın. Şimdi derim ki ben, bazı işte bazen arkadaşlar böyle 5-10 kişi bir grup teşkil ediyor. Efendim sonra bakıyorsun ki ya işte geç oldu, bir an önce eve gidelim filan gibi böyle rahatsızlık izhar ediyorlar evde laf işitecekler diye. Benim gördüğüm bu şekilde 5-10 kişilik sohbet grupları teşkilinde, ki orada Kandıra küçük bir yerdi, yani yürüyerek gitmek mümkün oluyordu, arabamız yoktu zaten o zaman. İşte bu akşam şuradayız, İşte hanımlar bir yerde, biz bir yerdeyiz. Ya da gittiğimiz yerde hanımlar da toplanıyor. Bu akşam buradayız, bu akşam buradayız filan gibi. Hem kadınlar toplanırsa, hem erkekler toplanırsa, başka evde de olsa bu sohbet yürüyor. Çünkü onlar da arkadaşlık edinmiş oluyorlar ve kadınların da birileriyle arkadaşlık etmeye, onların da iman tazelemeye ihtiyacı vardır. Onlar da sohbet ederlerdi, kitap okurlardı kendi aralarında. Ben derim ki tabii bu şehir büyüyünce gene böyle bir ara böyle bir grubumuz vardı. İşte haftada bir toplanıp sohbet ediyoruz. Evler uzak ama arabalarımız da yok. Ya dedik ki işte hanımlar da toplansın. Mümkün olmadı. Beraber oturup bazı günler oturup sohbet edebileceğiniz, hanımların da bir mahallede olursa yürüyerek gitmek de kolay olur. Sohbet edebilecekleri topluluklar olsun. Mümkünse işte kimisi böyle ara ara yapıyorlar ya, işte site inşa ediyorlar. Efendim bir evler yapıyorlar. Ya da işte yakın evlerde oturulup akşamları filan haftada bir gün, haftada iki gün bile sohbet için gidin, görüşün. İnsan İslami vazifelerini daha iyi yapar. Yani ibadetlerini daha iyi yapar. Günahlardan daha uzak kalır. Ve birbirini de yanlış işlerden caydırır. Yani biri biraz gevşese ya televizyonu alsak mı filan diye, öbürler der ki bırak ya, bir sürü günaha gireceksiniz. İşte evinizin bereketi kaçar filan gibi. Bu şekilde insan birbirini yanlışa kaymaktan da kollar. Onun için derim ki bu şekilde mümkünse işte dindar insanlardan bir grup teşkil ediniz. Grup teşkil edebileceğiniz mahallelerde oturunuz ve ev sohbetlerinden de pek korkup çekinmemek lazım. Selamun aleyküm.
6: Çocuk eğitimi. Hazırlayan ve sunan Doktor Abdullah Erkam.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsan öldüğü vakit amel defteri kapanır, ancak üç şeyden ameli kapanmaz: sadaka-i cariyeden, fayda veren bir ilimden, kendisi için dua eden salih bir evlattan ameli kesilmez. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
0: 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Arnavutköy ve civarında arazi, arsa, sanayi yeri hazır bina, yazlık ve daire gibi yatırım ve ihtiyaçlarınıza bizimle görüşerek karar verin. Sizin emlakçınız Talas Emlak, gayrimenkul ve danışmanlık. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597

0: Shell yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
1: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
2: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
3: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
4: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
5: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
6: KBN Dijital Baskı Merkezi. Dijital baskı, tabela, reklam, lazer kesim, promosyon, yazıcı satış, sarf malzeme ve kırtasiye ile 25 yıldan beri Maltepe'de hizmetinizdeyiz. kbn.com.tr.
7: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
6: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
10: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
11: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
12: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
13: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
14: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.

0: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.
1: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
2: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: her zaman gerçekleri görmenizi, gerçekleri bakmanızı, gerçekleri duymanızı, gerçekleri anlatan kitapları, dergileri okumanızı, gerçekleri anlatan ne varsa onları bakmanızı, onları dinlemenizi ve gerçek mutluluğu kendi içinizde, aile hayatınızda gerçek mutluluğu yakalamanızı ister saygı, sevgi ve hürmetlerimle.
1: Gerçekler ve Biz programıyla Ramazan Boyacıoğlu her cumartesi saat 9.30'da radyonuz Özel FM'de.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara Suresi 200-202. Günahkarların ve müminlerin duası. İbadetlerinizi tamamladıktan sonra bir zamanlar atalarınızı andığınız gibi ya da daha güçlü bir biçimde Allah'ı anın. İnsanlardan bazısı, "Ey Rabbimiz, bize vereceğini bu dünyada ver," derler. Böylelerinin ahiret nimetlerinden nasibi yoktur. Fakat öyleleri de var ki onlar, "Ey Rabbimiz, bize bu dünyada da iyilik, güzellik ver, ahirette de iyilik, güzellik ver ve bizi ateşin azabından koru," diye yakarırlar. İşte bunlar, kazandıklarına karşılık ahiret nimetlerinden nasip alacak olanlardır. Ve Allah, hesabı seri bir biçimde görendir.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Asla unutmayın, asıl yurdunuz ahirettedir. Gün geçtikçe dünya üzerindeki her şey eskir, her insan yaşlanır. Yaşlandıkça saçlarınız dökülür, yüzünüz kırışır, gözleriniz artık gençliğinizdeki kadar iyi göremez. Kısacık olan dünya hayatı bir çırpıda geçer gider ve sonunda ölüm gelir. Gerçek hayatsa ahirettedir ve insan asıl olarak ahiret için çalışmalıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
2: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
3: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
4: Bal, polen, propolis, arı sütü ve garantili zeytinyağı bulunur. Ürünlerimiz analiz raporlu ve iade garantilidir. Arıya dair her şey bizim işimiz. Balcı Yusuf Gezer. 0530 240 60 76 Gaziantep. Balcı Yusuf Gezer Facebook adresimizden de bize ulaşabilirsiniz.
5: Gimdes güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
6: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
7: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 08 02 Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara. Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazlarının kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
8: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr
9: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
10: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
11: Motor, mekanik, otoelektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
12: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Class Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
13: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
0: Reklamlar.

Özel FM. Gerçekler ve Biz. Hazırlayan ve sunan

Selamün aleyküm. Ben psikolog Ramazan Boyacıoğlu. Yeni bir Gerçekler ve Biz programında beraberiz. Bu hafta sizlere yardımcı olmayı düşündüğüm konu çocukların özgüvenini artırmayla ilgili neler yapmak gerekir? Çocuklarınıza söz hakkı verin. Mümkünse sık sık söz hakkı verin. İkincisi, duygularını, düşüncelerini, neler olduğunu sorun. Bu konuda sen ne düşünüyorsun, ne hissediyorsun diye. Üçüncüsü, konuşurken onun yüzüne bakın, onu ciddiye aldığınızı gösterin. Dördüncüsü, onun fikirlerine değer verdiğinizi bizzat hissettirin, gösterin, belirtin. Ve yine onun olumlu davranışlarını, güzel davranışlarını takdir edin ve hemen takdir edin. Yaşına uygun görevler verin. Verdiğiniz görevlerden sonra çocuğunuz yaptığında hemen takdir edin. Çocuğunuza zaman ayırın. Lütfen, lütfen, lütfen çocuğunuza zaman ayırın. Yarınlarda zaten büyüyüp gidecek, evlenip gidecek, hayata karışacak. Siz zaman ayırmak isteseniz de zaman ayıramayacaksınız. Ve onunla değişik konularda sohbetler yapın. Çocuğunuzun korkularını, endişelerine, kaygılarına, sıkıntılarına, üzüntülerine saygı duyunuz. Çocuğunuzun bir üzüntüsü var, şöyle demeyiniz: yaşın kaç, başın kaç, senin üzüntün olacak. Sanki evlenip de boşandın gibi ifadeler söylemeyin. Kime söylemeyin? 5 yaşındaki çocuğunuza söylemeyin. 6 yaşındaki çocuğunuza söylemeyin. 10 yaşındaki çocuğunuza söylemeyin. Hatta 2 yaşındaki çocuğunuz, hatta 1 yaşındaki çocuğunuz ağladığı zaman onu alın. Benim yavrum neden korkmuş bakayım, neden üzülmüş bakayım deyin, kucağınıza alın, okşayın, sevin. Yani çocuk orada ne yapsın? Bir baba güveni, bir anne güvenini alsın. Bir annem var, bir babam var düşüncesini alsın, duygusunu alsın ki çocuk ne yapsın? Kendine güveni gelsin, annesine babasına güveni gelsin. Dolayısıyla çocuğunuzun korkularına, üzüntülerine, endişelerine ne yapıyorsunuz? Saygı duyuyorsunuz, ayıplamıyorsunuz. Çocuğunuzun bu duygularına, yani korkularına, endişelerine, kaygılarına, üzüntülerine saygı duymak, toplum içinde bu duygularından dolayı zor duruma düşmemesi için önemlidir. Yani kişi korktuğu zaman korkuyorum diyebilmeli. Yani iyi insanlara diyemese bile bir deftere yazıp diyebilmeli, bir hatıra defterine yazıp diyebilmeli, bugün çok korktum diyebilmeli. Hiç kimseye diyemiyorsa gitsin bir taşa söylesin, bir yere söylesin, bir ağaca, herhangi bir yere söylesin. Yani bir yerlere söylesin bir insan, korktuğunu söylesin, endişesini söylesin, kaygısını belirsin, şüphelerini belirsin, çocuğunuz belirsin. Tabii çocuğunuzun belirtebilmesi için bu konuda onunla alay etmemelisiniz. Onu üzmemelisiniz. Korku ve endişeleri kim isteyerek yapıyor ki? Yani kim isteyerek ben korkayım diyor? Hiç kimse isteyerek korkmaz. Hiç kimse isteyerek endişe içine girmez. Hiç kimse isteyerek üzüntü içerisine girmez. Dolayısıyla işte bir kişinin üzüntüsü varsa, kaygısı varsa, endişesi, korkusu varsa nedir? O anda yardım almaya ihtiyacı vardır. Anne babalardan söyle yavrucuğum sen korktun mu? Neden korktun? Söyle bakalım deseniz, çocuk da söylese çocuk yine ne yapar? Rahatlar. Evet, hiç kimse hayatta kendisi isteyerek korkmaz. Ancak çocuğunuzun korku ve endişelerini davranış problemi haline getirmemesi gerekir. Yani hep devamlı korku, devamlı korku oluyorsa bir yardım almalısınız. Çocuğunuza bir yerden yardım almalısınız. Mümkünse de yine eğer korkuları varsa çocuğunuzun, endişeleri varsa, üzüntüleri varsa, bu korkular, endişeleri de hani kronik haline gelmeden, hastalık haline gelmeden yardım alırsanız daha güzel olur. Çünkü kronik haline gelince korkular, endişeler, kaygılar, üzüntüler, yardım etmemiz daha da zorlaşıyor bir psikolog olarak. Yani işi baştan bitirmek gerekiyor. İşi fazla ilerlemeden bitirmek gerekiyor. Buradaki işten kastım nedir? Çocuğun korkuları, endişeleri, sıkıntıları daha da artmadan ne yapmak gerekiyor? Çocuğa yardım etmek gerekiyor. Bu hususlara dikkat edilmediği takdirde ne olur? Çocuklarda uzun vadede bazı davranış problemleri meydana gelebilir.
Çocuk korktuğu için tırnaklarını yiyebilir, parmağını emebilir, altını ıslatabilir, gece kötü rüyalar görebilir, yalnız kalmak istemez, anaokuluna gitmek istemez. Korkuların, yani bunlar değişik nedir? Yansımaları diyelim. Yani korku yüzünden bunlar olur. Bir de anne baba olarak aşırı bir şekilde eleştirici olmaktan da sakının. Anne babaların yaptığı bir hata bu oluyor. Çok eleştiri yapmak ve yargılayıcı bir tutum içine girmek. Yani çocukları yargılamak. Aşırı eleştirici, yargılayıcı anne ve babaların çocukları kendilerine karşı maalesef güvensiz oluyorlar. Güvensiz olmaları da normal bir olay. Hep eleştirilen bir çocuk bir iş yapmak ister mi? İstemez. Yaptığı bir şey yüzünden hemen yargılanan bir çocuk daha sonra tekrar bir iş yapmak ister mi? Yapmak istemez. O bakımdan mümkünse ne yapın? Fazla eleştiri yapmayın. Çocuklar her an eleştirilme, yargılanma korkusu ile kendilerini gergin ve baskı altında hissederler. Bu durum onun kendine ifade edememesine, aldığı görevler konusunda eleştirme korkusundan dolayı görevde almak istememesine, özgüvenini yitirmesine neden olacaktır. Çocuğunuz bir iş yaptı ama siz onu eleştirdiniz. Kim yapmak ister tekrar? Aynı işi kimse yapmak istemez. İkinci başka bir iş yapmak ister mi bu çocuk? İstemez. İsterseniz bunu kendinizle ilgili düşünün. Önce bu konuda bayan arkadaşlara söyleyeyim. Siz bir yemek yaptınız ama tuzu fazla kaçtı. Eşiniz de geldi size bağırdı çağırdı. Ne olacak? Canınız sıkılır, moraliniz bozulur. Ama eşiniz size tatlı dille söylemiş olsaydı, hanım bunun tuzu biraz fazla olmuş, bir zahmet bir daha dikkat et dese ne olur? Siz tamam dersiniz, dikkat edersiniz. Şimdi iki olayı ele alalım. Birinci de eşiniz ne yaptı? İşte ne biçim yemek yapıyorsun, tuzu ne kadar olmuş, şöyle olmuş, böyle olmuş dedi. Siz ne yaparsınız? Bir daha o yemeği yapmak istemezsiniz. Başka yemek yapmak istersiniz ve başka yemeği de yaparken bile korkarak yaparsınız. Eşiniz dedi ki ya hanım yemeğin tuzu çok olmuş, bir zahmet dikkat et dedi. Siz de tamam dediniz, ne yaptınız? Bir daha o yemeği yine yaparsınız hem de dikkat edersiniz. Başka yemek yaparken de dikkat edersiniz. Burada ne oldu? Siz sadece daha dikkatli olmanız gerektiğini öğrenmiş oldunuz. Aynısını çocuğunuz için de düşünün. Çocuğunuz bir iş yaptı, siz ona nasıl söyleyeceksiniz? Yavrum bak bu yanlış olmuş ama bir daha da bunu böyle böyle yaparsan daha güzel olur deseniz ne olur? Çocuğunuz tekrar yaparken onu dikkat eder. Çocuğunuz bir iş yaptı ama siz çocuğunuzu ayıpladınız diyelim ki, aşırı bir şekilde eleştirdiniz. Çocuğunuz ne yapar? Bir daha o işi yapmak istemez. Başka işler de yapmak istemez. Çocuğunuzla hatalı davranışlar üzerine konuşun ve ona doğru olanı anlatın. Yani hatalı davranışlarını görmemezlikten gelmeyin çocuğunuzun. Gösterin ama tatlı dille gösterin. İyi niyetle gösterin. Sözleriniz şifa olsun. Yani acı olmasın, zehir olmasın. Özellikle hata yapan çocuğunuza karşı sakin bir ses tonu ile hitap edin ve onu incitmeden uyarın. Ani reaksiyonlardan kaçının. Yaptığı hatayı makul bir şekilde anlatarak onu hata yapmama konusunda bilgilendirmeye çalışın. Hatalı davranışlar zaman içinde giderek düzelecektir. Ama hatalı davranışlarından dolayı çocuklarınız ile ilişkiniz bozulursa, o zaman çocuklarınız sizinle olduğu dönemlerde oldukça hep tedirgin olacaktır, rahatsız olacaktır. Yapılması gereken bir diğer konu, çocuğunuzu başkalarının yanında küçük düşürmeyin. Çocuk evde annesine karşı yaramazlık yapıyor ama okulda çok iyi, öğretmenden hiç üzmüyor. Şimdi annesi çocuğunu anaokuluna getiriyor sabahleyin. Eğer çocuğun duyacağı bir şekilde çocuğun yanında, çocuğun öğretmenine, öğretmen hanım biliyor musun evde bu beni böyle üzdü, şöyle üzdü, şöyle yaramazlık yaptı, böyle yaramazlık yaptı dese ne olur? Böyle bir şey söylese ne olur? Öğretmen arkadaşımız da haklı olarak ne yapacak Halil? Aa öyle mi? İşte yapmaması gerekir falan filan konuşacak. Burada olan çocuğu olacak. Yani çocuk bir şunu düşünecek. Annem benim sırlarımı veriyor. Annem benim sırlarımı öğretmenime veriyor. Böyle yapan anne muhakkak komşularında da bunu hata yapıyordur. Komşuların yanına vardığı zaman da çocuğunu kötülüyordur.
maalesef bazı negatif anne babalar oluyor, böyle negatif düşünceli hasta maalesef anne babalar oluyor maalesef. Başkalarının yanında, komşunun yanında da kendi çocuğunu kötülüyor. Bu çocuk ne yapacak? Annesine güvenmeyecek. Çünkü annesi onun sırlarını veriyor başkasına. Artı bu çocuk öğretmeninin gözünden de düştüğünü düşünecek. Öğretmenim benim hatalarımı biliyor. Yani öğretmenim beni artık yaramaz biliyor diye. Ve böylece öğretmenim beni böyle biliyor, demek ben yaramazım diyerekten bu çocuk öğretmenine karşı da saygıda artık bulunmaz. Ben size söyleyeyim, öğretmenine karşı bile artık saygıda bulunmaz. Hiç kimse günahın bilinmesini istemez. Size şöyle bir örnek vereyim. Mesela diyelim ki siz bir ne yaptınız? Hata yaptınız. Ciddi bir hata yaptınız ve bunu komşunuz gördü. Ve bir tek komşunuz gördü. Başka kimse gelen yok. Bir insan gördünüz. Ne düşünürsünüz? Kendiniz düşünün. Yani siz bir hata yaptınız. Ciddi bir hata yaptınız ve komşunuz gördü. Ve komşunuzdan başka da kimse bilmiyor. Ben size söyleyeyim. Yarın bir gün bu komşunuz ölse çok sevinirsiniz. İyi dersiniz. Sırrım onunla birlikte mezara gitti. Kimse bilmiyor dersiniz. Yani bu öyle bir psikoloji ki değerli dinleyicilerim. Yani sırrınızın bilen kişinin ölmesini bile isteyebiliyorsunuz. Hadi o komşunuzun trafik kazası geçirdiğini ve yaralandığını düşünün. İçinizde şöyle dersiniz. Keşke ölseydi. Neden? Çünkü sizin sırrınızı biliyor o. İşte kimse kötü sırrının bilinmesini istemez. Dolayısıyla ne yapmak gerekiyor? Çocuğunuzun sırrını, hatalı davranışını ne yapacaksınız? Başkalarının yanında söylemeyeceksiniz. Başkalarının yanında ona belirtmeyeceksiniz. Yani başkalarının yanında o hatalı davranış hakkında konuşmayacaksınız. Çocuğunuzun güzel davranışları hakkında konuşun. Hatta yine ben size söyleyeyim, bakın. Çocuğunuz akşama kadar sizi üzdü. Akşam babası gelince sordu. Hanım, çocuk seni üzdü mü? Çocuğunuzun yanında soruyor bunu. Siz ne diyeceksiniz biliyor musunuz? Yani ne demeniz gerekiyor? Hayır, babası hiç üzmedi. Hiç üzmedi babası. Azıcık üzdü ama olsun, o kadar da olur. O benim tatlım, o benim bir tanem deseniz siz... Ben size söylüyorum. O çocuk yarın sizi üzmez. Yarın sizi üzmez. Ben buna inanıyorum. %70 inanıyorum. %80 inanıyorum. O çocuk sizi yarın üzmez. Size saygı duyar. Ama siz üzdü babası dediğiniz zaman, babası da ona kızdığı zaman bu çocuk ne yapacak? Yarın korkudan bile sizi üzmese artık size için kim bağlar? Size saygı duymaz. Size sevgi duymaz. Sonra da demeyiniz ki yarınlarda büyüdüğü zaman yavrum benden uzaklaştı, ne oldu da uzaklaştı diye söylemeyiniz. Size gerçek bir olay anlatayım. Çocuk annesiyle birlikte komşuya gidiyor, misafirliğe gidiyor. Orada annesini üzüyor, yaramazlık yapıyor ki yaramazlık bana göre yaramazlık değildir. Yaramazlık yapıyor. Akşam işte eve gelirlerken annesi çocuğuna diyor ki akşam baban gelince babana söyleyeceğim. Çocuk diyor ki anne söyleme, bir daha yapmayacağım diyor. Akşam babası gelince annesi babasını söylüyor. Çocuk böyle yaptı diye. Babası da çocuğuna diyor ki o zaman cezalasın diyor. Git orada holde, neresiyse tuvaletin yanında, kapının önünde mi bir yerlerde 15 dakika bekle diyor. Bu gerçek bir olay değerli dinleyicilerim. 15 dakika bekle diyor. Çocuk gidiyor orada bekliyor. 5-10 dakika sonra babası diyor ki, vicdan azabı herhalde biraz çekiyor babası, vaktin doldu diyor, gelebilirsin artık. Çocuk diyor hayır diyor, daha 15 dakika dolmadı diyor. İzzetli, gururlu çocuk 15 dakika orada bekliyor. Son 15 dakika sonra geliyor, işte artık annesinin babasının yanında ne yapıyorsa bence sessiz duruyor, küs duruyor, dargın duruyor bence. Sonra gidiyor yatağına, yatıyor, uyuyor. Ertesi sabah kalktığında çocuk kekeme olmuş. O üzüntüde çocuk kekeme olmuş. Bu gerçek bir olay. Anneler, babalar, çocuğunuzun lütfen eksiği, yanlış davranışlarını başkalarının yanında söylemeyiniz. Çocuğunuzu başkalarının yanında eleştirmeyiniz. Çocuğunuzu
başkalarının yanında küçük düşürmeyiniz. Başkalarının yanında küçük düşünecek konuşmalar, yargılamalar yapmayınız. Başkalarının yanında onun sosyal ilişkilerinde zedeleyecek, kişiliğini rencide edecek konuşmalar yapmayınız. Başkalarının yanında sık sık küçük düşürülen çocuk uzun vadede yabancıların karşısında stresi gelecek ve kendisinde sosyal fobi dediğimiz bir sıkıntı durumuna düşecektir. Sosyal fobisi olan kişilerin birçoğunda da travmatik bir anı olabilir. Bu konuya herkesin dikkat etmesi gerekiyor. Konuşmalarınızı, hal ve hareketlerinize dikkat etmelisiniz. Çocuğunuza özgüven vermek istiyorsanız onun artılarını başkalarının yanında söyleyin. Benim çocuğum şunu yapıyor, çok güzel yapıyor, amcası, dayısı, halası diye söyleyiniz. Eksilerini söylemeyiniz. Çocuğunuzun başarısızlıklarını büyütmeyiniz. Yani herkesin başarısızlığı olabilir. Başarısızlık konusunda çocuğunuzun başarısızlıklarını büyütmeyin. Başkalarıyla sakın sakın kıyas yapmayın. Bu konuda hani derler halk arasındaki tabirle dilimizde tüy bitti. Benim de dilimde tüy bitti. Yapılan bir hata bu. Başkalarıyla kıyas yapmak. Şimdi beni dinledikten sonra isterseniz mutfağa gidin. Mutfaktaki elmaları, portakalları, neler varsa şeftali, kayısı, erik ne varsa artık domatesi, biberi, patlıcanı, patatesi her ne varsa alın. Bakın. Şimdiye kadar bakıyordunuz da, görüyordunuz da şimdi tekrar bir bakın. Yani elma ile portakal aynı mı? Muz ile şeftali aynı mı? Değil. Ya da çiçeklerinize bakınız. Evinizde çiçekler varsa bir sürü çiçek var. Renkler başka. Kokuları başka. Şekilleri başka. Yani siz mor renkli bir çiçeğe turuncu renkli ol diyebilir misiniz? Deseniz bu sözünüz ne kadar gerçekçi olur? Elmayı portakalı ol diyebilir misiniz? Ne kadar gerçekçi olur? Ya da elma ağacını portakal ver bana diyebilir misiniz? Bu ne kadar gerçekçi olur? Dolayısıyla nasıl elma ile portakalı kıyaslayamıyorsanız çocuğunuzu da başkalarıyla kıyaslamayın. Menekşe ile laleyi kıyaslıyor musunuz? Menekşe ile diyelim ki karanfili kıyaslıyor musunuz? Kıyasladığınızı kabul edelim. Diyelim ki karanfile dediniz ki ne kadar güzel karanfil. Şimdi öbür tarafta menekşe, menekşenin de kendisine göre bir güzelliği var. Onun da yaratılma amacı var. O da bir amaç için yaratılmış Allah'ımız tarafından. Dolayısıyla sizin çocuğunuz da Allah'ımız tarafından yaratıldı. Onun zekası, kişilik yapısı, ruh yapısı, duyguları böyle Allah'ımız tarafından verildi. Haliyle kimseyle kıyaslamıyorsunuz. Hatta kardeşiyle bile kıyaslamıyorsunuz. Evdeki kardeşiyle bile, abisiyle bile, ablasıyla bile ne yapıyorsunuz? Kıyaslamıyorsunuz. Çocuğunuzu kıyaslamıyorsunuz. Her çocuğun zekası farklı, yeteneği farklı, kabiliyeti farklı. Her birisinin kendisine has, kendisine özgü özellikleri var. Bunu unutmamak gerekiyor. Çocuk başkasının kopyası değil. Dolayısıyla kıyaslamak demek cinayet demektir. Çocuğun ruhuna işlenen bir cinayet demektir. Lütfen bunu yapmayın. Bunu anneler, babalar çok bunu yapıyorlar. Kıyaslamayı yapmayın. Kıyaslama yaptığınız zaman ne olur? Çocuğunuz üzülür. Üzülür. Ya da çocuğunuz iyi kıyaslama yapıyorsunuz. Diyorsun bak sen daha zekisin. Sen daha akıllısın dediğiniz zaman ne yapıyorsun? O çocuğunuzun nefsini şişirmiş oluyorsunuz. O çocuk kendisine kral, kraliçe zannediyor. Diğer kardeşini küçük görüyor. Abisini küçük görüyor. Ablasını küçük görüyor. O da bir psikoloji problem meydana getiriyor. Yarınlarda benliği o kadar büyüyor ki, enaniyeti, kibri o kadar büyüyor ki ablasına karşı, abisine karşı saygısız olabiliyor. Bu bakımdan küçük, büyük demiyorsunuz. Mümkün mertebe kimseye kıyaslamıyorsunuz. Bir de çocuğunuzun kabiliyetlerini fark ediniz. Yani benim çocuğumun kabiliyetleri nedir? Yani ilgi alanları nedir? Zekası nedir? Hangi çeşit zekaya sahiptir? Bunları da bilmek gerekiyor.
Yani çocuğunuz hangi zekaya sahip? Sözel zeka mı, sayısal zeka mı? Hangi zekaya sahip? İlgileri hangi alanda? Yetenekleri hangi alanda? Bununla ilgili siz çocuğunuza gerçekçi bir bakış açısıyla bakın. Çocuğunuz da kendisine gerçekçi bir bakış açısıyla baksın. Yani çocuğunuz ben şunu şunu şunu yapabilirim, bunu bunu bunu yapabilirim desin. Yani neler yapabileceğini bilsin. Şunu şunu şunu da yapamam desin. O yapamamlar bile nedir? Özgüveni zayıf olduğu için değil, kendisini gerçekçi olarak görebildiği içindir. Kendisini gerçekçi olarak görebildiği içindir. Evet, çocuğunuzun kendisini gerçekçi olarak görebilmesi için ne yapmak gerekiyor? Gerekli testleri yaptırmanız gerekiyor. Yetenek testleri, ilgi testleri, zeka testleri olsun, gelişim testleri, hepsini yaptırmanız gerekiyor. Çocuğunuzu sosyal ortamlarda da bulunması için çalışın. O konularda cesaretlendirin. Yani arkadaş grubu içerisinde. Tabii bu arkadaş grubu içerisinde demek ne demek? İyi insanlarla birlikte. Ya da iyi insanların çocuklarıyla birlikte. İyi insanların çocuklarıyla birlikte olmalı. Arkadaşlarına dikkat etmelisiniz. Söz almasını gerek sizinle konuşurken, gerek aile içinde, gerekse toplumda, topluluk içinde söz almasını teşvik ediniz. Yani topluluk içinde söz alması, kendisini ifade etmesi, çocuğun bu konuda daha rahat, kendini daha güvenli hale gelmesini sağlayacaktır. Yani çocuğunuza bu konuda diyebilirsiniz. Yani topluluk içinde bir hata yapsanız sonunda ölüm mü var diyebilirsiniz. Yani cesaretlendirin çocuğunuzu. Bu konuda cesaretlendirin. Eğer anaokullarına verdiğiniz çocuklar varsa, anaokulların hani törenlerinde hani piyesler yapılıyor, orada görevler veriliyor. Orada görev almasını tavsiye ederim. Eğer sizin çocuğunuz anaokulunda ise ne yapın? O zaman görev aldırın. Görev aldırın. Neden? Orada küçükken, daha küçükken sahneye çıksın. Hatalı konuşma yapabilir, hatalı bir şey yapabilir ama çok hatalı yaptığını farkında değildir. Onun hatasının farkında değildir. Onu arada alkışlayacaklardır, seveceklerdir. Çocuğunuzun o konuda yıllar sonra yine kendisine güveni olur. Küçükken sahneye çıkmıştım diyebilir. Bir özgüven olur. Toplum karşısına çıkıp konuşma güveni olabilir. Çocuğunuzun varlığına değer verin. Düşüncelerine değer verin demiştim yine. Onu çocuk olarak görmeyin. Yani çocuğunuz yarınlarda bir hesap ederseniz 15 yıl sonra, 20 yıl sonra o da bir anne olacak, o da bir baba olacak, avukat olacak, öğretmen olacak, doktor olacak. Bazı seminerlerde bazı kişiler diyorlar ki işte işsiz olacak diyorlar. İşsiz bile olsa bir insan olacak. 10 yıl sonra, 20 yıl sonra bu İstanbul'da ya da Türkiye'de ya da dünyada bir insan olacak. Bir insan olacak. İnsan olarak da çocuğunuza ne yapmalısınız? Yarınların büyüdüğü bir insan olması için ne yapmalısınız? Saygı duymalısınız. Varlığına değerini bilin. Ona var olduğu için saygı gösterin. Haliyle nedir? Bir insan olarak yarattığı için çocuğunuza ne yapın? Varlığından dolayı, insan olduğundan dolayı değer verin. Yaşına uygun faaliyetlerde destekleyin. Yaşına uygun bir şekilde faaliyetler yaparken o konuda yine çocuğunuza destekleyin. Hatta 4-5-6 yaşındaki çocuklarınız

değer verin. Yapabilirseniz onun doğum günlerini kutlayın. Siz güzel bir şekilde, sevaplı bir şekilde neden kullanmayasınız? Hani Kur'an okuyaraktan diyelim ki, ilahi söyleyerekten çocuğunuzun doğum gününü bence kutlayabilirsiniz. Yavrucuğum bak, sen 6 yaşına geldin, bak namaz kılmak gerekir. 7 yaşına geldin, namaz kılmak gerekir, oruç tutmak gerekir artık gibisinden ne yaparsınız? Bunları çocuğunuza kazandırabilirsiniz. Sen bizim için değerlisin diye de söyleyin çocuğunuza. Yani sen olmasaydın biz ne yapardık gibisinden. Bunu anne arkadaşlar da yapabilir. Anne arkadaşlar yemek yaparken çocuğundan yardım alabilir. Sağ ol yavrum, sen olmasaydın ben ne yapardım diyebilir. Baba aynı şekilde, bak sen olmazsan ben anneni kime emanet edip gideceğim diyebilirsiniz. Erkek çocuğunuz varsa ya da kız çocuğunuz varsa, bak ben gidiyorum anne sana emanet diyebilirsiniz. Anneni artık sen koru, sen gözet diyebilirsiniz. Yani çocuğunuzu, yani değerli olduğunu her bir vesileyle belli edin, gösterin. Ya yani sen olmasan biz ne yaparız gibisinden. Onun yapması gerekenleri siz yapmıyorsunuz. Bu konuda çok çok söyledim. Yani çocuğunuz belli bir yaşa geldiğinde onun yapması gerekenleri artık siz yapmıyorsunuz. Yaşına göre yapması gerekenleri çocuğunuz yapacak. Aile içi bağların kuvvetlenmesi için birbiri aranızda da hediyeleşme yapabilirsiniz. Yani çocuğunuza annene gel bir hediye alalım diyebilirsiniz. Ya da ben şu parayla annene hediye alacağım, sen de harçlığın şu kadarıyla annene hediye al diyebilirsiniz. Babaya hediye al diyebilirsiniz. Kendinize göre artık, yani maddi manevi kendi kültür yapınıza göre de ne yapabilirsiniz? Aile içindeki bağların daha da kuvvetli olması için çalışmalar yapabilirsiniz. Siz de pozitif bakış açısına sahip olmalısınız ki çocuğunuz ne yapsın? Pozitif bakış açısına sahip olsun. Yani olaylar hep olumsuz değerlendirmemek konusunda, çocuğunuzun yanında siz olayları hep olumsuz değerlendirirseniz çocuğunuzun da kendisine olan güveni kalmaz. Ama siz olaylardan ders çıkarırsanız, hatalardan ders çıkarırsanız, olayları olumsuz değil de pozitif bakarsanız, sizin çocuğunuz da sizin yanınızda ne yapar? Olumlu yetişir. Olaylardan, yani olumsuz olan olaylardan olumlu dersler çıkarabilir ve kendisine güveni de artar. Yani kendisine güvensiz olmaz. Hatta yapabilirsiniz, evinize şu sözü asabilirsiniz. Çocuğunuz da görsün. Hiç hata yapmamış insan hiçbir iş yapmamış demektir. Hiç hata yapmayan bir insan hiçbir iş yapmamış demektir. O da korkaktır, ürkektir, çekingendir. Öyle kişilerle de yola çıkılmaz. Mümkünse böyle bir cümle yazın. Yani hiç hata yapmayan hiçbir iş yapmamıştır. Beraber parklara gidebilirsiniz. Beraber sosyal faaliyetlerde bulunabilirsiniz. Bu çocuğunuz için de, kendisini güven içinde güzeldir, hoştur, iyidir. Yanlış ve uygunsuz cezalar vermemeye çalışın mümkün mertebe. Biraz duygusallığız biz insanlar olarak. Hemen duygulu hareket yapıyoruz. Mümkünse biraz daha akılcı, biraz daha mantıkçı, biraz daha geniş düşünceli olabilirsek çocuğumuzu daha güzel yetiştiririz. Evet, çocuğumuzdan beklentilerimiz ne çok fazla olacak ya da yaşına göre çok az olacak. Bunu tekrar edeyim önemli olduğu için. Yani çocuğunuz 6 yaşındaysa 8 yaşındaki davranışları beklemeyeceksiniz. Yine çocuğunuz 6 yaşındaysa 4 yaşındaki davranışları da beklemeyeceksiniz. O artık 6 yaşındaki davranışları yapması gerekir. Mümkün mertebe. Evinizde önce mutlu ve huzurlu bir aile ortamı sağlamalısınız. Evinizde mutlu bir aile ortamı varsa o çocuk da nedir? Endişesizdir, kedersizdir, mutludur, huzurludur bu çocuk. Mutlu ve huzurlu bir aile ortamınız yoksa lütfen yardım alınız. Anne baba olarak geliniz ve yardım alınız. Yoksa yarınlarda çocuğunuzda dediğim gibi tırnak yeme başlayabilir, alt ıslanma başlayabilir, parmak emmeler başlayabilir, çeşitli korkular başlayabilir. Önce siz kendiniz anne babalar mutlu olmanın yollarını öğreniniz. Sizin sıkıntınız varsa, sizin stresiniz varsa gelin önce siz kendiniz yardım alın. Önce siz kendiniz mutlu ve huzurlu olun. Konuşmalarınız da yapıcı olsun, olgun olsun. Yani şifa verici olsun. Konuşmalarınız şifa verici olsun. İlaç gibi olsun konuşmalarınız. Negatif olmasın, üzücü şeyler

0: olmasın mümkün mertebe. Yine biz duygusal olduğumuz için çabuk kızıyoruz, parlıyoruz. Hep olayların olumsuz yanlarını görüyoruz. Bu da ne oluyor? Bir hata oluyor. Yine aynı şekilde mümkünse siz de bu konularda gerekli yardımı alınız. Evet, bu haftada elimden geldiği kadarıyla sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Ne üzerine durdum? Çocukların özgüveni. Yani çocuklarınızın özgüveninin gelişebilmesi için neler yapmanız gerektiği hususunda sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Yine her zamanki temennimizi, isteğimizi, duamızla programımızı kapatalım. Her zaman gerçekleri görmenizi, gerçekleri duymanızı, gerçekleri konuşmanızı, gerçekleri öğrenmenizi, sizi gerçek yollarda götüren her ne varsa o yolları öğrenmenizi, o yollarda yürümenizi ister. İyi hafta sonları dilerim.
1: Gerçekler ve Biz. Hazırlayan ve sunan Ramazan.

Kimsesiz bir garip olan Abdullah bin Mes'ud, koyun çobanlığı yaparken bir gün yanına Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh gelmişlerdi. Yaşanan güzel bir tablodan sonra İslam'la şereflenen Abdullah'a Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Sen muallim olacak bir gençsin. Sen mutlaka öğrenecek ve alim olacaksın," buyurmuştu. O güne kadar hiç duymadığı ve bizzat Peygamberimiz tarafından önüne konan bu ufuk, herhangi bir Abdullah'ı Hazreti Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh yapmıştı. İslam'la şereflenen Abdullah, Resulullah Efendimizle sevgili arkadaşını bir anda o kadar çok sevmişti ki bunu hiçbir şey ifade edemezdi. Peygamberimiz de Hazreti Ebu Bekir de Abdullah'ı çok sevmişlerdi. Abdullah'ın çok akıllı ve çok zeki olmasının yanında güvenilir ve ciddi oluşu da gözden kaçmamıştı. İslam insanı değiştirirdi. Bu güzel değişim sürecine giren Hazreti Abdullah radıyallahu anh'ın önüne konan o eşsiz ufukla kanatlanıp uçası geliyordu. İslam gülistanına giren Hazreti Abdullah radıyallahu anh, gütmekte olduğu koyunları Ukbe bin Ebu Muayt'a götürdü. Ukbe'nin azılı İslam düşmanlarından biri olduğunu bilmiyordu. İslam güzelliğiyle bir başka güzellik yaşayan Abdullah, her nefeste bir başka güzellik soluduğundan herkesin bundan nasiplenmesini istiyordu. Bunun için ilk tebliğini Ukbe'ye yaptı. Korkunç bir karşı koymanın yanında çok şiddetli bir şiddet de gördü. Öyle ki bir anda paramparça olduğunu zannetti. Hain müşrik bu nazenin genci fena halde hırpalamıştı çünkü. "Senin gibi nasipsiz birinden Allah'a sığınırım." Bu kadarını ancak söyleyebildi. O nasipsizin yanından hemen ayrıldı. Kendini her geçen gün daha bir aşkla sarıldığı dinine ve Hazreti Peygamber'in hizmetine adadı. Öyle ki o günden sonra Hazreti Peygamber'in yanından ayrılmadı. Resulullah da onu hizmetinde alıkoydu. O günden itibaren bu şanslı genç Hazreti Abdullah bin Mes'ud, koyun gütmekten insanlığın efendisinin hizmetine geçmiş oldu. Hazreti Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh adeta bir gölge gibi Resulullah'tan hiç ayrılmıyordu. Mekke ve Mekke dışında gittiği her yerde onun yanındaydı artık. Öyle bir birliktelik nimetine ermişti ki her yerde ve her zamanda hep onundaydı. Hazreti Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh, Resulullah aleyhisselamın nurlu evinde eğitim görmüş, her şeyi bizzat ondan öğrenmiş, onun ahlak ve nitelikleriyle ahlaklanmış ve onun o güzel özelliklerini almıştı. O kadar ki Abdullah bin Mes'ud, "Huyu ve davranışları Resulullah'a en yakın olandır" şeklinde tanıtılmıştır. İslam gülistanıyla beraber hiç zaman kaybetmeden o ana kadar nazil olan ayet-i kerimeleri ve sure-i şerifeleri ezberlemişti. Hem öyle ki Kur'an-ı Kerim konusunda onunla kimse rekabete giremiyordu. Ezberlediği her ayet ya da sureyi Peygamber Efendimiz'e okuyor, onun o güzel teveccühüyle beraber dünya ve ahiretini aydınlatan o eşsiz tebessümüne mazhar oluyordu. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh, nebevi okulda öğrenim görmüş en şanslı sahabelerden biriydi. O sahabenin Kur'an-ı Kerim'i en iyi okuyan, içindeki manaları en iyi anlayan ve Allah'ın dinini en iyi bilenlerindendi. Kur'an-ı Kerim, Hazreti Abdullah'ın günlük hayatı haline gelmişti. Öyle ki hayatı ayet ayet, sure sure şekilleniyordu.
sadece okumakla, anlamakla ve yaşamakla kalmıyor, okutmaya, anlatmaya ve yaşatmaya can atıyordu. Sahabe-i kiram efendilerimiz bir gün kuytu bir yerde oturup sohbet ediyorlardı. İçlerinden birisi en büyük arzusunu dile getirmeden edemedi. Sonra da konu farklı boyutlarda çok ciddi bir gelişme gösterdi. Resulullah'tan başka hiç kimse çıkıp da Kur'an-ı Kerim'i müşriklere karşı açıktan okuyamadı. Başarabilseydim ben yapardım bunu. İçimizde müşriklere karşı açıktan Kur'an okuyabilecek kimse yok mu? O an orada olan Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh heyecanla atıldı. Ben okurum. Biz sana bir zarar vermelerini istemeyiz. Öyle biri okumalı ki onu müşriklere karşı koruyabilecek güçlü bir kabilesi olmalı. Sen yerine otur. Bırakın ben gideyim, bu şerefli işi ben yapayım. Böyle atılan Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh yavaşça ilerleyerek makamı İbrahim'e kadar gitti. Orada müşriklerden önde gelenler toplanmış haldeydiler. Hazreti Abdullah sesinin bütün tonuyla besmeleyi çekip "Er-Rahmanu allemel Kur'an" diyerek Rahman suresini okumaya başladı. Ne oluyor diye şaşkınlıkla bakan müşrikler, okunan şeyin Kur'an-ı Kerim'den bir sure olduğunu anlayınca yerlerinden fırlayıp hepsi birden Hazreti Abdullah'ın üzerine yürüdüler. Okudukları duyulmasın diye bir yandan bağırıp çağırırlarken diğer yandan da saldırıp tekme tokat vurmaya başladılar. Hazreti Abdullah bunca sataşma arasında yine de okumaya devam ediyordu. Yüzü gözü her tarafı yara bere içerisinde kaldı. Fakat o sanki hiçbir şey yapılmıyormuş gibi yine Kur'an-ı Kerim'i okumaya devam etti. Hazreti Abdullah bütün gürültüleriyle bağırmalar ve canavarca saldırılar altında bile Rahman suresini arzu ettiği yere kadar okumayı başarmıştı. Okudukça saldırıyorlar, sustukça duruyorlardı. Ayet aralarındaki sesini kesmeyi susmak zannediyorlar. Hazreti Abdullah okumaya devam edince onlar da acımadan canavarca saldırıyorlardı. Her tarafı yara bere içinde kalmıştı ama Kabe'nin yanında ilk defa Kur'an okumayı da başarmıştı. Arkadaşlarının yanına döndüğünde ayakta duracak bir hali kalmamıştı. Bir yandan yardımcı olmaya çalışırlarken bir yandan da korktukları şeyi dile getiriyorlardı. Biz de bundan korkuyorduk işte. Korktuğumuz başımıza geldi. Bir daha gidip onların yanında okuma sakın. Hayır, yine gidip okuyacağım. Allah kelamını herkesin duyması, inanması, öğrenmesi ve yaşaması lazım. Onlar kendilerini ne sanıyorlar? Vallahi onları ilk defa böyle perişan ve aciz bir halde gördüm. Ne olursa olsun, hakkı işitip anlayacakları kadar bile olsa gidip yine okuyacağım. Yapma sakın, bu sefer öldürürler seni. Kur'an-ı Kerim bizim hayat kaynağımız değil mi? Hayatta olduklarını zanneden bu ölülere Kur'an'la dirilmeleri için tekrar gideceğim. Peygamber yolunda olanlara bu yaraşırdı işte. Sallallahu aleyhi ve sellem.

0: Sen ey kardeşim, ayaktayken, otururken, yatarken onlar Allah'a zikrederler ayetinin gereğini yapabiliyor musun? 355 gün gecesiyle gündüzüyle iyiliği emredip kötülükten sakındırmayı yapabiliyor musun? Yapamıyorsan bil ki öyle özel bir radyon var ki 355 gün her an Allah diyen, La ilahe illallah diyen, Elhamdülillah diyen, Allahu Ekber diyen, her an zikreden özel bir radyon var.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
3: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
4: Tekstil imalatı sektöründe özel üretim, spesyal ürünler de dahil olmak üzere ipliğe dair her şey Ahsem İplik'te. Tekstil makine yedek parçaları, sarf malzemeleri ve tekstil aksesuarlarına dair aklınıza gelecek her ürünle Güvercin Tepe Başakşehir'de hizmetinizdeyiz. Ahsem İplik 0544 283 02 02.
5: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
8: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
9: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49. Avcılar.
10: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
11: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
12: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
14: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
5: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
0: Reklam. Reklamları dinlediniz.
15: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.

Onlardan korkmayın. Eğer müminseniz benden korkun. Küfürde yarışanlar seni üzmesin. Onlar Allah'a hiçbir şekilde zarar veremezler. Allah onlara ahirette bir pay vermemek istiyor. Onlar için büyük bir azap vardır. O halde Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Eğer iman eder ve günahlardan korunursanız, sizin için büyük bir mükafat vardır.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki davranış vardır ki o ikisinden daha güzel bir şey yoktur. Bunlar Allah'a iman etmek, Müslümanlara faydalı olmaktır. İki davranış daha vardır ki o ikisinden daha kötü bir şey yoktur. Bunlar da Allah'a ortak koşmak, Müslümanlara zarar vermektir.
2: Mahbubi, mahbubi
3: Resulallah. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizi başkalarına öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Tahrim 8. Cennetliklerin duası. Ey iman edenler! Samimi bir tevbeyle Allah'a dönün. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter, peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Çünkü onların nuru önlerini ve yanlarını aydınlatır ve ey Rabbimiz, nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Çünkü sen her şeye kadirsin, derler.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Ahdine, sözüne ve vaadine vefa göster. Şart ne olursa olsun bunlara muhalefet etme.
2: Yoksullara yardım edip her gün sadaka vermeye çalışın.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Sen ey kardeşim, ayaktayken, otururken, yatarken onlar Allah'a zikrederler. Ayetinin gereğini yapabiliyor musun? 355 gün gecesiyle gündüzüyle iyiliği emredip kötülükten sakındırmayı yapabiliyor musun? Yapamıyorsan, bil ki öyle özel bir radyon var ki 355 gün her an Allah diyen, La ilahe illallah diyen, Elhamdülillah diyen, Allahu Ekber diyen, her an zikreden özel bir radyon var.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Şimdi reklamlar. Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
1: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için

0: Ayrıca 10 paletli liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
1: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
2: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
3: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.

0: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
1: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com Güngören.
2: Börek, poğaça, açma, simit, kuşbaşılı pide, Eyüp güveci ve soğuk sıcak içecek çeşitlerimizle Merkez Ali Beyköy Bilgi Üniversitesi karşısı, Şube Ok Meydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi karşısında hizmetinizdeyiz. Sarıyer Börekçisi Ferhat Usta. 0544 919 1565.
3: Taşdelen 1001 çeşit yapı market. 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
6: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.
7: Saat 11.
8: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
9: En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.

Biz onlara dedikleri gibi melekleri de indirseydik, ölüler diriltilip kendileriyle konuşsaydı, istedikleri her şeyi toplayıp karşılarına koysaydık, onlar ihtimali yok yine iman edecek değillerdi. Allah dilerse o başka. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.

Böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman yaptık. Onlardan kimi kimine aldatmak için bir takım yaldızlı sözler fısıldayıp telkin ederler. Eğer Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. O halde onları düzmekte oldukları yalanlarıyla baş başa bırak.

0: yu'minun.
1: Bir de bu telkini, ahirete inanmayanların gönülleri ona meyletsin, derken ondan hoşlansınlar ve işledikleri suçlarını işlemeye devam etsinler diye yaparlar.

0: بالحق فلا تكونن من الممترين.
1: De ki, Allah size o kitabı içinde hak ile batıl birbirinden ayırt edilmiş tarzda açıklanmış olarak indirmişken, sizinle aramızdaki davayı hükme bağlamak için Allah'tan başka bir hakem mi arayacakmışım? Kendilerine daha önce kitap verdiğimiz kimseler de bilirler ki, bu kitap gerçekten Rabbin tarafından indirilmiştir. Sakın bundan şüphen olmasın.

Rabbinin sözü, doğruluk ve adalet bakımından tam kemalindedir. Onun sözlerini değiştirebilecek yoktur. O hakkıyla işitir ve bilir.

eğer dünyada bulunan insanların çoğuna uyarsan, seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar sırf zanna uyarlar ve kafadan atarlar.

0: Muhakkak ki Rabbin, kendisinin yolundan sapanları pek iyi bildiği gibi, doğru yolda olanları da çok iyi bilir.
1: فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ
0: Artık o sapanların sözlerine kulak asmayın da, Allah'ın ayetlerini tasdik ediyorsanız, kesilirken üzerine Allah'ın adı anılmış olan hayvanların etini yiyin.

0: بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين.
1: Kesilirken üzerlerine Allah'ın adı anılmış olan hayvanların etlerinden niçin yemeyecekmişsiniz? O zaten size haram kıldığı etleri açıkça bildirmiştir. Ancak çaresiz kalıp da zaruret miktarı yemeniz müstesnadır. Evet, birçokları bildiklerinden değil, sırf heva ve hevesleriyle halkı saptırıyorlar. Muhakkak ki Rabbin haddi aşanları pek iyi bilmektedir.

Günahın açığını da bırakın, gizlisini de. Çünkü günah işleyenler elbette yaptıklarının cezasını çekeceklerdir.

Allah adına kesilmeyen hayvanın etini yemeyin. Bu, Allah yolundan çıkmaktır, isyandır. Şeytanlar kendi adamlarına sizinle mücadele etmeleri için telkinlerde bulunurlar. Şayet onlara uyarsanız, siz de düpedüz müşrik olur çıkarsınız.

Ölüyken kendisini dirilttiğimiz ve insanlar arasında yürümesi için kendisine bir ışık, iman nuru verdiğimiz kişi, hiç karanlıklarda kalıp çıkamayan kimse gibi olur mu? Olmaz ama kâfirlere yapmakta oldukları işler böyle güzel gösterilir.

Mekke'de olduğu gibi her şehirde de ileri gelen mücrimleri yüksek mevkilerde bulundururuz ki oralarda hileler çevirsinler. Onlar böyle yapmakla kendilerini aldatırlar da farkında olmazlar.

Bir ayet gelip de bu kâfirlere tebliğ edilince, Allah'ın Resullerine verilen risaletin benzeri bize verilmedikçe, sana asla iman etmeyiz derler. Allah, peygamberliği kime vereceğini pek iyi bilir. Yaptıkları hileler sebebiyle suç işleyenlere Allah tarafından bir zillet ve şiddetli bir azap erişecektir.

0: Hasılı, Allah kimi doğru yola koymak isterse, onun kalbini İslam'a açar. Kimi de saptırmak isterse, onun göğsünü sanki o kişi gökte yükseliyormuşçasına dar ve tıkanık yapar. İşte Allah böylece imana gelmeyenlere rüsvaylık verir.
1: وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ
0: Bu İslam yolu Rabbinin dosdoğru yoludur. Düşünüp idrakini kullanan kimseler için ayetlerimizi iyice açıklamış bulunuyoruz.
1: لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
0: Rableri nezdindeki selam ülkesi olan cennet onlarındır. Yaptıkları güzel işler sebebiyle Allah kendilerinin yardımcısıdır.

0: Gün gelecek, Allah onların hepsini huzurunda toplayıp, ey cin topluluğu, insanlardan çoğunu yoldan çıkardınız ha, diyecek. İnsanlardan onlara uymuş olanlar diyecekler ki, ey ulu Rabbimiz, kimimiz kimimizden faydalandık ve bize tayin ettiğin müddetin sonuna ulaştık. O buyuracak ki, meskeniniz ateştir. Allah'ın diledikleri hariç, hepiniz içinde ebedi kalmak üzere oradasınız. Gerçekten Rabbin hakimdir, alimdir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir ve O her şeyi hakkıyla bilir.
1: وَكَذَٰلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
0: İşte biz, işledikleri günahlardan ötürü, zalimlerden kimini, kimine musallat ederiz.

0: Ey cin ve insanlar topluluğu! İçinizden size ayetlerimi anlatan ve bu gününüzle karşılaşacağınızı bildirerek sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? Ey yüce Rabbimiz! Kendi aleyhimize şahidiz, diyecekler. Dünya hayatı onları aldatmıştı. Böylece kendilerinin kafir olduklarına yine kendileri şahitlik ettiler.
1: ذَٰلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ
0: İşte bu şekilde Resullerin gönderilmesi, onların uyarmaları, haberleri olmaksızın zulümleri sebebiyle senin Rabbinin ülkeleri imha etmediği gerçeğinden ileri gelmektedir.
1: وَلِكُلِّنْ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ
0: Herkesin yaptıkları işlere göre dereceleri vardır. Senin Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir.
1: وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ

0: Rabbin müstağnidir. Her şey ona muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Geniş merhamet sahibidir. Yoksa dilerse sizi ortadan kaldırır, peşinizden yerinize dilediğini getirir. Nasıl ki sizi de başkalarının soyundan getirmiştir.
1: اِنَّمَا تُوَعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ
0: Size vaat edilen şeyler mutlaka gelecektir. Siz bunun önüne geçemezsiniz.
1: قُلْ يَا قَوْمِ اِعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ اِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ

De ki, ey halkım, var gücünüzle elinizden geleni yapın. Ben vazifemi yapıyorum. Güzel akıbetin kime ait olacağını yakında bileceksiniz. Şu muhakkak ki, zalimler iflah olmazlar. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْاَنْعَامِ

Allah'ın yarattığı ekinlerden ve hayvanlardan kendilerince Allah'a bir hisse ayırdılar da, kendi batıl iddialarınca şu Allah'ın dediler. Şu da uluhiyette ortakları olan putlarımızın. Ortakları için ayırdıkları Allah'ın hissesine konulmaz. Ama Allah'a ait olanlar ortaklarının hissesine aktarılır. Bunlar ne kötü hüküm veriyorlar.

Yine bunun gibi onların Allah'a ibadette ortak saydıkları putlarının hizmetçileri, müşriklerden çoğuna evlatlarını öldürmeyi iyi bir iş gösterdiler ki, hem onları mahvetsinler, hem de dinlerini bozup karıştırsınlar. Allah dileseydi, bunu yapamazlardı. O halde onları uydurdukları yalanlarla baş başa bırak.

Aynı şekilde dediler ki, falan hayvanlarla ekinlere dokunmak yasaktır. Onları bizim dilediklerimizden başkası yiyemez. Falan hayvanların da sırtları haram kılınmıştır. Bir takım hayvanlar da vardır ki, onları keserken Allah'ın adını anmazlar. Bütün bunları onlar Allah'a iftira ederek ortaya çıkarmışlardır. Allah, iftiraları sebebiyle onları cezalandıracaktır.

0: Bir de şöyle dediler: falan hayvanların karınlarında olan yavrular canlı doğarsa sadece erkeklerimize helal, kadınlarımıza ise haramdır. Eğer ölü doğarsa hepsi ona ortak olurlar. Allah onların bu kabil iddialarının cezasını verecektir. Çünkü o hakimdir, alimdir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir ve o her şeyi hakkıyla bilir.
1: قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمْ

Bilgisizlik ve düşüncesizlik yüzünden beyinsizce çocuklarını öldürenler ve Allah'ın kendilerine ihsan ettiği rızkı Allah'a iftira ederek haram sayanlar elbette tam hüsrana uğradılar. Saptılar bunlar. Doğru yolu da bulamadılar.

0: وقوا يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
1: Asmalı asmasız bağ ve bahçeleri, mahsulleri, çeşit çeşit hurma ve ekinleri, birbirine şekil ve renk yönünden benzer, tat bakımından benzemez tarzda yaratıp yetiştiren hep O'dur. Her biri mahsul verince, ürününden yiyin. Devşirildiği gün hakkını, öşrünü de verin, israf etmeyin. Çünkü O, müsrifleri sevmez.

Davarlardan da çeşit çeşit yarattı. Kimi yük taşır, kiminin yününden ve kılından sergi yapılır. Allah'ın size verdiği rızkından yiyin. Fakat şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o sizin besbelli bir düşmanınızdır.

Sekiz çift hayvan yarattı. Koyundan iki, keçiden iki. De ki, iki erkeği mi haram kıldı, yoksa iki dişiyi mi? Yoksa iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı haram kıldı? Eğer iddianızda haklıysanız, bilgi ve belgeye dayanarak bana haber verin.

Ve deveden iki, sığırdan iki. De ki, iki erkeği mi, iki dişiyi mi, yoksa iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı haram kıldı? Yoksa Allah size bu yasaklamayı yaptığında siz orada hazır ve şahit miydiniz? İlimsiz olarak insanları saptırmak için uydurduğu yalanı Allah'a mal edenden daha zalim kimse bulunabilir mi? Allah elbette o zalimler güruhunu muvaffak etmez, emellerine kavuşturmaz.

0: De ki, bana vahyolunanlar içinde bu haram dediklerinizin yemek isteyen kimseye haram kılındığını görmüyorum. Ancak leş yahut akıtılmış kan yahut pis olduğunda hiç şüphe olmayan domuz eti veya Allah yolundan çıkarak Allah'tan başkası adına kesilen hayvan olursa başka. Bunlar haramdır. Fakat kim çaresiz kalırsa başkasının hakkına tecavüz etmemek ve zaruret sınırını aşmamak üzere bunlardan yiyebilir. Çünkü Rabbin gafurdur, rahimdir. Affı ve merhameti boldur.
1: وَعَلَى الَّذ۪ينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّذ۪ي ظُهُرُ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَرِ

Yahudilere bütün tırnaklı hayvanları haram kıldık. Sığır ve koyunun iç yağlarını da haram kıldık. Yalnız sırtlarında yahut bağırsaklarında bulunan veya kemiğe karışan yağları haram kılmadık. Haddi aşmalarından ötürü onları bu şekilde cezalandırdık. Şüphe yok ki biz hep doğru söyleriz.

Eğer onlar seni yalancı sayarsa, de ki, Rabbinizin merhameti geniştir. Fakat dilediği zaman, onun satveti ve azabı, suçlu toplumdan geri çevrilemez.

Müşrikler diyecekler ki, eğer Allah dileseydi, biz de, atalarımız da şirk koşmaz, hiçbir şeyi de haram kılmazdık. Onlardan öncekiler de peygamberlerini yalancı saymışlardı da, nihayet bizim azabımızı tatmışlardı. De ki, sizin elinizde ortaya koyacağınız bir bilgi, bir belge varsa hemen çıkarıp gösterin. Ama gerçek şu ki, siz sadece kuru bir zannın ardından gidiyorsunuz ve düpedüz yalan atıyorsunuz.

De ki, en kesin ve mükemmel delil Allah'ındır. Evet, o dileseydi hepinizi doğru yola koyardı.

Haydi de, Allah'ın bunu haram kıldığına dair tanıklık edecek şahitlerinizi getirin. Eğer onlar yalan yere şahitlik ederlerse, sakın sen onlarla birlikte tanıklık etme. Ayetlerimizi yalan sayanların ve ahireti tasdik etmeyenlerin keyiflerine uyma. Nasıl uyarsın ki onlar başkalarını kendilerinin Rabbi olan Allah'a eşit tutmaktadırlar.

De ki, gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını ben okuyup açıklayayım. Ona hiçbir şeyi ortak yapmayın. Anneye babaya iyi davranın. Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Çünkü sizin de onların da rızkını veren biziz. Kötülüklerin, fuhşiyatın açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Allah'ın muhterem kıldığı cana haksız yere kıymayın. İşte aklınızı kullanırsınız diye Allah size bunları emrediyor.

Rüştüne erinceye kadar yetimin malına en güzel şeklin dışında bir surette yaklaşmayın. Ölçüyü, tartıyı tam ve doğru yapın. Biz hiç kimseye gücünün yettiğinden fazlasını yüklemeyiz. Hakkında konuştuğunuz kimse, akrabanız bile olsa yine doğruyu söyleyin. Allah'a verdiğiniz ahdi tutun. İşte düşünüp tutasınız diye Allah size bunları emretti. وَاَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ

Bir de şu, işte benim dost doğru yolum. Ona tabi olun. Yoksa başka yollara uymayın ki sizi onun yolundan ayırmasın. İşte kötülüklerden sakınasınız diye Allah size bunları emretti.

Yine biz iyi hareket edenlere nimetimizi tamamlamak ve her şeyi iyice açıklamak, bir hidayet ve rehber olmak üzere Musa'ya kitabı verdik ki Rablerine kavuşacaklarına iman etsinler.

İşte bu Kur'an da indirdiğimiz kutlu bir kitaptır. Artık ona tabi olun. İnkar ve isyandan sakının ki rahmete nail olasınız.

O kitabı indirmemiz, bizden önce kitap yalnız iki topluluğa indirildi. Biz ise onların okuduklarından habersizdik.

Yahut eğer bize de kitap indirilseydi biz onlardan daha başarılı olurduk dememeniz içindir. İşte size de Rabbinizden açık bir delil, hidayet ve rahmet geldi. Allah'ın ayetlerini yalan sayıp insanları ona yönelmekten alıkoyandan daha zalim kim olabilir? Ayetlerimizden yüz çevirerek engelleyenleri, bu engellemeleri sebebiyle yaman bir azapla cezalandıracağız.

Onlar imana gelmek için ne bekliyorlar? Meleklerin inmesini mi? Rabbinin imha eden azabının veya Rabbinin kıyamet alametlerinden birinin gelmesini mi? Rabbinin alametlerinden biri geldiği gün, daha önce iman etmeyen yahut imanıyla hayır kazanmayan hiçbir kimseye o günkü imanı asla fayda vermez. De ki, bekleyin, biz de beklemekteyiz.

Dinlerini parça parça edip fırka fırka olanlar yok mu? Senin onlarla hiçbir alakan yoktur. Onların işi Allah'a kalmıştır. Allah onların yaptıklarını ileride bir bir onlara bildirip cezalarını verecektir. Men ca'a bil hasenati felehu

0: Kim Allah'a güzel bir işle gelirse, iyilik işlerse, ona 10 misli verilir. Kim de bir kötülükle gelirse, sadece kötülüğüne denk bir ceza görür. Ve hiç kimseye haksızlık edilmez.
1: قُلْ

0: De ki, Rabbim beni doğru yola, İbrahim'in dimdik ayakta duran, batıldan uzak, tamamen hakka yönelmiş tevhid dinine iletti. O asla müşriklerden olmamıştır.
1: قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
0: De ki, benim namazım da, her türlü ibadetlerim de, hayatım da, ölümüm de, hep Rabbül Alemin olan Allah'a aittir.
1: لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ
0: Eşi ortağı yoktur onun. Bana verilen emir budur. Ona ilk teslim olan da benim.

De ki, Allah her şeyin Rabbi iken, ben ondan başka bir Rab mı ararım? Herkesin kazandığı yalnız kendisine aittir. Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. Sonunda hep dönüp Rabbinizin huzuruna varacaksınız. O da içinde bulunduğunuz ihtilafın iç yüzünü, işin gerçeğini size bildirecektir.

0: O'dur ki sizi dünyada halifeler yapmış ve verdiği nimetlerle sizi denemek için kiminizi kiminize üstün kılmıştır. Muhakkak ki Rabbin cezalandırmayı dilediğinde işi çarçabuk bitirir ve muhakkak o gafurdur, rahimdir. Affı, merhamet ve ihsanı pek boldur. Araf Suresi Mekki olup 206 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Bu kendisiyle insanları uyarman ve müminlere de bir öğüt ve irşad olması için sana indirilen bir kitaptır ki, sakın onu tebliğden ve halkın sana inanmamasından ötürü göğsün daralmasın.

Ey insanlar! Siz Rabbiniz tarafından size indirilen vahye tabi olun. Ondan başka bir takım hamiler edinip de onlara uymayın. Ne kadar da az düşünüyorsunuz.

Biz nice ülkeler imha ettik ki, ya gece uyurlarken, yahut gündüz yatarlarken, baskınımız onlara geri vermişti.

0: azabımız gelip çattığında da itiraf ve yalvarmaları, biz gerçekten zalim adamlarmışız demekten başka bir şey olmadı.
1: فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذ۪ينَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَل۪ينَ
0: Kendilerine Resul gönderdiğimiz insanlara, Resullerinin çağrısına uyup, ona göre amel edip etmedikleri hakkında elbette hesap soracağız. Gönderilen o elçilere de tebliğ edip etmediklerini soracağız.

Ve onlara olup biten her şeyi kesin bir ilme dayanarak bir bir anlatacağız. Öyle ya, biz hiçbir zaman onlardan habersiz değildik ki.

0: O gün dünyada yapılan işlerin tartılması kesin gerçekleşecek. Artık kimin iyilikleri kötülüklerinden ağır gelirse, işte onlar muratlarına ereceklerdir.
1: وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ

Kimin de sevap tartıları hafif gelirse, onlar da ayetlerimizi hiçe sayıp haksızlık etmelerinden ötürü kendilerini en büyük ziyana uğratacaklardır.

Şu bir gerçektir ki, ey insanlar, biz sizi dünyaya yerleştirip orada size hakimiyet verdik. Orada sizin için birçok geçim vasıtaları yarattık. Ne kadar da az şükrediyorsunuz.

Sizi biz yarattık. Sonra size şekil verdik. Peşinden de meleklere, haydi, hürmet için secde edin Adem'e dedik. Onların hepsi hemen secde ettiler. Yalnız iblis dayattı. Secde edenlerden olmadı. قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُ

Allah buyurdu: Söyle bakayım, sana emrettiğim halde secde etmene mani nedir? İblis, ben ondan daha üstünüm. Çünkü sen beni ateşten, onu ise bir çamur parçasından yarattın.

Çabuk in oradan, buyurdu Allah. Öyle orada kurulup da büyüklük taslamak senin haddin değildir. Çabuk çık. Çünkü sen alçağın tekisin.

Bana onların diriltilecekleri kıyamet gününe kadar mühlet verir misin? Dedi. Allah, haydi sen mühlet verilenlerdensin buyurdu.

0: Öyleyse dedi, sen beni azgınlığa mahkum ettiğin için, ben de onları gözetlemek üzere, senin doğru yolunun üzerinde pusu kurup oturacağım. Sonra onların, kâh önlerinden, kâh arkalarından, kâh sağlarından, kâh sollarından sokulacağım. Vesvese verip pusu kuracağım. Sen de onların ekserisini şükreden kullar bulmayacaksın.
1: Sadakallahu'l-azim.
2: Yüce Allah doğru söylemiştir.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Gülperen Değerli Eğitim Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534-245-1808. İşte bu kadar.
4: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner 0533-656-7737, Bahçeli Evler.
5: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
6: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
7: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212-667-3363 Sultan Gazi.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020

0: eski değerler üzerine inşa ettiğimiz eğitim sistemimizde okul derslerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim, Arapça, Siyer ve Akaid dersleri de verilmektedir. Özel Hak Bahtiyar Koleji 0555 963 9846 Sultanbeyli.
1: Darıca Road Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 0328 Darıca.
2: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
3: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, İsterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
4: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
5: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
6: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da üzüm 99.99, kırmızı biber 59.99, patlıcan 34.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
7: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
8: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
9: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ı İmran 147-148. Peygamberlerin ashablarının duası. Onların söylediği yalnızca şuydu: Rabbimiz, günahlarımızı ve eylemlerimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla. Bizi sabit kadem kıl ve kafir topluma karşı bize yardım et. Bunun ardından Allah onlara hem bu dünya nimetlerini hem de öte dünya nimetlerinin en güzelini bahşetti. Allah kendisini görüyormuş gibi kulluk edenleri sever.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç sınıf insan vardır ki Allah hiçbir gölgenin bulunmadığı günde arşının gölgesinde onları gölgelendirecektir. Şiddetli soğuk havalarda abdesti tam alanlar, cemaate katılmak için karanlık gecelerde camilere yürüyenler, açları doyuranlar.
2: Özel efendim.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir. Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
3: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Tezibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Tezibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Tezibona.
5: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
6: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Dost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
7: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
9: Tekstil imalatı sektöründe özel üretim, spesyal ürünler de dahil olmak üzere ipliğe dair her şey Ahsem İplik'te. Tekstil makine yedek parçaları, sarf malzemeleri ve tekstil aksesuarlarına dair aklınıza gelecek her ürünle Güvercin Tepe Başakşehir'de hizmetinizdeyiz. Ahsem İplik 0544 283 0202.
10: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
11: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
12: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
14: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
15: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
0: Reklamları dinlediniz.
16: Asra yemin olsun ki bütün insanlar gerçekten ziyandadır. Ancak iman edenler, salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır.
0: Özel efendim.

0: söyleyecek çok sözümüz var.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.
2: Cemaat kimdir? Dünya dönüyor. Güneş, ay ve yıldızlar kendi yörüngelerinde gidip geliyor. Her varış noktasında da Allah'a secde ediyorlar. Vazifene dön emri gelinceye kadar da secdeden kalkmıyorlar. Allahü Teala'nın emrinde vazifelerini yapıyorlar. Allah Resulü Deccal hadisinde artık zamanla insanlar her şeyi ondan gizlemeden, her türlü ahlaksızlık ve haksızlığı açıktan açığa, utanmadan, tiksinmeden yapmaya başladıkları zamana kadar bu böyle devam eder. Güneş her gün Allah'ın emrini dinleyerek sabah doğudan doğup akşam batıdan batmaya devam eder gider. Arşın altındaki karargahına varır, secdeye kapanır. Ama sonunda ona kalk, battığın yerden doğ denir. Haberi güneşin batıdan doğuncaya kadar her şeyin seyrinde devam ettiğini bildirir. Ahir zamanda her türlü ahlaksızlık, haksızlığın açıkça, utanmadan, tiksinmeden yapılacağını da haber verir. Bu haberler çerçevesinde güneş doğduğu müddetçe hakkın olacağını, batılın çoğalacağını, şerlerin hüküm süreceğini de haber verir, ulaştırır. Herkes ve her şey emredildiğinin gereğini yapmaktadır. Ya bizler? Allah'ın kulu ve Resulünün ümmeti olarak vazifemizi yapıyor muyuz? Allah Azze ve Celle'nin emirlerini ne kadar yerine getiriyoruz? Güneş batıdan batıncaya kadar ümmet ne yapıyor? Kur'an elimizde, peygamberin sözleri kulağımızda. Biz emrinde olduğumuzu söylediğimiz halde ne kadar işin içindeyiz? Kullukta ve ümmetlikte ne kadar vazife aldık? Bir kulun güneş batıdan doğuncaya kadar Allah yolunda cihad etmesi emredilirken ümmetim diyenler ne yapıyor? Resulullah'ın ümmetimden birileri kıyamet gününe kadar mutlaka Allah yolunda savaşacak ve zafer hep onların olacaktır. Hiçbir şey onların bu konudaki başarılarını engelleyemeyecektir buyurduğu ümmet kimler? Böyle bir ümmet olma şerefi kimlere aittir? Bu ümmet Allah ve Resulünün yolunda olan, onun için mücadele edendir. Onlar kulun kınamasından, ortamın baskısından korkmayanlardır. Allah ne buyurdu ve Resul sallallahu aleyhi ve sellem ne haber verdiyse yapandır. Beşer zaafı olarak ama zaman, zemin diyerek kendilerine kılıf aramayanlardır. Hak bildiği yolda ister tek başına, ister cemaat olarak yürüyenlerdir. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh, cemaat hakka uygun olandır. Yalnız da olsa hakka uygun hareket ediyorsan bil ki cemaat sensin. Günümüzde muhtaç olduğumuz böyle bir cemaattir. Utanmadan, sıkılmadan hakkı haykırandır. Eşeklerin sokak ortasında yaptıklarına siz eşek oğlu eşeksiniz diyenlerdir. Deccali hareketlerin hüküm sürdüğü, tağutların at oynattığı bir zamanda siz tağutsunuz, siz deccalsiniz diyenlerdir. Bu cemaat pislikten burunların tıkandığı, kötülüklerden gözlerin kapandığı, şehevi seslerden kulakların tıkandığı bir zamanda vardır. Bütün şerlere göğüs gererek kınayanın kınamasından korkmadan hakkı haykırandır. Her şart ve zeminde hakkı duyurandır. Hakkın sadece Kur'an olduğunu, Kur'an ve sünnetin hayata hakim olmasını isteyenlerdir. Beşeri kanun, makam, mevki tanımadan hakkı haykırandır, biz Müslümanız diyenlerdir. Çünkü böyle bir cemaat Allah Azze ve Celle'nin himayesindedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: benim hakkınızda korktuğum başka bir deccaldir. Çünkü ben içinizdeyken deccal çıkarsa sizin önünüzde onu yener def ederim. Şayet ben içinizde değilken çıkarsa herkes kendi nefsini savunarak onu yenmeye çalışır. Allah da her Müslüman hakkında benim halifemdir, koruyucu ve yardımcımdır buyurduğu kimseler Allah'ın himayesindedir. Allahü Teala onlarla beraberdir. Onlar deccal ve deccaliyete göğüs gerenlerdir. Allah'ın güneş ile kaim kıldığı bu dünyada yaşarken Allah Celle Celaluhu'na vazifesini yapanlardır. Bu vazifede her şart ve zeminde Allah'ın Kur'an'ını haykırmaktır. Dünya değil, ahiret için hazırlanmaktır. Hak yolunun ferdi budur, cemaati budur. Allah'ın himayesindekiler de bunlardır. Ne mutlu o ferde, ne mutlu o cemaate. Duran Kömürcü, Vakit Gazetesi.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: Ey kadir olan Allah'ım, ilahi, alimlerimize mesuliyet, halkımıza ilim, dindarlarımıza din, müminlerimize aydınlık, aydınlarımıza iman, tutucularımıza kavrayış, kavramışlarımıza tutuculuk, kadınlarımıza bilinç, erkeklerimize şeref, yaşlılarımıza bilgi, gençlerimize asalet, öğretmenlerimize inanç, öğrencilerimize de inanç.
1: İlahi.
0: Uyuyanlarımıza uyanıklık, uyanıklarımıza irade, muhafazakarlarımıza hareket, suskunlarımıza feryat, yazarlarımıza güvenilirlik, sanatçılarımıza dert, şairlerimize şuur, araştırmacılarımıza hedef, tebliğlerimize gerçek, kıskançlarımıza şifa, bencillerimize insaf, sevenlerimize edep, mezheplerimize vahdet, halkımıza kendini bilme.
1: Ya Rab. Özel efendim.

0: milletine samimiyet, himmet, özveri, kurtuluşa yaraşırlık ve izzet bağışla. Ya Rab.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Özel FM.
1: 103.2.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ölümü düşünün. Güzel bir ölümü, Allah'ın yolunda ölmeyi temenni edin. Allah'ın takdir ettiğinin dışında hiçbir şeyin olamayacağını tefekkür edin. Öldüren ve dirilten sadece Allah'tır. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري.
1: براء بن العازب رضي الله عنهما روايت ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığında sağ yanı üzere yatar ve şöyle derdi: Allah'ım, nefsimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşlerimi sana havale ettim. Sırtımı sana yasladım. Senin rahmetinden ümit eder, senin azabına karşı korkarım. Senin azabına karşı senden başka ne korunak var ne de kurtarıcı var. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere iman ettim. Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle demiştir: kim ilim için çabalarsa cennette onun için çabalar. Kim de günah için çabalarsa cehennemde onun için çabalar.

0: Tağuta kulluktan sakınan ve Allah'a yönelenlere müjde vardır. Kullarımı müjdele. Zümer suresi 17. ayet.
1: Bizden istenen bir şey vardır. İhlas ile bunu yapabilmek. Ancak ihlas sahibi olmak ne kadar önemli ise onu korumak daha bir önemlidir. Belki de şöyle cümleyi kurmamız gerekecektir. İhlası korumak kazanmaktan daha zordur.
2: Müminlerin iman bakımından en olgun olanları, ahlak bakımından en güzel olanlarıdır.
3: Özel efendim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
6: Tünel, zemin makinaları ve ankraj malzemeleri temininde Ayça Gümak Güven Makine. DES Sanayi Sitesi, Ümraniye. 0543 969 6108.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
8: Bal, polen, propolis, arı sütü ve garantili zeytinyağı bulunur. Ürünlerimiz analiz raporlu ve iade garantilidir. Arıya dair her şey bizim işimiz. Balcı Yusuf Gezer 0530 240 60 76 Gaziantep. Balcı Yusuf Gezer Facebook adresimizden de bize ulaşabilirsiniz.
9: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
10: Acil Otomotiv Tamir ve Bakım Servisi Şeref Yıldız 0533 655 85 13 Fatih Oto Sanayi Sitesi Esenyurt.
11: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
12: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
13: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir ayı sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği. Hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
14: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
15: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi.

0: Uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
1: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
2: Aksa Akustik Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com
3: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54
4: Reklamları dinlediniz.
5: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.
6: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
7: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
8: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: Kayser FM.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Darıca Road Balance, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
3: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0571 433 34 34 Arnavutköy.
4: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 96 34 Karaköy Perşembe Pazarı.
5: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0 Demkur Kalıp.
6: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30
7: Kranda kalıp 0212 549 08 77 2 telli.
8: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
10: Arnavutköy ve civarında arazi, arsa, sanayi yeri hazır bina, yazlık ve daire gibi yatırım ve ihtiyaçlarınıza bizimle görüşerek karar verin. Sizin emlakçınız Talas Emlak, gayrimenkul ve danışmanlık. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597 73 95.
11: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
12: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
13: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 27 07. Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62 66 Bağcılar.
14: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
15: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
16: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr

0: Kıymetli dinleyenler, Kur'an'ı anlamak programıyla Abdullah Parlayan sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Nisa suresi 34. ayeti kerimeden başlayacak. Rabbimiz bu ayeti kerimede buyurur ki: Er-ricalu kavvamun ale'n-nisa. Erkekler kadınlar üzerine yönetici ve koruyucu durumundadırlar. Kadınlardan bir farkı var. Yönetici ve koruyucu durumunda oluyor erkekler. Evet, Rabbimiz bu ayeti kerimede böyle buyuruyor. Er-ricalu kavvamun ale'n-nisa. Erkekler kadınlar üzerine yönetici ve koruyucu durumundadırlar. Neden dolayı böyle oluyor? Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din ve bima enfaku min envalihim. Fessalihatu qanitatun hafizatun lil gayb bima hafizallah. Vellati tahafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil mazaji wadribuhunna fa in ata'nakum ve la tebğu aleyhinne sebila innallaha kana aliyen kebira. Evet, Rabbimiz buyuruyor ki Nisa suremizin 34. ayeti kerimesinde: Allah'ın insanlardan bir kısmını diğerlerine üstün kılması ve mallarından mehir ve her türlü harcamada bulunması sebebiyle erkekler kadınlar üzerine yönetici ve koruyucudurlar. Dürüst ve erdemli kadınlar gerçekten itaatli olanlardır. Allah kendi haklarını Kur'an'da nasıl koruduysa, onlar da öylece kocalarının yokluğunda onların malını, ev sırlarını, namus ve iffetlerini koruyanlardır. Kötü niyetlerinden korktuğunuz kadınlara gelince, önce nasihat edin, vazgeçmezlerse yataklarında yalnız bırakın ve bununla da yola gelmezlerse son çare olarak şer'i ölçüyü kaçırmadan dövün. Eğer size itaat ederlerse onları incitmekten kaçının. Allah gerçekten yücedir ve büyüktür. Evet, bu ayeti kerime içerisinde Rabbimiz bize buyuruyor ki: Er-ricalu kavvamun ale'n-nisa. Erkekler kadınlar üzerine yönetici ve koruyucudur. Ailede reislik erkeğe aittir. İslam'a göre böyle. Bizim dinimize göre, İslam'a göre bu böyledir. Er-ricalu kavvamun ale'n-nisa. Erkekler kadınlar üzerine yönetici ve koruyucudurlar. Neden? Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. İnsanların hepsi bir değil. Erkek ve kadın da bir değil. Birbirlerinden üstün farklılıkları vardır. Erkeğin özellikleriyle kadının özellikleri bir değil. Erkek kadından daha güçlü ve kuvvetlidir. Daha dayanıklıdır. Daha dış etkenlere karşı sağlamdır. İşte Rabbimiz bu özelliklerinden dolayı erkeğe aile içerisinde reislik vazifesi vermiştir. وَبِمَا اَنْفَقُوا مِنْ اَنْوَالِهِمْ. Ayrıca malından mihir olarak veya her türlü geçimini harcaması suretiyle erkekte ayrı bir özellik daha vardır. Mehir verme hakkı erkeğe aittir. Erkek mehir vererek kadını nikahlayabilir. Ayrıca nikahladıktan sonra da ölünceye kadar onun geçimini temin etmek durumundadır. Yani her türlü yiyeceğini, her türlü maişetini, yaşama imkanlarını erkek karşılayacaktır. Öyleyse Rabbi Zülcelal'imiz bize bu gerçeği de böylece bildiriyor. Erkek kadından farklıdır. Güç kuvvet bakımından, fiziki yönden farklıdır. Kabiliyet yönünden farklıdır. Dolayısıyla ailede yönetici ve koruyucu durumundadır. Bu farklılık ayrıca mehir vermek suretiyle harcama yetkisi kendisinde olmasa sebebiyle, ölünceye kadar karısını ve çocuklarını besleme kendisine ait olmasa sebebiyle de ayrı bir özellik taşıyor. Bu yüzden de ev içerisinde, aile içerisinde reis durumundadır kadın. Ve salihat. Evet, erkeğin durumu bu. Ama salih kadın dediğimiz dürüst ve erdemli kadınlar ise gerçekten itaatli olanlardır. Kanitatun hafizatun lil gaybi bima hafizallah. Allah'ın bu ayeti kerimelerle ve benzeri ayet kerimelerle kendi haklarını koruduğu gibi, onlar da kocalarının yokluğunda, Kocası sabah çıkıyor işine gidiyor, akşam geliyor. Gündüz boyu kocasının hakkını korumak mecburiyetinde kadın. İşte Allah kendi hakkını nasıl Kur'an'da koruduysa, onlar da öylece kocalarının yokluğunda onların malını, ev sırlarını, namus ve iffetlerini koruyanlardır. Evet, kadınların bu özellikte olduğunu da, Müslüman kadının bu özellikte olmasını da Rabbimiz bize böylece anlatmış oluyor, bildirmiş oluyor. Vellati, ama öyle kadınlarda vardır ki tekhafûne nüşûzehunne, az da olsa, nadir de olsa bu tip kadınlarda vardır. Kötü niyetlerinden korktuğumuz bu tip kadınlarda vardır. Yani bu tip kadınlar geçimsizdir. Bu tip kadınlar serkeştir. Bu tip kadınlar kocalarına itaatsizdir. Böyle kadınlardan korkar iseniz fe'izuhunne, önce onlara nasihat edin. Samimi olun ve onlara nasihat edin. Nasihat etmek iyidir. Nasihat fayda verebilir. Ama hepsi bir olmaz. Hepsi nasihattan almayabilir. O zaman vehcuruhunne, ikinci olarak onları yataklarında ayrı bırakın. Aynı oda içerisinde yataklarını ayırın. Karı koca aynı odada yatacaklar ama nasihattan anlamadığı için yatağı ayrılacak. Ne kadar? Akıllanıncaya kadar. 3 gün, 5 gün, 3 ay, 5 ay, ne kadarsa. Yataklarında onları yalnız bırakın. Bununla da yola gelmedilerse, serkeşlikleri devam ediyorsa, erkeğe karşı saygısızlıkları devam ediyorsa, bununla da yola gelmezlerse, son çare olarak yapılacak, kadına yapılacak iş, şer'i ölçüyü kaçırmadan dövün, yüzüne vurmadan ve başkalarının yanında rezil ve rüsvay etmeyecek şekilde ona dayak modeli de uygulanmalıdır. Rabbimiz son çare olarak bunu da bize bildiriyor. Fadribuhunne. Fe in eta'nekum, eğer size itaat ederlerse, kocaları olarak size itaatte devam ederlerse, size itaatlerini sürdürürlerse, fela tebu aleyhinne sebila. Evet, onlar size itaat ederlerse onları incitmekten kaçının. Değişik sebeplerle, vesilelerle, ben erkeğim, ben istediğimi yaparım, ben şöyleyim, ben böyleyim diyerek onları incitme yoluna da geçmeyin. İnne Allahe kâne aliyyen kebira. Allah gerçekten ne yücedir ne büyüktür. Hem kadınların hakkını hem de erkeklerin hakkını Kur'an'da korumuştur. Ve onları da bildirmiştir kendilerine. Müslüman iseniz, benim gönderdiğim dinime, kitabıma ve peygamberime uyuyor iseniz, Müslüman olduğunuzu beyan ediyor iseniz, bu şartlar altında erkekler ve kadınlar da hayatlarını devam ettireceklerdir diyor Rabbimiz 34. ayeti kerimede. 35. ayet devamı gibi gözüküyor. Bu ayetin devamı, 34'ün devamı gibi gözüküyor. Buyuruyor ki Rabbimiz ve in khiftum şikaka beynihima ve ba'su hakemen min ehlihi ve hakemen min ehliha in yurida islaha yuvaffiqillahu beynehuma innallaha kana alimen habira. Eğer evli bir çift arasında anlaşmazlık doğmasından korkarsanız, yani nasihattan anlamadı, yatağını ayırdık yine anlamadı, bazen de dayağa müracaat ederek yine akıllanır mı dedik ama yine de anlamadı, bu yuvanın yıkılma tehlikesiyle baş başa kaldı demektir. Dolayısıyla böyle bir korku içerisinde olursanız, yani evli çift arasında anlaşmazlık doğmasından korkarsanız, erkeğin ve kadının ailelerinden birer hakem tayin edin ki, hakem, yani her iki tarafı da dinleyerek haklı haksız neyse ortaya koyacak ve sen şöyle şöyle yap, sen de şöyle şöyle yapma demek suretiyle her iki taraftan da birer hakem tayin edin ki bu iki hakem işi düzeltmek niyetinde iseler Allah onları uzlaştırır. Kendileri düzelmek istiyorlarsa, hakemler de bu işe ihlasla, samimiyetle yapışmışlarsa Allah onların arasını mutlaka uzlaştırır. Yeter ki bu aile yıkılmasın, bu yuva yıkılmasın, kurulmuş bu yuva yıkıma gitmesin diye böyle bir özellik içerisinde olurlarsa her iki taraf da ve her iki tarafın hakemleri de, Allah mutlaka aralarını uzlaştıracaktır. Allah aralarını uzlaştırmak durumunda olacaktır. İnnellâhe kâne alîmen habîrâ. Evet, Allah her şeyi bilen ve her şeyden de haberi olandır. Öyleyse aile içerisinde geçimsizlik olabilir, sıkıntılı anlar yaşanabilir. Atasözümüz vardır, dumansız ocak başı olmaz. Dolayısıyla her ocakta duman tütebilir. Kimisi buram buram tüter, kimisi normal tüter ama bazen de bu şekilde halledilmesi güç, zorunluluklar yaşanabilir. Bu durumlarda Rabbimizin bize 34. ayet-i kerimede beyan buyurduğu üzere önce nasihat, sonra yatağını ayırmak, sonra da dayak modeli denilir. Eğer itaat ederse hayat devam eder gider. Eğer itaat etmezse her iki taraftan da birer hakem tayin edilmek suretiyle onlar her iki tarafı da karşılıklı dinlerler ve arayı uzlaştırmak için her iki tarafı da nasihat ederler. Senin şu şu yaptığın hatadır, sen de şu yönde hatadasın, düzeltin ve bu yuva devam etsin, çoluk çocuğumuzla birlikte rahat ve huzur içerisinde gelin geçin derler. Allah da buna muvaffak kılar, çünkü Allah her şeyi bilen ve her şeyi yerli yerince yapandır, her şeyden haberdar olandır. 36. ayeti kerime: وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَبِزِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَقُورًا. Evet, yuvanın bozulma durumuna gelmesi halinde hakemler bu işi görecek. Bu Allah'ın aile düzeninin devamlı ve sıkıntısız gitmesi için Rabbimizin tavsiyeleri. 34 ve 35. ayeti kerimede Rabbimiz bu tavsiyelerde bulundu bize. 36. ayeti kerimede de وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Yuvanın düzelmesi için başkalarına müracaat etmeyin, başkalarına kul köle olmayın, Allah'a kul ve köle olun. Yuvalar yıkılmak üzeredir, insanlar büyücülere, şeytanlarla, cinlerle ilgili olan insanlara giderler. Size büyü yapılmış, huzurunuz kaçmış, sizi biz düzeltiriz. Daha fazla bozuyorlar. En yakınımızdan biri yapmış diyor. Adam karı koca arasında sıkıntıdayken bu sefer kayınvalidesinden, bacanağından, baldızından, görümcesinden, eltisinden şüphelenmeye başlıyor. Herkese ters gözle bakıyor. Rabbimiz sadece bana kulluk edin buyuruyor. Ve abdullah, Allah'ın emri neyse, tavsiyesi neyse ona uyun. Değilse bunu falan doktor yapar, falan cinlerle uğraşan kişi yapar demek suretiyle oraya gidilmemesi gerektiğini Rabbimiz bize böylece bildirmiş oluyor. وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Ayrıca bugün insanlar bu şekilde Allah'ın tavsiyesine uymadan, yani 34 ve 35. ayet-i kerimeleri tatbikata koymadan cinlerle uğraşan, şeytanlarla uğraşan kişilere gidip yuvalarının huzurunu daha da kaçırarak daha da sıkıntılı dönemlere geçiyorlar. Allah da diyor ki benim gösterdiğim modelle giderseniz rahat edersiniz, huzuru bulursunuz. Sadece bana kulluk edin, benim dışımda başka güçleri, benim dışımda başka şeyleri bu işi yapacakmış gibi görerek onlara müracaat etmeyin. Ayrıca وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا, anaya babaya da iyilik edin. Ana baba yuvanın yıkılmasını istemez, onların nasihatlerini dinleyin. Ama bugünkü ana babalar öyle mi? Sen onu boşa, ben sana bir kadın daha alırım. Veya kızın annesi babası, niye çekeceksin onu, çek gel orada, bu kadar kahır çektin yeter. Bugünkü anne babalar çocukların yuvasının yıkılmasını istercesine böyle tavsiyede bulunuyor. Eskiden 30-40 sene önce öyle değildi. Aman kuzum sabret, aman evladım sabret, şöyle olur böyle olur diyorlardı. Şimdiki anne babalar ise yuvanın yıkılması için, serkeşlik yapması için kızın annesi babası kıza nasihat etmiyor, bu şekilde serkeşlik yapmasına vesile oluyor. Oğlanın annesi babası da çekme bunu demek suretiyle yuvanın yıkılmasına bir takım zeminler hazırlıyorlar. İşte Rabbimiz o zeminlerin hazırlanmaması, İslami ölçü içerisinde nasihat eden anne babaya da iyilik edilmesini, ayrıca yakın akrabanıza, yetimlere, muhtaçlara, kendi çevrenizden olan komşulara, uzak komşulara, yanınızdaki arkadaşa, yolda kalmışa ve elinizin altındaki hizmetçi ve işçilere de iyilik yapın, iyi davranın. Doğrusu Allah kendini beğenen ve böbürlenenleri sevmez. İyilik yapılması gereken, yani kulluk Allah'a yapılacak. Ayar Allah'tan alınacak, Allah'ın gönderdiği peygamber ve kitapla hayat tanzim edilecek. Onun dışında hiçbir şey ortak koşulmayacak. Onun dışında anne babaya iyilik edilecek, yakın akrabaya iyilik edilecek. Yetimlere, muhtaçlara, kendi çevrenizden olan komşulara, uzak komşulara, yanınızdaki arkadaşa, yolda kalmışa ve elinizin altındaki hizmetçi ve işçilere iyilik yapın, iyi davranın. Doğrusu Allah kendini beğenen ve böbürleneni sevmez. Evet, Rabbimiz yeryüzünde herkese iyilik yapılması gerektiğini de vurguluyor burada. Müslüman iyilik yapan kimsedir. Müslüman hiçbir şekilde hiçbir kimseye kötülük yapmaz. Ne hanımına ne çevresine. Daima iyilik yapar. İşte Allah'a kul olduktan sonra önce anne babaya, sonra da yakın akrabadan başlamak üzere yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, arkadaşa, yolda kalmışa ve elimizin altında çalıştırdığımız işçilere iyilik etmek durumunda olduğumuzu bize bildiriyor. Müslüman zarar verici değildir. Müslüman zarar veren değildir. Müslüman her an, her zaman iyilik yapan kimsedir. İnne Allah la yuhibbu men kana muhtalen fakhura. Evet, doğrusu Allah kendini beğenen ve böbürlenenleri sevmez. Kimileri de havasından geçilmiyor. Param var diye, atım arabam var diye, imkanım koltuğum var diye havasından geçilmiyor, selam dahi vermiyor. 5 sene evvel, 10 sene evvel neydi? Dönüp arkasına bakmıyor. Yaşantısına bakmıyor, hayatına bakmıyor. Kendisine bir şeyler görüyor ve böylece böbürleniyor. Allah da böylece kendisini beğenen ve böbürlenen kimseleri sevmediğini beyan buyuruyor 36. ayet-i kerimemizde. 37. ayet-i kerime: اَلَّذ۪ينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُه۪ينًا. Cimrilik yapan, başkalarına da cimriliği tavsiye eden ve Allah'ın kendilerine bağışladığı nimetleri gizleyenleri de Allah sevmez. Böylece Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden kafirler için biz çok utanç verici bir azap hazırladık. Rabbimiz cimrilik yapmanın da hoş olmadığını, pintilik yapmanın da hoş olmadığını bize bildiriyor. Cimrilik yapıyor, başkalarına da cimriliği tavsiye ediyor. Evet, kendisi vermiyor, verene de engel olmaya çalışıyor. Birisi cömertse, birisi veriyorsa niye veriyorsun diyor. Verdiğim bu 50 lira, 100 lira o kadın tarafından kocasına içki alınmak için toplanıyor diyor. Bir başkası gitsin amele pazarına çalışsın, niye veriyorsun bunu, alıştırma bunları. Kendisi vermiyor, verene de engel olmaya çalışıyor. Madem onlara vermiyorsun, ehlini bul ve ver, ona da yanaşmıyor. Daima cimrilik yapıyor. İşte cimri kimseler de Allah, onlar ki cimrilik ederler ve onlar ki yaptıkları cimrilik yetmezmiş gibi başkalarına da cimri olmalarını emrederler. Allah'ın kendilerine verdiği, bağışladığı nimetleri gizlerler, başkalarını istifade ettirmezler. İşte böyle kimselere Allah neler hazırlamıştır? Acıklı bir azap hazırlamıştır. Cimrilik de hoş değil, cömert olmanın gerektiğini, cömert olunması gerektiğini de Rabbimiz bize bildiriyor. Hadis-i şeriflerde de, ayet-i kerimelerde de cömert olmanın gerektiğini bize bildiren pek çok emirler var ve yasaklanan cimriliktir, yasaklanan pintiliktir ama cömert olmanın gereği de böylece bize bildirilmiş oluyor. 38. ayet. Nisa suresi 38. وَالَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَنْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُونِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَر۪ينًا فَسَاءَ قَر۪ينًا. Allah'a ve ahiret gününe inanmadıkları halde mallarından başkalarına sadece insanlar görüp takdir etsinler diye harcayanları Allah sevmez. Yakın dostu şeytan olan kişi ne kötü dost sahibidir. Kimileri de gösteriş için infak eder, harcar. Allah'ın rızasını kazanmak için değil de gösteriş için yapar bunu. Bu adam da harcıyormuş desinler diye yapar. Bu adam da infak ediyormuş desinler diye yapar. Falanlardan para kazanmak için, falan müşterileri çekmek için, falan kimseler kendisine cömert desinler diye gösteriş maksadı ile harcamada bulunur. Halbuki bunun Allah'a ve ahirete inancı yoktur. Pek çok kimse öyle söylüyor. Acaba filan kimsenin, inanmayan kimsenin, Allah peygamber tanımayan kimsenin yaptığı bu yardımla bu cami yapılır mı, bu minare yapılır mı? Konya'dan adam gidiyor, İstanbul'daki Yahudi'den para topluyor. O da müşteriyi kaybetmeyeyim diye para veriyor. Sonra soruyor, bu Yahudinin verdiği paradan bu camiye, bu minareye harcayabilir miyiz? O niçin verdi? Zaten inanması gerekir. Sevap yazılabilmesi için o kişiye inanması gerekir, Müslüman olması gerekir. O müşteriyi kaybetmemek için, müşteriyi elde tutmak için vermiştir. İşte bu ayet-i kerime bu benzeri hadiselere örnektir. وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ اَنْوَالَهُمْ رِعَاءَ النَّاسِ İnsanlara gösteriş için, insanların menfaatlerini celbetmek için, insanların müşteri olarak devamlarını sağlamak için bazı kimseler infak ederler. Harcamada bulunurlar, verirler, teberruda bulunurlar. Esasında bunlar وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ Ne ahiret inancı vardır, ne de Allah'a inanır bu kimseler. Ramazan'da bazı dernek yetkilileri ve vakıf yetkilileri İstanbul'a gidiyor. İstanbul'un zenginlerinden para toplamak üzere. Ramazan içerisinde oruç yiyor zengin. Ama bunlara da yardım ediyor. Olur mu bu? Orucu niye yiyor bu adam? Müslüman mı? Niye oruç tutmuyor? Orasını karıştırmıyor. Oradan parayı alıp geliyor. Ondan sonra da soruyor burada. Bu oruç dahi tutmayan kimsenin verdiği hayır olur mu olmaz mı? İşte Allah o kimselerin de ne maksatla verdiğini, müesseselerinin o vakfa karşı iyi görüntü kazanmasını temin etmek için yaptıklarını ortaya koyuyor. وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ اَنْوَالَهُمْ Bazı kimseler de vardır ki infak ederler, harcamada bulunurlar, teberruda bağışta bulunurlar, zekat verirler. Ama bunların gayeleri رِعَا ennaz, insanlara gösteriş içindir. İnsanların müşteri olarak kendilerinden kopmamalarını temin içindir. Kendi reklamını yapmaları içindir. Gösteriş içindir. وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ Esasında bunlar ne Allah'a ne de ahiret gününe inanmış değillerdir. İnanmazlar. Öyleyse وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَر۪ينًا فَسَاءَ قَر۪ينًا Kim? Evet. Yakın dostu şeytan olan. Bazı kimseler vardır ki şeytanla iç içedir. Şeytanla baş başadır. İşte kim şeytanla baş başa olursa, kim şeytanla dost olursa, kim dostluğunu şeytanla yaparsa o ne kötü dost sahibidir diyor Rabbimiz. O çok kötü bir dost sahibidir. İşte infakını gösteriş için yapanlar da şeytanın dostudur, bunu da iyi bilesiniz diyor Rabbimiz okuduğumuz 38. ayet-i kerimede. 39. وَمَا زَاءَ عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَاَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ وَكَانَ اللّٰهُ بِهِمْ عَل۪يمًا Onlara ne olurdu sanki Allah'a ve ahiret gününe inansalardı ve Allah'ın kendilerine verdiği rızıktan Allah yolunda harcasalardı ya, Allah onlar hakkındaki her şeyi bilir. Allah onlar hakkındaki her şeyi bilir. Dolayısıyla Rabbimiz bize iman ederek kişinin infak etmesi gereğini de böylece söylemiş oluyor. İman etmezsen yaptığın hayır ve hasenattan sana sevap yazılmaz, boşa gider. Belki bu tarafta camiye, çeşmeye, minareye faydası olur ama o paranın o kimseye hiçbir faydası olmaz. Öyleyse ne oldu onlara ki, ne olurdu onlara ki onlar Allah'a ve ahiret gününe inansalardı ve Allah'ın kendilerine verdiği rızıktan da Allah yolunda harcasalardı, Allah daha iyi olurdu. Onlar hakkında her şeyi bilmekteydi. Daha iyi olurdu. İnansalardı ve infak etselerdi sevap kazanırlardı, cennetteki derecelerini artırırlardı. Ama inanmadan yaptıkları bu işten dolayı sevap bekleme ümitleri yoktur. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِسْقَالَ زَرَّةٍ وَاِنْ تَكُنْ حَسَنَةً يُزَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ اَجْرًا عَظِيمًا Şüphesiz Allah kimseye zerre kadar haksızlık yapmaz. Allah kimseye zerre kadar haksızlık yapmaz. Eğer hayırlı bir iş olursa onu kat kat artırır ve kendinden de büyük bir mükafat verir. Allah bu iman etmeyen, Allah ve ahiret inancı taşımayan kimselerin yaptığı hayır ve hasenata niçin sevap yazmıyor? Allah zulmediyor mu? Haşa, denilemez. İnne Allah la yazlimu miskale zerre. Allah kimseye zerre kadar haksızlık yapmaz. Ama Allah sistemini göndermiş, kitabını göndermiş, peygamberini göndermiş, her şeyi bildirmiş. Kim Allah'a ve peygambere inanırsa, Müslüman olursa yaptığı şey zerre kadar bile olsa sevap yazılır, kayda geçer. Ama iman etmeyenin kaydına hiçbir şey geçmez. Hayır da yapsa, hasenat da yapsa kaydına hiçbir şey geçmez. İman eden kimse için sevap ve günah geçerlidir. Onları Allah affeder, bağışlar veya sevabının yerine kat kat fazlasıyla verir. En az 10, 700 ve 30 bine varan nispetlerle verir. Ama mümin olmak şartıyla. Kimseye haksızlık yapmaz. Eğer hayırlı bir iş olursa onu da kat kat artırır. Evet, ve intekün hasenetün, iyilik iş yaparsa kişi, iyi bir iş yaparsa kişi, hayırlı iş yaparsa kişi, yudaifha, Allah onu katmerleştirir. Fazlasıyla verir. Ve yu'ti milledünhü ecran azime. Ve kendi katından ayrıca büyük mükafatlar da verebilir. Kur'an'daki beyan buyurduğu en az 10, 700, 700'ün katları ve 30 bine varan nispetler. Bunun dışında da Allah dilerse ayeti kerimede belirttiği gibi ve yu'ti milledünhü ecran azima. Katından da fazlasıyla fazladan, cabadan çok büyük mükafatlar da verebilir. فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا اُولَٰئِ شَهِيدًا 41. ayet Nisa suresi 41. Evet, bu ayet-i kerime ile alakalı Abdullah ibn Mesud'un bir hatırasını da aktarmış olalım. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, ey Abdullah, Kur'an oku da dinleyeyim diyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama diyor ki Abdullah, Kur'an sana indirilmişken ben nasıl okuyabilirim? Olacak şey mi bu? Peygamberimiz de diyor ki ben başkasından dinlemeyi severim. Oku da dinleyeyim. Nihayet belli bir ayet-i kerimeden başlayarak Abdullah ibn Mesud okuyor Nisa suresini. Bu ayeti kerimeye gelince Peygamberimizin gözünden yaşlar aktığını görüyor ve eliyle işaret ediyor. Yeter, kalsın, bu kadar yeter diyor. Evet, bu ayet-i kerimeye gelince Peygamberimizin gözünden akan yaşların sakalını ıslattığını görüyor ve yeter diyor, orada kalsın diyor. O da orada kesiveriyor. 41. ayet. Nisa suresi 41. ayet. Öyleyse hesap günü her topluluk içinden şahitler getireceğimiz ve seni de ey peygamber onlar üzerine şahit tutacağımız zaman ne olacak o günahkarların hali? Peygamberimiz o manzarayı gözler önüne getiriyor ve ağlıyor. Ve yeter artık orada kalsın diyor. Abdullah İbni Mesud da burada son veriyor okuduğu Kur'an-ı Kerim ayetlerine. Öyleyse hesap günü her topluluk içinden şahitler getireceğiz ve seni de ey peygamber onlar üzerine şahit tutacağımız zaman ne olacak o günahkarların hali? Her toplumun günahkarlarına o toplum içerisinden şahitler gelecek. Ayrıca tüm toplumlara da peygamberimiz şahit olarak kıyamet günü getirilecek. Ne olacak onların hali diyor. Böyle bir manzara. Rabbim bize kulluk yapacak bir ömür

yerin dibine batırılmayı isteyecekler. Ama onlar olup biten hiçbir şeyi Allah'tan gizleyemeyeceklerdir. Kafirler cehennemi görecek, mahşer yerini görecek. O gün bu dünyadaki Kur'an vasıtasıyla, peygamber vasıtasıyla kendilerine bildirilen her şeyin gerçekleştiğini görünce o gün kafirler neyi isteyeceklermiş? Allah'a ve peygambere isyan edenler لَوْ تُسَوَّا بِهِمُ الْاَرْضِ yerin dibine batırılmayı ve dümdüz olmayı isteyecekler. Yerin üstünde olsa ceza var, cehennem var, her şey var. Yerin altına geçmeyi isteyecekler. Yani bir greyder gelsin bizi yerin altına kapatıversin isteyecekler. Bir dozer gelsin de bizi yerin altına kapatıversin, kimse bizi görmesin. Orada rahatça yatalım diyecekler ama öyle değil. O manzarayı görünce, cehennemi görünce, cenneti görünce, azabı görünce, zebanileri görünce o gün kafirler dünyada Allah'a ve peygambere isyan etmelerinden dolayı o gün o manzarayla karşı karşıya kalınca ve oraya düşeceklerini de sezince لَوْ تُسَوَّا بِهِمُ الْاَرْضِ وَلَا يَكْتُمُونَ اللّٰهِ حَد۪يسًا o gün hiçbir şeyi gizleme imkanları yok. Amel defterleri ellerine verilmiş. Her tarafı günah. Hiç sevap yok. İman olmadığı için zaten yapılan hayırlardan bir sevap yazılmaz, kayda geçmez. İmansız olduğu için zaten işi bitmiş. Hiçbir şeyi gizleme imkanları yok. Hepsi bitiyor öylece. Evet, kafirler o gün böyle olacaklardır ve böyle isteyeceklerdir diyor Rabbimiz 42. ayeti kerimede. 43. ayet. Rabbi Zülcelal'imiz 43. ayet-i kerimede Nisa suresinin bakınız ne buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. La taklabus salate ve entüm sükara. Sarhoş iken namaza yaklaşmayın. Hatta te'lemu ma tekulune. Ne dediğinizi bilinceye kadar. Müslüman zaten içki içer mi? Sarhoş olur mu? Nasıl oluyor bu ayet? Olur mu böyle bir şey? Allah diyor ki Nisa suremizin 43. ayet kerimesinde ey iman edenler sarhoş iken namaz kılmaya kalkışmayın. Ne dediğinizi bilinceye kadar bekleyin. Evet. Rabbimizin kitabımızda bize bazı ayetleri, bazı sureleri tedricilik yasasına göre indirdiğini biliyoruz. Evet. Yani zaman içerisinde Rabbimiz bazı ayetleri hemen indirip de Müslümana bu böyle olacaktır demiyor. Faizle alakalı ayet 6 sırayla gelmiş. İçkiyle alakalı ayet de yine 4 sırada gelmiş tedricilik yasasına göre. Bakıyoruz. İlk inen ayeti kerime içkinin yasaklanmasıyla alakalı. Nahl suresinin 67. ayet-i kerimesi. Rabbimiz Nahl suresinin 67. ayet-i kerimesinde içkinin haram kılınmazdan önceki içkiyle alakalı gelen ilk ayet. Nahl suresinin 67. ayet-i kerimesi. Rabbimiz buyuruyor ki وَمِنْ سَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لِآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُوا hurma ağacının meyveleriyle üzümlerden hem şarap yaparsınız hem de güzel bir rızık elde edersiniz. Şüphe yok ki bunda aklını kullanan topluluklar için ders ve ibret vardır. Bu ayet inince hem iyi şeyler yaparsınız hem de sarhoşluk veren içki imal edersiniz. Pek çok insan öyleyse biz iyi tarafını tercih edelim, kötülüğünü bırakalım demişler. Bir kısmı vazgeçmiş. Bu ayet-i kerime inince ikinci olarak Rabbimiz Bakara suresinin 219. ayeti kerimesini indirmiş. Tedricilik yasasına göre yani yavaş yavaş alıştıra alıştıra öğretmek üzere Rabbimiz bu ayet-i kerimeyi indirmiş. Yani Bakara suresinden Müslümanların birazı vazgeçti Nahl suresiyle alakalı ayet-i kerimeden sonra. Şimdi Bakara suresinin 219. ayet-i kerimesiyle bir kısmının daha vazgeçmesini Rabbimiz temin etmek üzere buyurmuş ki يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ sana Müslümanlardan kimileri kumar ve içki hakkında sorarlar. قُلْ de ki فِيهِمَا اِسْمٌ كَب۪يرٌ onların çok büyük zararları vardır, günahları vardır. Evet, o içki ve kumar çok büyük günah kazandıran şeylerdendir. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ satışını yapan için para kazanmak gibi bazı yararları da vardır. Yani içki fabrikasında çalışan işçiler rızkını elde ediyor. Nakliyesini yapanlar para kazanıyor. Herkesin bu içki üzerinden biraz istifade edilen tarafı da vardır. Ama çoğunluğu günahtır ve vebaldir. Ve ismuhuma

0: günahı ekberu min nef'ihima, faydasından daha büyüktür, faydasından daha dehşetlidir. Ve yes'elûneke mâzâ yunfikûn. Evet, Rabbimiz ikinci olarak bu ayeti kerimeyi indiriyor. Birinci olarak Nahl suresinin 67, hurma ve üzümden iyi rızıklar yanı sıra sarhoşluk veren içki de elde edersiniz diyor. İkinci olarak sana bir soru soruluyor. İçkinin faydası var mı, kumarın faydası var mı diye. Zararı daha büyüktür diye geliyor ayet-i kerime. Sonra bu ayet-i kerime geliyor. Nisa suresinin 43. ayet-i kerimesi. Müslümanlar içki içmiş vaziyette namaz kılarlarken Kafirun suresindeki La a'budu ma ta'budun ayet-i kerimesini yanlış okuyor sahabeden biri. Manası, ben sizin ibadet ettiğiniz putlarınıza ibadet etmem, siz de benimkine ibadet etmezsiniz. Bunu ters okuyor. La a'budu ma ta'budunu değişik okumak suretiyle ben sizin putlarınıza ibadet ederim demek suretiyle okuyor. Hemen bu ayet-i kerime iniyor. Sarhoş vaziyette, içkili vaziyette namaza yaklaşmayın. O zaman Müslümanların pek büyük grubu da namazdan bizi yanlış okutmak suretiyle uzaklaştırıyorsa bunu boşlayalım diyorlar. Bir kısmı da yatsıdan sonra içerek sabaha ayık çıkmak suretiyle bir kısmı daha bırakıveriyor. Sonra üçüncü sıradan sonra dördüncü sırada Maide suresinin 90. ayet kerimesi iniyor ve içki de kumar da hepsi şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Ayet kerimesinden sonra da Müslümanlar komple içkiden uzaklaşıyorlar. Takriben birkaç sene gibi bir zaman geçiyor bu ayeti kerimelerin içerisinde. Öyleyse okuduğumuz 43. ayet-i kerime, ey iman edenler sarhoş iken namaz kılmaya kalkışmayın. Ne dediğinizi bilinceye kadar bekleyin. Boy abdestini gerektiren bir durumdayken de yıkanıncaya kadar kesinlikle namaz kılmayın. Yani cünüp iken de namaz kılınmayacağını bize bildiriyor Rabbi Zülcelal'imiz. Fakat yolcu iseniz veya yıkanma imkanından yoksun iseniz o başka. Eğer hasta veya seyahatteyseniz yahut abdestinizi yeni bozmuşsanız veya hanımlarınızdan birisine yaklaşmışsanız ve hiç su bulamamışsanız o zaman temiz toprakla teyemmüm edin, ellerinize ve yüzünüze hafifçe sürün, bilin ki Allah günahları temizleyen ve çok affedendir. Okuduğumuz 43. ayeti kerime hem sarhoşken namaza yaklaşılmaması gerektiğini, yani yavaş yavaş alıştıra alıştıra yasağı getirdiği, içkinin yasağının getirildiği 3. ayet-i kerime. Dördüncüsü ileride gelecek ve tamamen yasaklanmış olacak. Bu ayet-i kerimenin içerisinde ayrıca Rabbimiz bize bu hususları da bildiriyor. Yani teyemmüm de bize emrediliyor. Hangi hususlarda kişi teyemmüm yapabilir, ne şartlarda teyemmüm yapılabileceği bize bildiriliyor. Boy abdestini gerektiren bir durumdayken de yıkanıncaya kadar kesinlikle namaz kılmayın. Fakat yolcu iseniz, yıkanma imkanından yoksun iseniz o başka. Eğer hasta veya seyahatteyseniz yahut abdestinizi yeni bozmuşsanız veya hanımlarınızdan birisine yaklaşmışsanız ve hiç su da bulamamışsanız o zaman temiz toprakla teyemmüm edin. Ve teyemmemu sa'iden tayyiben ve emsahu bi vucuhikum ve eydikum. Ellerinize ve yüzünüze hafifçe sürün o temiz toprağa vurduğunuz ellerinizi. Dolayısıyla siz niyet olarak abdestli durumuna çıkmış olursunuz. Rabbimizin bu kolaylığından da istifade etmiş olursunuz. İnne Allahi kâne afuven gafura. Allah günahları bağışlayan ve çok affedendir. Siz de böylece affedecektir. 44. ayet. Nisa suresi 44. Elem tera ilellezine utu nasiben minel kitabi yeşterûne zalâlete ve yurîdûne en tadillü sebîl. Kendilerine kitaptan bir pay verilenleri görmedin mi? Kitaptan haberi olanları görmedin mi? Tevrat'ı ve İncil'i bilenleri görmedin mi? Tevrat'tan ve İncil'den haberi olan papazları, hahamları görmedin mi? Veya bu son kitap da olabilir. Kur'an'dan haberi olanları görmedin mi? Elem tera ilellezine utu nasibe minel kitab. Kur'an'ı biliyor, ayetleri takır takır okuyor, hadislerden haberdar. İbareyi çok güzel beceriyor, okuyor ama yeşterûne dalalete, sapıklığı satın almış. Ve yurîdûne en tadillü sebîl, ve sizi de yoldan çıkarmak istediklerini görmedin mi? Niceleri televizyon kanallarında çıkıyor, insanları saptırmaya çalışıyor. Okuduğu ayet-i kerimeler doğru. Okuduğu hadis-i şerifler doğru. Ama 80 tane doğrunun içine 2 tane yanlışı sıkıştırıveriyor. Milletin kafasını bulandırıyor. Kendisi sapıklığı satın almış ve başkalarının da sapıtmasını isteyiveriyor böylece. Yani sapıklık kişinin kendi eliyle elde ettiği bir şeydir. Kendisine verilen makam, kendisine verilen maaş, kendisine verilen ünvanla kişi sapıklığı satın alıyor. Kitaptan payı olmasına rağmen, kitaptan nasip olmasına rağmen bu sapıklığı satın alıyor. Sonra da insanları saptırmak için onların arzu ettikleri şekilde fetvalar vermeye çalışıyor. Evet, bugün çok, yani son 5-10 sene içerisinde daha fazla görüyoruz bu tip kimseleri. İsmi mevzu bahis değil ama herkes tanıyor bunları. Televizyon kanallarında, gazete köşelerinde ve radyolarda tanıyor. Ne yapıyor? Allah'ın 1400 senedir değişmeyen emirlerini ve kurallarını değiştirmeye çalışıyorlar. Kadın çırılçıplak evinde namaz kılabilir diyor birisi. Bir diğeri havuzda, horozda, tavukta, hindide veya aklına ne gelirse, gücün hangisine yeterse ondan da kurban kesebilirsin demek suretiyle yamukluk yapıyor. Kendisi sapıtıyor, sapıklığı satın alıyor. Ondan sonra da toplumu sapıtmak için böylece fetvalar vermeye çalışıyor. Bu kitaptan nasibi olanlar, kitaptan nasibi olmayanlar da yapıyor aynı şeyi. Yani Kur'an ibaresini okumayan, Kur'an'dan haberi olmayanlar da tekliflerde bulunuyor. Kur'an'dan şu kadar ayet çıkarılmalı ki hayatımıza tatbik edilebilsin. Veya Kur'an'da başörtüsüyle alakalı ayet yoktur diyordu. 80'li yıllarda kitaptan nasibi olmayan bir kafir de böyle beyanatta bulunuyordu. Kur'an'da başörtüsüyle alakalı ayet yoktur. Muhammed kendi döneminde kadınların saçları yemek içerisine, tencere içerisine dökülmesin diye başörtüsünü emir buyurmuş. Bugün insanlar çok güzel saç bakımı yaptırdıkları için, kuaförlerde saçlarını güzelce baktırdıkları için saçın dökülme tehlikesi yok olmuştur. Dolayısıyla bugün örtmek gerekmez diyen, kitaptan nasibi olmayan ve olan kafirler de vardır. Kendileri yeşterûne dalalete, sapıklığı satın alıyorlar. Ve yurîdûne en tedillü sebil. Böylece insanları da saptırmaya teşebbüs ediyorlar ve saptırmaya çalışıyorlar diyor Rabbimiz okuduğumuz Nisa suremizin 44. ayeti kerimesinde. Velhamdülillahi Rabbil alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Kur'an'ı anlamak programıyla Abdullah Parlayan'ı dinlediniz. Allah!

0: Özel FM uyarıyor. Mutluluğun gerçek yolunu biliyor musunuz? İnsanlar mutluluğu farklı şeylerde ararlar. Ama bir türlü mutlak ve kesintisiz bir mutluluk yaşayamazlar. Çünkü insan ancak Allah'ı anmakla huzur ve neşe bulacak şekilde yaratılmıştır. Bir Kur'an ayetinde buyurulduğu gibi kalpler ancak Allah'ı anmakla tatmin bulur.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
3: El işi dekor aydınlatma Ahmet Kazan. 0535 296 3390 Mercan Eminönü.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
5: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
6: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü. 0212 875 36 29.
7: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
8: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
10: AC Mold Plastik Kalıp Sanayi. 0555 764 39 03 Hadımköy.
11: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Dost Dekorasyon. 0545 493 80 49 Avcılar.
12: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
13: Foma İnşaat Emlak. 0532 430 1295 Arnavutköy.
14: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
15: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
16: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
17: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
18: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
0: Reklamları dinlediniz.
19: Allah'a karşı yalan söyleyen ve doğru kendisine geldiği zaman onu yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Kafirlerin yeri cehennem değil midir? Doğruyu getiren ve onu tasdik edene gelince işte onlar kötülükten korunan takva sahipleridir. Onlara Rablerinin yanında ne dilerlerse vardır. İşte bu İyilik yapanların mükafatıdır.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري.
1: Berâ İbnül Azib radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığında sağ yanı üzere yatar ve şöyle derdi: Allah'ım, nefsimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşlerimi sana havale ettim. Sırtımı sana yasladım. Senin rahmetinden ümit eder, senin azabına karşı korkarım. Senin azabına karşı senden başka ne korunak var ne de kurtarıcı var. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere iman ettim. Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Furkan 64-66. Müminlerin duası. Ve onlar ki gece boyunca Rablerini secdeye varıp kıyama durarak anarlar. Yine onlar şöyle derler:
2: cehennem azabını bizden uzaklaştır. Doğrusu onun azabı pek korkunç, pek dehşetlidir. Orası cidden ne kötü bir uğrak, ne kötü bir konaktır.

0: Özel FM.
1: Kul inne salati.
2: De ki muhakkak ki benim namazım.
1: Ve nusuki.
2: İbadetlerim.
1: Ve mahyaya.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Ve memati.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Lillahi rabbil alemin.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel FM 103.2.
3: Bebeje, beguman, nimejamin, ibadetinmin, ciyanamin, mirinamin, hamij bu perverdegari alemi, Allah Teala rana.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
6: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
7: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
8: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
9: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
10: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
11: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
12: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
13: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da şeftali 59.99, kabak 49.99, göbek 24.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
14: KBN Dijital Baskı Merkezi. Dijital baskı, tabela, reklam, lazer kesim, promosyon, yazıcı satış, sarf malzeme ve kırtasiye ile 25 yıldan beri Maltepe'de hizmetinizdeyiz. kbn.com.tr. Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv. 0533 190 44 54.
6: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
15: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
16: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
6: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz. Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadrolarımız.

0: sadakataşı.org.tr.
1: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Saat 15. Özel FM hayırlı günler diler.
2: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Nebevi Hareket Okulu programıyla Hanif İbrahimoğlu sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel aqibetu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amin. قال الله تعالى عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَق۪يبًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ.
2: Nebevi Hareket Okulu programımızda tüm peygamberlerin, özelde de ahir zaman peygamberi ve bizlerin biricik önderi ve lideri olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin başlatmış olduğu tevhid inkılabını ve bu inkılap sürecinde peygamberlerin ve toplumların arasında geçen diyalogları, tevhidden yüz çeviren toplumların tevhidden yüz çevirme sebeplerini analiz etmeye gayret etmiştik. Nebevi Hareket Okulu programımızda birinci olarak inanç inkılabı fikirde, düşüncede, cahiliyenin tüm fikir ve kalıntılarından soyutlanmış bir inanç sistemine geçiş hususunun önemine, inanç olmadan amelin gündeme gelemeyeceğini, amellerimizin temel noktasının sahip olduğumuz inancın doğru ve sahih olmasıyla değer kazandığını dile getirmiştik. Tevhid mücadelesinde peygamberlerin kıssalarının İslam'ın Mekke döneminde defaatle üzerinde durulduğunu, özellikle hususiyetle Rabbimiz Allah Teala'nın Mekke'de yeni inşa etmeye başladığı İslam toplumu, tevhid toplumuna, geçmiş dönemlerdeki peygamberlerin ve ashablarının tevhid mücadelelerinde karşılaşmış olduğu musibetleri ve bu musibetlerden çıkış yollarını gösterdiğini dile getirmiş ve Kur'an-ı Kerim'de tevhid davetiyle ön plana çıkmış tüm peygamberlerin hayat kıssalarını gündeme getirmiştik. İnanç olmadan amelin gündeme gelemeyeceğini, sağlam sahih imana sahip olmadan amellerin Allah indinde makbul, kabul olmayacağını dile getirmiş ve nebevi hareket metodunu hayat düsturu edinmiş müminlerin ilk etapta inanç hususunda sağlam, sahih bir imana sahip olmaları gerektiğini anlatmıştık. İşte bunun için tevhid akidesi, tevhid inancı, yani peygamberlerin gönderiliş gayesi olan ve peygamberlerin muhataplarına ilk davet ettiği tevhid hakikatini bugün Kur'an-ı Kerim ayetleri üzerinden tarif etmeye, aktarmaya ve inşallah ayeti kerimeleri de gündeme getirerek konumuzu arz etmeye

0: gayret edeceğiz.
1: Evvelki derslerimizden de hatırlanacağı üzere tevhid cümlesinin birlemek, bir ve tek kabul etmek olduğunu, lügat manasıyla bir şeyin bir olduğuna itikad etmek, bir benzeri olmadığına itikad etmek olduğunu aktarmıştık. Şer'i ıslahda ise, yani İslami terimde ise Allah Teala'nın zatında, sıfatlarında, fiillerinde ve vacibül vücut oluşunda bir ve tek olduğunu, hiçbir şeyin Allah'a ve Allah'ın isim, sıfat ve fiillerine denk olamadığını, olamayacağını dile getirmiş kısa bir tabir yapmıştık. Şimdi inşallah Kur'an-ı Kerim ayetleri üzerinden detaylandıracak ve o peygamberlerin, o nebilerin toplumlarına ilk anlattığı, aktardığı, davet ettiği bu cümlede neleri kastettiğini hep beraber anlamaya çalışacağız. Hepimizce malum olduğu üzere istisnasız bütün peygamberler tevhid akidesini insanlara tebliğ etmişlerdir. İnsanların yaratılış gayesi de tevhid akidesine sahip olarak ancak Allah'a kulluk etmek olmuştur. Yani Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimede Rabbimizin beyan buyurduğu üzere وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ ayet-i kerimesi gereği ben cinleri ve insanları yalnız bana, sadece bana, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Yaratılış gayesi, insanların dünyaya geliş gayesi tamamıyla temel esas olarak bir olan Allah'a tüm isim, sıfat ve fiillerinde kulluk, yani ibadet, yani itaat etmek içindir. Ve bütün peygamberler de insanları kullara kulluk etmekten kurtarıp ancak Allah'a kulluk etmeleri gerektiğini anlatmak üzere, bu tebliğatı yapmak üzere görevlendirilmiş memurlardır. Ve bu peygamberler insanlara hakimiyet noktasında tekvin ve teşri hususlarında Allah'ın bir ve tek olduğunu hususiyetle altını çizerek dile getirmiş ve bütün yönleriyle Allah'ın isim, sıfat ve fiillerinin masivai varlıklarla denk olmayacağını, olamayacağını, ki masiva neydi? Masiva Allah'tan başka her şeydi. Yani tekvin ve teşri dediğimiz, ki tekvin yaratmak, teşri ise yasama demekti. Yani bir ve tek olan Allah'ı tekvin hususunda, yaratma hususunda bir ve tek kabul etme şartını getiren peygamberler, aynı şekilde teşriide, yani yasamada, yani hüküm belirlemede, hüküm koymada da bir ve tek olduğunu Allah Teala'nın insanlara tebliğ etmek üzere gönderilmiş memurlardı. Ki Enbiya suresi 25. ayeti kerime وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ İlla nuhi ileyhi ennehu la ilahe illa ene fa'budun ayeti kerimesi, ki mealen senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona şüphesiz Allah'tan başka ilah yoktur, o halde ona kulluk edin diye tebliğde bulunması için bir peygamber göndermiş olmayalım. Yani bütün peygamberlere gönderilmiş olduğu kavimlere ilk etapta Allah'tan başka ilah yoktur, o halde ancak ona kulluk edin diye bütün peygamberlerin toplumları bu hakikate davet etmesi için Allah Teala tarafından gönderilmiştir. Ve sadece Allah'ın ilahlığını kabul etmek değil. Bununla beraber وَلَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا اَنْ اِعْبُدُ اللّٰهَ وَجِتَنِبُ الطَّاغُوتِ andolsun ki biz bütün ümmetlere Allah'a kulluk edin ve tağuta kulluktan kaçının diye tebliğatta bulunması için bir peygamber göndermişizdir. Yani Allah'ın ilahlığını, yani illallah, ancak Allah vardır, ancak Allah'ın ilahlığını kabul ederim cümlesini söylemezden evvel la ilahe cümlesinin, yani ilahlık iddiasında bulunan diğer tağutların, firavunların, nemrutların, şahısların, kralların, aristokratların ilahir, yani tekvinde, yaratmada ve teşride, yasamada Allah'a denk olabileceğini, bu hususta Allah'a ortak olduğunu, toplumları yönetme, idare etme, Onlar için kanun ve yasa vaz etme hususunda biz de Allah'a dengiz diyen, ne kadar teşride Allah'a baş kaldıran tağutlar varsa onların da inkar edilmesi gerektiğini yine Rabbimiz Allah Teala peygamberlerine ve peygamberler aracılığıyla de toplumlara, yani yarattığı kullara emretmiştir. İnsanın yaratılışına baktığımızda yaratılışı gereği Allah'a kulluk etmesi gerektiği insanoğlunun fıtratına henüz doğmadan yerleştirilmiştir. Ki Rabbimiz şöyle buyuruyor: وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Nefislerinizde de birçok alametler vardır. Hala görmeyecek misiniz? Yani yaratılışınızda birçok alamet vardır. Yaratılışınız da bir zatın kontrolünde ve bir zatın yaratıcılığı ile olmuştur ki o alemlerin Rabbi olan Allah Subhanahu ve Teala'dır. Ve bu yaratılışın bir gayesi vardır. İnsanoğlunun yaratılmasının, Allah Teala tarafından yoktan var edilmesinin bir manası, bir amacı vardır. Bu amacı da yine Rabbimiz bizlere Bakara suresi 30. ayet-i kerimede dile getirmektedir. وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيفَةً. Hak Rabbin meleklere, muhakkak ki ben yeryüzünde benim emirlerimi tebliğ edici ve emirlerimi infaz edici memur, yani bir halife, bir insan, bir Ademoğlu yaratacağım demişti. Ne için yaratmıştı Allah Teala insanları? Emirlerini, kanunlarını, yasalarını, peygamberleri aracılığıyla gönderdiği hayat programını, yani şer'i düzeni yeryüzünde tatbik etmekle memur kılınmış, yani Allah'ın emir ve hükümlerini icra etmekle görevlendirilmiş bir insanoğlu yaratacağım dedi. Yeryüzünde yoktan kanun ve yasa vaz etsin, benimle beraber hüküm koysun, benimle beraber bana yasamada ortak olsun diye değil. Bilakis ne için? Benim insanların yaşamlarında, hayat programlarında tatbik edecekleri kanun ve yasaları yeryüzünde icra etsin, benim yönetimime, benim idari düzenime tabi olsun ve bunu yeryüzünde icra etsin, yani uygulasın diye bir halife yaratacağım dedi. Kalu, melekler dediler ki: etec'alu fiha min yufsidu fiha ve yefsikud dima'e ve nahnu nusabbihu bihamdike ve nukaddisu lek. Yani melekler dediler ki: ya Rabbi, orada fesat çıkaracak ve kan dökecek birisini mi yaratacaksın? Biz ise sana hamd ederek ve seni noksanlıklardan münezzeh bilerek tenzih etmekteyiz dediler. Kale, Rabbimiz dedi ki: inni a'lemu ma la ta'lemun. Ben sizin bilemeyecekleriniz şeyleri bilirim. Ben sizin bilmediklerinizi bilirim dedi. Melekler: ya Rabbi, biz seni hamd ile tesbih ediyoruz. Yani senin noksan sıfatlardan münezzeh ve kamil sıfatları muttasıf bir ilah, bir Rab olarak defaatle seni zikrediyor ve senin hamdine layık şekilde seni övüyor, methü sena ediyor. Hamd ve senayı, ululuğu ve büyüklüğü sana ait olduğuna iman ediyor ve bu şekilde sana kulluk yapıyoruz dediklerinde Rabbimiz: hayır, ben sizin bilmediklerinizi bilirim dedi. Ve yine insanoğlunun yaratılış gayesine baktığımızda, ki bu ayet-i kerimeler tevhid ile tanışmış, Allah'ın vahyini alan biricik nebisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin direktiflerine yeni muhatap olmuş topluma Allah Teala'nın insana ne için yaratıldığını hatırlatma gayesiyle nazil olmuş, indirilmiş hakikatlerdi. Ve yine Nisa suresinde Rabbimiz başta okumuş olduğumuz ayet-i kerimede: يَا اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. Ey insanlar, sizi tek bir candan, yani Adem'den yaratan, ondan da yine onun zevcesi olan Havva'yı vücuda getiren ve ikisinden de birçok erkekler ve kadınlar türeten Rabbinize karşı gelmekten sakının. وَاتَّقُوا اللّٰهِ الَّذ۪ي تَسَاءَلُونَ بِه۪ي وَالْاَرْحَامِ. adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'tan korkun ve akrabalık bağlarını koparmaktan da sakının. İnne Allahe kâne aleykum rakîbe. Allah daima sizi gözetlemektedir, murakabe etmektedir. İşte insanın yeryüzünde Allah'ın emirlerini yerine getirmek ve o emirlere karşı çıkmaktan sakınmakla mükellef olduğu bu ayet-i kerimeyle de anlaşılmaktadır. Yani Allah vardır deyip yokmuş gibi bir yaşam sürmek Müslümana yakışan bir yaşam değildir. Yine bu hususu, yani kulların Allah'ı hakkıyla tevhid etme zorunluluğu hususunu Rabbimiz Allah Teala yine müteahhir ayet-i kerimelerle bize emretmektedir. Kıyamet suresi 36. ayet-i kerimeye baktığımızda اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَيُّتْرَكَ سُدَى. İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanıyor? Yani yaratıldıktan sonra artık dünyada kendi istek ve arzularına göre yaşayacağını mı zannediyor? İradesine ve iradesinin her istediği fiili uygulamaya kendini muktedir mi sanıyor? Hayır. Oysa biz iman ediyoruz ki kulli irade Allah'a aittir, cüz'i irade ise kullara aittir. İrade milletin değildir. Ancak Allah'ın iradesi milletin uyması gereken iradedir. Ve en üst irade asla kendisine ortak olunmayacak irade, asla sorgulanamayacak olan irade, kendisine boyun bükülecek olan irade, yargılanamayacak, sorgulanamayacak, analiz edilemeyecek, tahlil edilemeyecek ama bence bana göre bu zamanda da olmaz denilemeyecek ve karşısında kayıtsız, şartsız, istisnasız boyun bükülecek irade Allah'ın iradesidir. Bunun yanında Allah Teala kullarına da irade vermiştir. Ancak kullar iradesini Allah'ın vahyine uygun bir şekilde kullanmakla yükümlüdür. Kul kendi iradesi gereği Allah'ın razı olmadığı bir fiili ortaya koyamaz. Cüz'i irade sahibi olan insan ancak Allah'ın kendisini serbest bıraktığı hususlarda iradesini gündeme getirebilir. Onun dışında insanın ve milletin iradesini Allah'ın iradesinin önüne koymak, Allah'a baş kaldırmak, tuğyan etmek, haddi aşmak ve Allah'a rağmen, Allah'ın iradesine rağmen benim de iradem var demektir ki bu Kur'an'ın beyanına göre apaçık tuğyandır. Ki Rabbimiz Furkan suresi 43. ayet-i kerimede hevanın ilahlaşmasını bu şekilde bize tarif eder. Hevasını ilah edinen o kimseyi gördün mü diyerek Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hevasını, mantığını, zekasını, aklını vahyin önüne koyan, vahiyden önce akıl, mantık, zeka ve heva merkezli bir düşünce, bir iradeye sahip olan topluluğun tuğyan içerisinde bir topluluk olduğunu, Allah'ın ve Resul'ün önüne geçecek bir irade, bir beyan, bir hüküm, bir yasa ortaya koyanın Allah'a baş kaldıran tağut olduğunu, tuğyan içerisinde olduğunu Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bize hem Nisa suresi 60. ayet-i kerimede, 65. ayet-i kerimede, Ahzab suresi 36. ayet-i kerimede, Nur suresi 51. ayet-i kerimede ve müteahhir ayet-i kerimelerde kendi iradesine rağmen benim de iradem var diyerek Allah'ın iradesinin üstünde bir kanun, bir yasa, bir hüküm, bir görüş, bir fikir beyan etmenin Allah'a baş kaldırı ve tuğyan olduğunu Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bize defaatle beyan etmektedir. Ve yine Rabbimiz Allah Teala Mü'minun suresi 115. ayet-i kerimede Efe hasibtum ennemâ halaknâkum abesen ve ennekum ileynâ la turca'ûn. Sizi sadece boş yere yarattığımızı ve sizin hakikaten huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi zannettiniz? Yani sizi yarattıktan sonra sizin hukuk hayatınızı, cemiyet hayatınızı, eğitim hayatınızı, ekonomi hayatınızı, kılık kıyafet, yeme içme, ziraat, bayındırlık, kültür ve buna benzer hayatınızdaki tüm fiillerinizde serbest bırakılacağınızı, bu hususlarda ahiret günü hesaba çekilemeyeceğinizi mi zannettiniz? Sizi biz yarattıktan sonra hayatınızı başkalarının yasalarına göre yaşayıp ahirette bunun hesabını vermeyeceğinizi mi zannettiniz? Size biz yoktan var ettiğimiz halde ki Rabbimiz Allah-u Teala inna diye, biz diye Kur'an'da hitap eder malumunuz. Yani Allah-u Teala sizi ben yarattıktan sonra yeryüzündeki hayatınızı benim dışımdaki insanların direktiflerine göre yaşayıp mahşer günü bunun hesabını vermeyeceğinizi mi zannettiniz? Yaratıldıktan sonra başıboş bir hayat süreceğinizi, bana ibadet ve taatte bulunmayacağınızı, hevanıza göre yaşayacağınızı veya başkalarının hevalarına, ideolojik fikirlerine göre yaşayacağınızı, onların direktiflerine tabi olup benim Kur'an ahkamımdan müstağni, bağımsız bir şekilde yaşayacağınızı ve bunun neticesinde sorguya çekilemeyeceğinizi mi zannettiniz diyerek insanoğlunun yaratılış gayesini yine Mü'minun suresi 115. ayet-i kerimede dile getirmiştir. Ve yine Rabbimiz Allah Teala Mülk suresi 2. ayet-i kerimede اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْغَفُورُ. O Allah ki hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. O mutlak galiptir, çok bağışlayandır. Yani hayat bir sınav. Hayat içerisindeki fiillerin, yani sınav sorularına karşı ortaya koyduğumuz fikir veya reflekslerin muhakkak bir puanlaması olacak. Ve bu puanlamada da Rabbimiz Allah-u Teala ve huvel azizul gafur mutlak galip olarak ve bağışlayıcı olarak kullarına muamele edecektir. Ancak bu bağışlanma hususunda şirk müstesnadır. Çünkü Rabbimiz Allah Teala Nisa suresinde innallâhe, muhakkak ki Allah la yagfiru, bağışlamaz ey yuşreke bihi, kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Mâ dûne zâlike limen yeşâ, ancak bunun dışında bir takım günahları dilediği kulları için bağışlar. Yeryüzünde tevbesi yapılmamış bir şirk inancı ve şirk ameliyle Rabbimizin huzuruna gittiğimizde Rabbimiz Allah Teala o şirki asla bağışlamayacağını, ancak yeryüzünde iken, yani ölüm ona isabet etmemiş iken gerçekten şirkten teberri edip tevhid hakikatlerine sığındığında Rabbimiz Allah Teala onun niyetine ve samimiyetine göre onu bağışlayacağını, ama bunun dışında şirk ameli ve şirk itikadı ile huzuruna geldiğinde o kulunu asla bağışlamayacağını Nisa suresi 48. ayet-i kerimede beyan etmiştir. Buradaki bağışlanma, Allah'a gerçekten bir ve tek olarak iman etmiş ancak kulluk görevlerinde, farz ve vacip ibadetlerinde gaflete düşmüş veyahut da başka bir takım cürümler işleyerek, küçük büyük günahlar işleyerek Rabbin huzuruna varmış kimseler için geçerlidir. Ve yine Rabbimiz yaratılış hususunda ya eyyuhennâsü ubudû rabbekumullezî halakakum vellezîne min kablikum leallekum tettekûn buyurdu. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet ve itaatle kulluk ediniz ki takvaya erenlerden olasınız. اَلَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Yine bir sonraki ayet-i kerimede Rabbimiz, o Rabbiniz ki sizin için yeri döşek, göğü de bina kılmıştır. Yani o yerin üzerinde döşek üzerinde yürür, üzerinizde de bir kubbemsi şekliyle göğün altında yaşarsınız. Ve yine o Rabbiniz gökten size su indirmiş, bununla sizin için rızık olarak çeşitli ürünler çıkarmıştır. Artık siz de bunu bildiğiniz halde فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Artık siz de bunu bildiğiniz halde Allah'a hiçbir şeyi denk tutmayın. Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadetle, itaatle, yani emir ve yasaklarına, hükümlerine, yasalarına uymakla kulluk edin. Çünkü sizi yaratan, göğü sizin için bir kubbe, yeri sizin için bir döşek yapan, ve size oradan ürünler çıkartarak rızıklandıran, yediren, içiren odur. İşte artık siz bunu bildiğiniz halde hiçbir şeyi Allah'a denk tutmayın. Hiçbir yasayı Allah'ın yasalarına, hiçbir değeri Allah'ın değerlerine, hiçbir hukuku Allah'ın hukukuna, hiçbir idareyi Allah'ın idaresine benzetmeyin ve asla onunla bir tutmayın diye Rabbimiz Bakara suresi 22. ayet-i kerimede kullarına bu şekilde öğüt vermiştir. Ki Allah'a kulluk dedik, ibadet dedik, itaat dedik. Bu ibadet ve itaatın içerisinde de bir takım sınıfların, şubelerin olduğunu da dile getirelim. Zira Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bizlere sadece mali ve bedeni ibadetleri emretmez. Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde اَقِيمِ الصَّلَاةِ namazı ikame edin ve اَتُ الزَّكَاتِ zekatı da verin der Rabbimiz. Oruç tutun der, hac edin, hac yapın, hac görevinizi yerine getirin der, tesettüre riayet edin der, hudutlarımı muhafaza edin der, tilke hududullahi fela te'teduha, işte bunlar Allah'ın hudutlarıdır, sakın onları aşmayın. Ve men yete'adde hududallahi fe ulâkeymuz zalimun, kim Allah'ın hudutlarını, sınırlarını, yasalarını, çerçevesini çizdiği ahkamını, hukukunu çiğnerse onlar zalimlerin ta kendileridir buyurur. Yani kulluk dediğimizde sadece namaz ve oruç akla gelmemelidir. Rabbimiz Allah-u Teala nikah akdiyle, boşanmayla, mirasla, kasten adam öldürmeyle, beşeri münasebetlerle, tarımla, yetim haklarıyla, kadın haklarıyla, köleye çalıştırılan insana muameleyle, savaş ile, devletler arası münasebetle, hukuksal alanda para harcanması, borç akdi, bu ve buna benzer sosyal yani içtimai hayatın tümündeki yasalara hükmeden, bunlar için hüküm beyan eden ve bu hususlarda yalnız kendisine kulluk edilmesini emreden bir ve tek olan ilahtır. İşte Allah Teala bizlerden istediği kulluğu alimler üç kategoride değerlendirmiştir. Birincisi inanç esaslarıyla Allah'a kulluk etmektir. Nedir bu? İman ve tevhid akidesinin gerektirdiği bütün itikadi esaslara inandıktan, iman ettikten hemen sonra imanı bozacak olan bütün batıl inançlardan da sıyrılıp uzaklaşarak cahiliyenin tüm ilkelerinden, fikirlerinden soyutlanarak inançta yalnız Allah'a kulluk edeceğini, yani itaat edeceğini, yani Allah'tan gelen direktiflere boyun eğeceğini ve Allah'ın dışında direktifler yağdıran, talimat nameler yağdıran, sevk ve idare etme isteğinde bulunan tağutları ve tuğyan edenleri tanımayacağını diliyle de gündeme getirmek, kalbiyle tasdik etmek ve azalarıyla ispat etmek. İşte bu inançta kulluktur. Amellerle kulluk nasıldır? Allah'ın emretmiş olduğu ki az evvel zikrettiğimiz tüm ibadetleri yapmak, yani namazı kılmak, zekatı vermek, oruç tutmak, hac görevini yerine getirmek gibi veyahut da yasaklarından yani haram kıldığı içki, kumar, zina ve fuhşiyattan uzak durmakla amellerle Allah'a kulluk yapılmış olur. Üçüncü olarak Allah Teala'nın belirlediği içtimai esaslara riayet etmektir. Allah Subhanehu ve Teala insanlık alemine uygulanmak üzere nazil kıldığı şeriat ahkamının ve Kur'an'ın ve Kur'an kanunlarının bütününe iman etmek ve bunun uygulanması ve tatbik edilmesi için de azmetmek. Bu da içtimai hayatta Allah'ın yasalarına boyun bükmek, yani içtimai hayatta Allah'a kulluk etmek demektir. İşte bu hakikatleri Rabbimiz Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Mekke döneminde nazil buyurmuş olduğu ayeti kerimelerde Nebevi Hareket Okulu öğrencilerine, yani ilk iman eden sabikun evvelun olan bu ümmetin, bu İslam davasının öncüleri olan ashabı öğütlemiş, Mekke döneminde ilk evvela sahih bir imana sahip olabilmesi için insanları defaatle Kur'an'a, Kur'an'ın emrettiği tevhide ve tevhidi iptal edecek şirk virüsüne dikkat çekmiş ve şirkten uzaklaşılması, Allah'ın her hususta bir ve tek kabul edilmesi gerektiğini ayetler üzerinden hem peygamber kıssalarıyla hem de kendi buyurmuş olduğu bizzat kelamıyla gündeme getirmiştir. Yine Rabbimiz bu hususta gaflete düşen insanoğluna şu ayeti kerimeyle hitap eder. Ya eyyuhel insanu ma garreke bi rabbikel kerim. Ey insan, seni keremi bol olan Rabbine karşı aldatan nedir? Yani ikramı bol olan, kendisine yaklaştığında, onu bir ve tek kabul ettiğinde, kayıtsız şartsız emirlerine, buyruklarına itaati gündeme getirip Allah'ın ikramına mazhar olacakken, bu hususta seni aldatan, seni Rabbine kulluktan alıkoyan nedir? O Rabbine karşı, ki seni yaratan odur, sana şu salim uzuvları veren, onları birbirine denk yapmak suretiyle sana şu nizam ve intizamı bahşedendir. Seni mükemmel bir şekilde ahsen-i takvim üzere güzel olarak yaratan odur. Seni yaratan o iken seni yaratmayan insanların, seni yaratmayan yaratılmışların direktiflerine kulluk etmek, onların buyruklarına, hevalarına itaat etmek, bu hususta seni aldatan nedir? Yaratan Allah'ın üzerinde tahakküm hakkı olduğu hususu apaçık gün yüzü gibi aşikar iken, yani yaratana ait olan bu hakkın sadece yaratanda kalması gerektiğini anlıyor ve idrak ediyor iken, bu yaratıcıya kulluk etmek yerine yaratılmışlara kulluk etmek, yani onların direktiflerine uymak, onlara bağlanmak, onlara kul köle olmak nedir diye Rabbimiz İntifar suresi 6 ve 7. ayeti kerimelerde yarattığı insanları uyarmıştır. Kelime-i tevhidi bab bab, yani cümle cümle analiz ettiğimizde, ki la ilahe illallah cümlelerini 3 kategoride, 3 sınıfta değerlendirdiğimizde, ki acem olan bizler için, yani Arap olmayan, Arap diline vakıf olmayan, Arap dilinin fasihliğini, edebi yanını, mana ve muhtevasını bilmeyen toplumlar için elzem bir husustur. Yani kişi la ilahe illallah dediğinde nasıl bir taahhütün altına imza attığını, neleri reddedip neleri kabul ettiğini bilmesi gerekir ki iman kamil manada oturmuş olsun. Kişi ne dediğinin idrakinde olmuş olsun. Hangi şuurda Allah'a imanını dile getirdiğini, dilin ne söylediğini, fiillerin ne yapması gerektiğini anlamış ve kavramış olsun. İşte böyle baktığımızda Kur'an-ı Kerim'de zatında tevhidi, sıfatlarında tevhidi ve fiillerinde tevhidi, yani Rabbimizin hem zatında hem sıfatlarında hem de fiillerinde bir ve tek olduğunu idrak etmemiz gerekir ki la ilahe illallah cümlesi hakkıyla bizim hayatımıza hakim olmuş olsun. Zatında tevhidi gündeme getirdiğimizde Allah'ın kısmının, cüz'ünün ve bazının olmadığını görürüz. Nedir o? Yani Allah terkip değildir. Terkip ki birkaç şeyin karıştırılması, karşılaştırılması ile gündeme gelen, meydana gelen bir şeydir. Ki bu insanoğlu için geçerlidir. Yani embriyonun, ceninin, etin, kemiğin, DNA'ların ve hücrelerin, bildiğimiz ve bilmediğimiz vücut içerisindeki tüm parçacıkların bir araya gelmesiyle vücut bulan bir varlıktır insan. Oysa Allah Teala bundan münezzehtir. Çünkü bir şeyler parçacıklardan meydana geliyor ise o parçacıkların meydana getirilmesi gereken bir dahil, bir el gerekir. İnsanoğlunun bu parçacıklarının meydana gelmesi bizatihi Allah'ın kudretiyledir, Allah'ın müdahalesiyledir, Allah'ın yaratıcılığı iledir. Oysa Allah bundan münezzehtir, parçaları yoktur ki onu bir şey birleştirmiş olsun. Çünkü o noksan sıfatlardan münezzeh, nakıs olmayan, kamil sıfatlara muttasıf bir ve tek ilahtır. Vacibul vücuttur. Sıfatlarında tevhide baktığımızda, yani peygamberlerin tevhid davetini yaptığı Mekke olsun veya Ad ve Semud kavmi olsun veya Eyke halkı olsun, Yusuf Aleyhisselam'ın tebliğ ettiği, davet ettiği Mısır halkı olsun, o toplumlara tevhid hakikati, la ilahe illallah cümlesi, ki bütün peygamberlerin ortak davetiydi, hepimizce malum olduğu üzere la ilahe illallah, yani Allah'tan başka ilah yoktur inancı, akidesi Adem aleyhisselam ile başlayıp peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kadar geçmiş olan tüm peygamberlerin ortak davetiydi. Ancak rasuller değişebiliyor, nebiler değişebiliyor veya uyguladığı ahkam şer'i düzen arasında bir takım farklılıklar olabiliyordu. Ama bütün peygamberlerin getirdiği ortak davet la ilahe illallah davetiydi. İşte bu davet içerisinde Allah'ı zatında birlemek az evvel arz ettiğimiz şekildeydi. Sıfatta tevhid ise Allah'ın mislinin ve benzerinin olmamasıdır. Yarattıklarından hiçbirine benzememesi, yani muhalefetun lil havadis olmasıdır. Sonradan olma, havadis ihdas sonradan olmadır. Allah sonradan olmaya muhalefet eden, yani bunu kabul etmeyen, Allah ezeli yani başlangıcı olmayan, ahiri yani sonu olmayan tek varlıktır. Hiçbir yaratığın mahiyeti, keyfiyeti ve sıfatları ona benzemez. Mahiyet olarak dediğimiz vasıfları, mahiyet ki vasıftır, asıldır, iç yüzdür, niteliktir. Bu hususlarda kullar mahiyet itibariyle Allah'a denk olamaz ve yarattıklarından hiçbirine benzemez. İnsanoğlu yaratılmıştır. Yani sonradan ortaya çıkmıştır. Sonradan ortaya çıkan ve bir tek Allah'ın müdahalesi olmadan meydana gelemeyecek olan insanoğlunun direktifleri, sözleri, hükümleri, prensipleri, ilkeleri, yasaları ile o insanı yaratan Allah Teala'nın düzeni, yönetimi, yasaları, idaresi arasında mukayese dahi söz konusu değildir. Yaratılan insan, yaratıcı olan Allah'ın direktiflerine uymakla mükellef olarak yaratılmış, yaratıcı olan Allah da insanoğlunu tahakkümü, hakimiyeti ve egemenliği altına almış, mülk üzerinde, yani yarattığı tüm kainat üzerinde mülkünü, hakimiyetini, egemenliğini ilan etmiş ve bu hususlarda egemenliğinde, hükümranlığında, yani malikul mulk oluşunda hiçbir şahsın, kralın, meclisin, aristokrat zümrenin kendisine denk olamayacağını da ilan etmiştir. İşte bu hususlarda, sıfat tevhidi dediğimiz hususlarda da hiçbir yaratılmış insan Allah-u Teala'ya ait olan bu hakka, yani teşri hakkına, yasama hakkına ortak değildir. Fiil yani efal hususunda tevhid dediğimizde Allah yaratmada birdir. Onun yaratmada ortağı yoktur ve yardımcısı da yoktur. O dilediğini yapandır. Kef me yaşadır. La yus'eldir. Yaptıklarından kimsenin sorumlu tutamayacağı tek zattır. İşte tevhid dediğimizde sadece Allah vardır demek yeterli değildir. Allah vardır ve Allah var olması kendinden olandır. Oysa insan var olabilmek için yaratıcının kudretine ve yaratıcının müdahalesine muhtaçtır. Oysa Allah bundan müstağnidir. Allah bundan münezzehtir. Hiçbir şekilde yaratılmışlara benzemez. Hiçbir şekilde kendi yarattığı, kendi idare ettiği insanoğluna hükmederken başka bir kimsenin yardımcılığına, tavsiyesine, iradesine ihtiyacı yoktur. Ve Kur'an-ı Kerim'de defaatle la ilahe illallah cümlesini ayeti kerimelerde bize Rabbimiz beyan etmektedir. Ve ilahukum ilahun vahidun la ilahe illa huvarrahmanurrahim. Bakara suresi 163. ayet-i kerimede hepinizin ilahı birdir. Ondan başka ilah yoktur. O Rahman'dır, Rahim'dir. Ve yine zalikumullahu rabbukum fa'buduhu efela tezekkerun. İşte bu Allah sizin Rabbinizdir. Fezalikumullahu rabbukum, işte bu Allah sizin Rabbinizdir. Fa'buduhu, ona ibadet edin. Efela tezekkerun. Ne az düşünüyorsunuz. İşte bu Allah sizin hayat programınızı belirleyendir. İşte bu Allah sizi yarattığı için sizin üzerinizde hayat programı belirleyen Rab'dır. İlah olmak ile beraber Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 970 defa zikrettiği Rab kavramını da bu ayet-i kerimede ve birçok 970 ayet-i kerimede de dile getirmiştir. İşte sizin hayat standartlarınızı, yaşam kanunlarınızı, sosyal yani içtimai hayatınızı, hukukunuzu, kadın haklarınızı, mirasınızı, nikah akdinizi, boşanmanızı, talakınızı, vasiyetinizi, mirasınızı, eğitiminizi, ekonominizi, kültürel hayatınızı, ziraat, bayındırlık, çiftçilik, yeme içme, ceza hukuku, işte bu alanlarda fezalikumullahu rabbukum, işte bu Allah sizin Rabbiniz, bu hususlarda size emir koyanınızdır. Fa'buduhu, ona ibadet edin. Efela tezekkarun, ne az düşünüyorsunuz. Yani bunları yapan, yaratan, idare eden Allah olduğu halde bunları tefekkür edemeyecek kadar sizi dünyaya daldıran nedir? Allah'ı unutturacak kadar, Allah vardır deyip ama Allah yokmuş gibi yaşayacak kadar, Allah'ın kitabına yani mushafa iman ettiğini söyleyip mushafı duvara asıp hayattan uzaklaştıracak size ne unutturdu Allah'ı? Kur'an'ı ölülere karıştırdık, sünnet merasimlerimize karıştırdık, düğün merasimlerimize karıştırdık da hayatımıza bir türlü karıştıramadık. Kur'an'ı güzel sesli hafızlardan dinlemek hoşumuza gitti de Kur'an'ın ilkelerine göre yaşamak ağır geldi. Oysa Allah o Kur'an'ın sadece güzel sesle okunması için değil, sosyal ve siyasal hayata tatbik olunması için göndermiş olduğu bir kitap olduğunu Kur'an'da onlarca ayet-i kerimede gündeme getirdi. İşte yine o Allah, Rabbimiz olan Allah, İnneni enallahu la ilahe illa ene fa'buduni ve eqimus salate li zikri. Şüphe yok ki Allah benim, ben dedi Allah Teala. Benden başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse bana ibadet et ve beni anmak için namaz kıl. Ve yine hepimizin bildiği ve muhakkak suretle vakit namazlarımızın hemen ardından okuduğu ve ayetel kürs olarak bilinen Bakara suresinin 255. ayet-i kerimesi. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Allah o Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. O hay, daima diri olan ve kayyum, yönetendir. La te'huzuhu sinetun ve la nevm. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Lehu ma fis semavati ve ma fil ard. Göklerde ve yerdekilerin hepsi onundur. Yani mülk onundur. Mülk üzerindeki tasarruf da onundur. Mülkün sahibi olan Allah, yarattığı mülk ve rızıklandırdığı o mülkün içerisindeki insanlar üzerinde tek egemen olandır. Mülkün sahibi o ve o mülk içerisindeki tüm kanunları, yasaları, yaşam biçimlerini, düzenleri belirleme hakkı da ancak alemlerin Rabbi olan o Allah'a aittir. Men zellezî yeşfe'u indehu illa biiznih. Onun izni olmadan Allah katında kim şefaat edebilir? Yeryüzünde kim Allah'tan bir söz almadığı halde ben sizi ahirette kurtaracağım diyebilir? O kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Ona hiçbir şey gizli kalmaz. Onun bildirdiklerinin dışında hiç kimse onun ilminden de bir şeyi bilemez. Onun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır. Kürsü burada güçtür, hakimiyettir, idaredir, yönetimdir, yasamadır. İşte onun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır. Allah'ın kürsüsü yani hakimiyeti, gücü, kudreti sadece camilerin ve mescitlerin içerisinde değildir. Allah'ın gücü senede bir ay yani Ramazan ayı içerisinde geçerli değildir sadece. Allah'ın kürsüsü, gücü ve kudreti cenaze namazlarını ve defin işlemlerini idare etmek için değildir sadece. Allah'ın kürsüsü cenazeyi de kuşatmıştır. Defin işlemlerini de kuşatmıştır. Namazı, zekatı, haccı, umreyi de kuşatmıştır. Allah'ın kürsüsü, siyaseti, idareyi, yönetimi, yasamayı, hukuku, eğitimi, ekonomiyi, ticareti, kadın ve çocuk hakları, miras ve varis, veraset hukuku, ceza hukuku, bu ve buna benzer tüm hususları Allah'ın kürsüsü kapsamıştır. Allah'ın hakimiyeti kapsamıştır. Ve onları koruyup gözetmek Allah'a zor gelmez. O yüce ve büyüktür. İşte her gün okumuş olduğumuz ayetel kürs ve her gün okuduğumuzda aklımıza getirmemiz gereken, idrak etmemiz gereken, iman etmemiz gereken ve hayatımızda da yaşamamız gereken hakikati, manası ve muhtevası da budur. İşte bundan mütevellit, Nebevi Hareket Okulu'nda, yani peygamberin yolunu takip ettiğini söyleyen, iddia eden, gerçekten biz nebilerin yolu üzere yaşamak istiyoruz ki o salih kimseler, yani o Allah'a ve Resulüne itaat eden kimseler için Allah Teala onlar peygamberler, şehitler, salihler ve sıddıklarla beraber haşr olacaktır. Gerçekten Allah'a ve Resulünü sevenler onlarla beraber haşr olacaktır dediği o nebilerin yoluyla hareket etmek, nebevi hareket metodu, düsturu, menheci, usulü üzere hareket etmek isteyen insanlar için Allah Teala birinci durak olarak sahih, saf, arı duru, katıksız, berrak tevhid inancını emretmiştir. Ve bütün peygamberler de ilk evvela bu tevhid inancını toplumlarına anlatmış. Bu inanca sahip olduktan sonra onlara ahlakı, ibadeti, ukubatı, muamelatı, beşeri münasebetleri, ticari, ekonomik veya diğer hususları emretmiştir. Amacımız, gayemiz bizi kurtaracak olan, ahir zaman fitnelerinden bizi koruyacak olan bu sahih imana, bu akideye, yani ehli sünnet akidesine, ehli sünnet vel cemaat akidesine sahip olabilmektir. Değerli Özel Efem dinleyicileri, Nebevi Hareket Okulu programımızda bu okulun birinci sınıfı olan akaid sınıfında inanç inkılabı, yani inançta, imanda, itikatte Allah ve Resulünün istediği, razı olduğu, emrettiği, kabul ettiği tevhid inancını anlamaya, Kur'an ayetleri ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve öncesindeki rasullerin ve nebilerin hayatları üzerinden anlatmaya gayret ettik. İnşallah Rabbim bizleri o nebilerin, o rasullerin ve onların yolunu takip eden pak, temiz ashabın yolundan, ehli sünnet yolundan, tevhid akidesinden ayırmasın. Bu haftalık dersimize burada nihayet veriyoruz. Önümüzdeki hafta inşallah buluşmak duasıyla ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.
0: Kıymetli dinleyenler, Nebevi Hareket Okulu programıyla Hanif İbrahimoğlu'nu dinlediniz.

0: Kösel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
2: Her model bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
3: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46. uhvet.org.tr.
4: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
5: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez. Hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
6: 33 Mersin Yöre El Yapımı acılı ve acısız şalgam suyu satışlarımız 5'lik, 1'lik ve tek içimlik ambalajlar olarak toptan ve perakende satışlarımız mevcuttur. Şalgamcı Aydın 0537 747 36 61.
7: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
8: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
9: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
10: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
11: Desibona, giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
12: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme. Gocukuzmani.com. Telefon 0212 286 06 12. Maslak.
13: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
15: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
0: Reklamları dinlediniz.
16: Saat 16.
17: 16.
16: Özel FM hayırlı günler diler.
17: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Yedi kişi vardır ki hiçbir gölgenin olmayıp da sadece kendi gölgesi olduğu günde Allah onları gölgelendirir. Onlar adil bir imam, Allahu Teala'nın ibadetleriyle yetişmiş bir genç, kalbi mescitlere bağlı olan bir adam, Allah için birbirini seven, Allah'ın sevgisi üzere bir araya gelen ve bu sevgiyle birbirinden ayrılan iki kişi, güzel ve zengin bir kadının davetine "Ben Allah'tan korkarım" diyen adam, sağ elinin verdiğini sol eli görmeyecek şekilde tasadduk eden adam, yalnız başına Allah'ı zikredip de gözyaşı döken adam. Muttefekun aleyh. Vasayen nubuvveti
2: lilmuttaki. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alemi Yahya bin Muaz radıyallahu anh şöyle demiştir. Dünyadan tam bir yüz çevirme, ahireti tam olarak elde etmekle gerçekleşir. Dünyadan bütünüyle yüz çeviren kişi, ahireti bütünüyle elde etmiş demektir. Dünyaya aşkla bağlanan kişi, ahiretten tam olarak yüz çevirmiş demektir. Dünyanın tam olarak elde edilmesi, ahiretin bütünüyle terk edilmesine bağlıdır. Ahireti elde etmek, dünyayı terk etmekle, dünyayı elde etmekse, ahiretten yüz çevirmekle mümkündür.
2: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara suresi 127-129. Hazreti İbrahim'in ve Hazreti İsmail'in duası. İbrahim İsmail'le birlikte Kabe'nin temellerini yükseltirken şöyle yalvardılar:
1: Rabbimiz, kabul buyur bizden. Yalnız sensin tüm duaları işiten ve gönüllerdekini bilen de yalnız sen. Rabbimiz, bizi kayıtsız şartsız sana teslim olanlardan eyle. Soyumuzdan da sürekli sana teslim olacak önder topluluklar var et. Bize nasıl kulluk yapacağımızı göster ve bizi affet. Hiç şüphe yok ki sen tövbeleri çokça kabul edensin. Rahmetle muamele edensin. Rabbimiz, onlar arasından kendilerine senin mesajını okuyacak, ilahi kelamı ve onu hayatın ölçüsü kılmayı öğretecek ve onları arındıracak bir elçi gönder. Çünkü yalnızca sensin işinde mükemmel olan ve sensin yaptığını yerli yerince yapan.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
6: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
7: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
8: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
9: Taşdelen 1001 çeşit yapı market. 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
10: Börek, poğaça, açma, simit, kuşbaşılı pide, Eyüp güveci ve soğuk sıcak içecek çeşitlerimizle Merkez Ali Beyköy Bilgi Üniversitesi karşısı Şube Ok Meydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi karşısında hizmetinizdeyiz. Sarıyer Börekçisi Ferhat Usta. 0544 919 1565.
11: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
12: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
13: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
14: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
15: doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
16: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
17: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
2: Reklamları dinlediniz.
18: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: Güzel FM. Bir konu bir konuk. Hazırlayan ve sunan Recep Muslu.
1: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah sevgili Özel FM dinleyicileri. Efendim bu haftada bir konu bir konuk programımızda yaklaşık bir saat kadar sizlerle olacağız. İstifade edeceğimiz, keyif alacağımız güzel bir sohbet olacak inşallah. Efendim malumunuz kaç haftadan beri biraz daha programlarımızı eğitim üzerine, eğitim kalitemiz, eğitimimizin durumu üzerine konuklar davet ediyor, sağ olsunlar geliyorlar. Bu hafta yine konumuz eğitim. Ülkemizdeki eğitim problemleri, çıkış yolları, çözümler konusunda istifade edeceğimiz bir değerli konuğumuz var. Efendim bu haftaki konuğumuz Emel Okulları Genel Müdürü İzzettin Uğurlu Beyefendi olacak. Genel olarak ülkemizdeki eğitim durumundan konuşacağız. İzzettin Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk hocam, hoş gördük. Allah razı olsun.
1: Ayağınıza sağlık.
2: Bizleri misafir ettiniz.
1: Estağfurullah, teşekkür ettiniz.
2: Allah razı olsun sağ sizlerden de hocam.
1: Sıcağımıza. Şimdi dilerseniz İzzettin Hocam, girişte de belirttik, bizim genel olarak çok uzun yıllardan beri, yani yeni de değil, hani genç kuşakta, orta kuşakta, yaşlı kuşakta, hatta bu dünyada göçüp giden kuşaklar da en büyük sıkıntılardan biri Türkiye'deki eğitim sistemiydi. Evet, halihazırda yine öyle, yine öyle, yine öyle. Yani Türkiye'de böyle müzmin bir eğitim problemi var. İşin ilginci her kesim için var. Hani bu sadece mesela mütedeyyin insanlar için, Müslümanlar için değil. Bu Kemalistler için de böyle, bu sosyalistler için de böyle. İşte herkes için böyle. Yani Türkiye'de kimseyi tatmin etmeyen, kimseyi mutlu etmeyen bir eğitim sistemi var. Evet. Bizler de tabii inançlı insanlar, Müslümanlar, mütedeyyin insanlar da bu konudan muzdarip. Onlar da çocuklarını eğitim yaşına geldikten sonra istiyorlar ki bizler çocuklarımızı inancımız doğrultusunda bir eğitim almasını da sağlayalım. Devlet okullarının durumu malum. Hani işin teknik tarafını bir tarafa bırakıyorum. Yani teknik yeterli tarafını bir tarafa bırakıyorum. İçerik olarak da çok böyle hani Müslümanları tatmin edecek böyle bir müfredatı yok. Yani düşünün ki dersin adı din kültürü ve ahlak bilgisi. Evet. Yani dini bir kültür olarak algılayan, ahlaki bir bilgi olarak algılayan bir müfredattan doğal olarak bir Müslüman ebeveyn çok da bir şey ummuyor. Dolayısıyla alternatif arayışına giriyor. Dilerseniz önce kısaca Türkiye'deki bu eğitim çarpıklığından biraz bahsedelim dinleyicilerimize. Yani mutlaka onlar da bir şekilde o eğitimin çarpıklığıyla bir yüzleşme durumları olmuştur ama genel olarak bir eğitimcinin bunu dile getirmesi daha belki insanlar için beklendirici olacaktır.
2: Öncelikle bizleri dinleyenlere selamlarımızı, saygılarımızı iletmiş olalım. Rabbim de bu yapacağımız sohbeti hem onlara hem bizlere hayırlı kılsın inşallah. Amin. Hepimizin istifade edeceği bir sohbet gerçekleşmiş olur bu manada. Ben kısaca kendimi tanıtayım. Öncelikle dinleyenlerimize. Ben İzzettin Uğurlu, Mardin Nusaybin doğumluyum. Sakarya Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği mezunuyum. Yaklaşık 20 yıldır da eğitim camiasında görev alıyorum. Elhamdülillah. Tabii bu 20 yıllık eğitim süreci bizde bazı şeyleri görmeyi, tecrübe edinmeyi ve aslında bunlarla alakalı da yol göstermeyi gaye olarak karşımıza çıkarmış oldu. Bizde işte şu anki var olan okulumuzda da Emel Okulları olarak da elhamdülillah kendimizce bu edindiğimiz tecrübelerle bir yol yürümeye çalışıyoruz. Bu süreçte karşılaştığımız sıkıntıları şu an ülkemizdeki bütün insanlar aslında yaşıyor. Biraz önce sizin de dile getirdiğiniz gibi her kesimden insanın eğitimle ihtiyacı var ve bununla alakalı eksikliği gidermeye çalışırken de bazı sorunlarla karşılaşıyor. Biz öncelikle yola çıkarken aslında benim eğitim hayatımda, ben aynı zamanda öğretmen lisesi mezunuyum Eskişehir'de. Öğretmen lisesinde okurken de bizim okuduğumuz okul köy enstitüsü olarak geçerdi. Köy enstitüsü olduğu için de ben oranın biraz böyle arşivlerini, yani böyle eski kütüphanesini falan böyle karıştırmayı severdim.
1: Şey mi, geçmişte bir köy enstitüsü olarak kullanılmış yoksa şu an hala böyle yapay, daha doğrusu bir tür köy enstitüsü olarak mı düşünülmüş,
2: tasarlanmış? Aslında şöyle, köy enstitüsü olarak çalışmış. Bir süre sonra bu köy enstitüsü sistemi kaldırılınca öğretmen okulu olarak faaliyetine devam etmiş. Sonra benim dönemimde tabii Anadolu Öğretmen Lisesi olarak faaliyetlerini sürdürüyordu. Tabii köklü bir okul olduğu için kendine ait arazileri, çalışan traktörü, işçisi vesaire hala aktif bir ortamdı. Ben mesela oradaki arşivleri karıştırırken onların mesela karneleri gözümü, yani dikkatimi çekerdi. Onları incelediğimde böyle aldıkları dersler nelerdi diye bakardım. Hala mesela o dönemden kalma, böyle tabiri caizse artık böyle tarihi eser statüsüne bürünmüş mesela müzik aletleri vardı, tarım aletleri vardı. Yani farklı farklı böyle argümanlar vardı orada. Orada mesela alınan eğitimlere dikkat ettiğimde amaç şuydu mesela köy enstitüsünde. Buradan mezun olan kişinin gittiği bölgede o bölgeye kalkındıracak bütün meziyetlere vakıf olması gerekiyor.
1: Tarımdan hayvancılığa, inşaattan kesinlikle, efendim tamirata.
2: Evet. Yani adamlar öyle bir o zamanki yapıyı tasarlamışlar ki gerçekten sizin dediğiniz gibi, yani sağlık konusunda bir hemşire, bir ebe, tarım konusunda bilgiye sahip. Zaten öğretmenlik şeyi var. Yani gittiği her bölgedeki, o bölgenin ihtiyaç duyacağı her şeyi rehberlik edecek bir insan yetiştiriyorlardı. Evet. Yani bu aslında çok güzel bir modeldi. Her birçok şeyden biliyor ve ona göre de gittiği yerde insan yetiştiriyor. Amaç da zaten yetiştirmekti, insan yetiştirmekti. Çünkü toplumumuz işte İkinci Dünya Harbi'nden çıkmış, böyle bir ülke ortamında okur yazarlığın az olduğu, insanların bazı konularda zayıf olduğu bir dönemde gerçekten ülkeyi geliştirmek anlamında, insanı yetiştirmek anlamında güzel bir. Ama orada sıkıntı şuydu. Manevi olarak hiçbir şekilde insanların ihtiyacını karşılayacak bir personel ya da bir öğretmen yetiştirilmiyordu.
1: Eyvallah. Zaten bir konumla bahsetmişti eğitimle alakalı. Tarihçi, yakın tarih uzmanı demişti ki aslında okullar mükemmel okullar müfredat olarak. Problem şu ki yani çocuk, aile darısı, anne baba çocuğu gönderiyor o okullara, 5 sene sonra bambaşka bir varlık dönüyor.
2: Olarak dönüyor, evet. Kesinlikle.
1: Yani yoksa keşke şu anda hali hazırda o müfredat Anadolu'daki, gerçi tarım hayvancılık ne derece tabii kaldı ayrı dava, ama o dönem için aslında Anadolu insanı için, Anadolu çiftçisi için, köylüsü için mükemmel bir eğitim sistemi. Ama arka planda ajandada başka şeyler olunca dolayısıyla bu da amacına ulaşamıyordu.
2: Yani buradan tabii bu yaşantılar bizde belli böyle fikriyatların oluşmasına sebep oluyor. Uzun zamandır da açıkçası hani böyle yöneticilik yapmaya başladığımdan beri de benim için okul, hani yaşayan bir varlık ya okul ortamı. O yüzden okul ortamında o yaşayan alanı temelde ayakta tutacak yegane kişi benim için öğretmendir.
1: Eyvallah.
2: Hani bunu baz alırım. Ve gerçekten eğer sizin öğretmeniniz iyi yetişmiş, sizin hassasiyetleriniz doğrultusunda gerçekten bunu yönlendirebilen öğrenci, bu şekilde bam teline dokunabilen, sizin gözünüzde görebilen bir öğretmen gerçekten bizler için bir nimet oluyor. Okulda sizin olmanıza bile gerek kalmıyor bazen. Çünkü gözünüz kapalı, arkanızda böyle emanet edebileceğiniz kesinlikle iyi öğretmenlerin olması
1: kesinlikle
2: bizim için yegane vazgeçilmez bir unsur. İşte ülkemizde de bu eksik. Bence. Yani benim fikriyatım bu. Yani öğretmen ihtiyacımız var ama gerçek anlamda. Yani sadece adı öğretmen değil, bizim muallime, o rehberlik edecek olan karaktere ihtiyacımız var. Ve bunu yaparken de tabii ki bizim hassasiyetlerimizi güdecek. Biz böyle yoldan her geçene öğretmenim diyene tabii ki çocuklarımıza emanet edemeyiz.
1: İşin meşakkatine de talip olacak.
2: Kesinlikle. Yani bu zaten öğretmenliği hani gönülden gelen bir meslek olduğu için gerçekten bunu dert edinebilecek insanların olması gerekiyor. Biz de şu an mesela var olan sistemimizin içerisinde her ne kadar mesela uzun yıllar öğretmenlik yapmış, tecrübeli olan bir arkadaş aramıza yeni katılacak dahi olsa, onun belli bir eğitim sürecinden geçiriyoruz. Yani kendimiz de bir eğitim veriyoruz. Ona bir bakış açısı yakalatmaya çalışıyoruz. Ona göre hareket etmeye çalışıyoruz ve uzun vadede de elhamdülillah bunların meyvesini yemiş oluyoruz. Ben olaya bu anlamda bakıyorum. Hatta bazen şu örnekleri verdiğim oluyor özel ortamlarda ya da böyle sohbet ortamlarında. Siz mesela bir personel istihdam ederken onun vereceğiniz göreve göre bazen yeterliliklerini sorgularsınız.
1: Tabii.
2: Yani mesela diyelim ki bir beden eğitimi öğretmeni olmanız için sizin oradaki parkur etabını geçmiş olmanız gerekiyor. Yani öncelikle o yeterliliği sağlamanız
1: tabii
2: lazım.
1: Asgari bir yeterlilik görüntüsü.
2: Evet, göstermeniz lazım. Gerekiyor. İşte polis olmanız için, asker olmanız için bazı mülakatlara girmiş olmanız gerekiyor. Ya da işte itfaiye eri olmanız için yine aynı şekilde bir sportif faaliyette kendinizi başarılı olarak göstermiş olmanız gerekiyor orada. Hani belli mülakatları var. Ya da mesela resim öğretmeni olmak istiyorsunuz. Güzel sanatlara gittiğinizde sizi mülakatı alıyor. Yani sen
1: Hevesin var ama yeteneğin var mı acaba?
2: İşte yeteneğin, kabiliyetin var mı anlamı. Yoksa seni almazlar. Ben de öğretmenliği bu şekilde görüyorum. Yani doğru, bir öğretmenin hem bedensel hem ruhsal anlamda gerçekten böyle bir kabiliyetinin olmuş olması gerekiyor. Bu kabiliyette olmayan bir insan da bence hani bu işe bulaşmaması lazım. Hem kendini hem de kesinlikle muhatap olduğu çocukları ziyan etmiş oluyor.
1: Zaten bu meslek, yani tamam teknik olarak bir meslek ama bir toplumu inşa etmek üzerine kurulmuş bir meslek aslında. Evet. Hangi alanda isterseniz sosyalist olun, isterseniz kemalist olun. Yani kemalist öğretmen zihniyetinde bir öğretmenin de amacı kemalist bir toplum inşa etmek. Eşini Müslüman bir öğretmenin de nedir amacı? Doğal olarak İslam toplumu oluşturacak fertleri oluşturmak, yani onları yetiştirmek. Dolayısıyla yani böyle bir idealizmi de içinde barındırması lazım. O teknik yeterlerin yanı sıra bir öğretmende böyle bir idealizm de aranır muhtemelen.
2: Evet, evet, kesinlikle bunları da arıyoruz. O yüzden bizim işimiz daha zor.
1: Doğrudur, kesinlikle.
2: Bu anlamda
1: kesinlikle.
2: Yani bir öğretmen arayışına girdiğimiz zaman bizim kriterlerimizi hani oluşturacak orada alan çok daha dar olduğu için bu hassasiyete gidecek öğretmenleri bulmak gerçekten daha zor oluyor ki günümüz çağında. Ama elhamdülillah bu tarz hocalarımız var ve bu öğrencilerimizin yetişmesinde de onlara da sağ olsunlar büyük bir gayret gösteriyorlar.
1: Eyvallah.
2: Onlara da buradan selamlarımızı iletmiş olalım
1: eyvallah,
2: inşallah.
1: Eyvallah. Peki İzzettin Hocam, şimdi dedik ya bir toplumda devlet eğitim noktasında, sadece eğitim için değil yani devlet sağlık noktasında şayet yeterli olmuyorsa doğal olarak alternatif özel sağlık sektörleri oluşmaya başlıyor.
2: Evet.
1: Bu gayet de doğal bir şey aslında, yani bu süreç. Eğitimde de böyle tabii. Hatta eğitim gün geçtikçe bunun önemini daha da kavramaya da başlıyoruz toplum olarak. Şundan dolayı maalesef toplumumuzda öyle bir yozlaşma, hemen her alanda öyle bir yozlaşmaya maruz kaldığımızı görüyoruz ki bu bir süre sonra bize şu şeyi getiriyor. Bir toplum bu denli dejenere olması için dejenere bir eğitim sisteminden geçmiş olması lazım. Yani bir eğitim sistemi ancak bir toplum bu kadar ifsad edebilir noktasına geliyoruz. Geçenlerde bir söz duydum, çok hoşuma gitti. Bu sosyal medyası da sevmiyorum, çok abuk sabuk şeyler dolaşıyor böyle sözler ama çok hoşuma gitti. Diyor ki sözde, bir toplumda suçlu sayısı azsa problem kişidedir. Evet. Yani diyelim ki tek tük hırsızlıklar oluyor. Belli ki bu zaafından dolayı bunu yapıyor. Münferit. Ama toplumda suç oranı yüksekse bu sistemin problemidir diyor.
2: Evet.
1: Yani bir toplum baştan aşağı hırsız olamaz. Baştan aşağı ahlaksız olmaz. Eğer bu hale gelmişse bu eğitimle alakalı bir şeydir. Çok hoşuma gitti söz. Yani toplumun ifsad olması da, ihya olması da aslında eğitimle ne kadar alakalı olduğunu gösteriyor bize bu.
2: Evet. Yani burada tabii sağlıklı bir sistemin ürünü olarak olumsuz bir şeyin ortaya çıkmasını beklemezsiniz.
1: Hı hı.
2: Burada sizin fikriniz bir tohumdur. O tohumu ekersiniz ve ileride de o tohumdan çıkan meyveyi alır yersiniz. Artık oradaki fikriniz ve tohuma bakış açınız neyse elde ettiğiniz meyve de odur. Eğer ektiğiniz, o tohuma aktardığınız fikriniz maalesef olumlu bir şey değilse yarın öbür gün meyvesi olarak tadına baktığınız şey size lezzet vermeyecek.
1: Kesinlikle.
2: O yüzden şu an karşımıza çıkan şey de bu. Yani sağlıklı bir sistemimiz oturmadı. Yani eğitimle alakalı evet uzun yıllardır çalışmalar var. Çok ciddi yollarda kat edildi ama bizim gibi hassasiyete sahip insanları tatmin edecek kesinlikle bir eğitim sistemimiz zaten.
1: Eyvallah. Evet.
2: Toplumun geneliyle alakalı konuşabiliriz. Birçok sıkıntı var. Bazen şu örnekleri veriyoruz. Biz emsal yaşlardaki insanlar şu an işte şu ya da siz biraz önce mesela bahsettiğiniz yozlaşmadan. Yani yozlaşan aslında bizleriz. Neden bizleriz diyorum. Eğer bizler yozlaşmasaydık, bizler bir şeylerden taviz vermeseydik, bir şeyleri eksik yapmasaydık şu an bizim evlatlarımız bu konumlarda, bu durumlarda olmazdı. Ben kabahati kendimizde biliyorum.
1: Evet.
2: Şöyle ki buna da örnek vereyim bir tane. Mesela anneler babalar geliyor. Çocuklarına bakış açılarıyla alakalı bazı ifadelerde bulunuyor. Sonra gelip yargılamada bulunuyorlar. Ya işte bazen öğretmeni yargılıyorlar. Bazen okul yöneticilerini yargıladıkları oluyor. Ya da çocuklarla alakalı bazı yargılamalarda bulunuyorlar. Ben de onlara şu örneği veriyorum. Diyorum ki anneniz babanız diyorum sizi yetiştirirken mesela size hiç vurduğu oldu mu? Yani dövdüğü oldu mu? Evet hocam oldu falan diyorlar. Peki anneniz babanızla mesela örnek verecek olsak size karşı tutumlarıyla alakalı mesela anneniz babanız sizin için canını verir miydi? Hala verir mi? Evet hocam kesinlikle verirdi. Peki onlar sizi seviyor muydu? Evet seviyordu. Ama size vuruyorlardı. Yani size vurmuş olmaları onların sevmediği anlamına mı geliyor? Hayır, gelmiyor. Peki size bazen ceza verdikleri oluyor mu? Evet, oluyor. Bunların hepsini yaptılar diyorum. Mesela bu örnekleri çoğaltabiliriz. Peki bu kadar olumsuz şeyi düşündüğümüz zaman sizin normal şartlarda sağlıksız bir birey olarak yetişmiş olmanız gerekiyor. Ama şu an karşımda sağlıklı bir birey görüyorum diyorum. Açık açık soruyorum size diyorum. Şu an sizin herhangi psikolojik sıkıntınız var mı ya da başka bir sıkıntınız var mı? Sağlıksız bir karakter olarak mı, anne baba olarak mı karşımda duruyorsunuz? Hayır. Demek ki her şeyin bir ölçüsü olması gerekiyor.
1: Eyvallah.
2: İşte annelerimiz babalarımız bizi o ölçüyle yetiştirirken biz oradan yanlış dersler çıkararak ebeveyn olduk. Çocuklarımıza yaklaşım tarzında bulunduk. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği hadis üzerine ifadede bulunayım. Yani kişi efendisini doğuracak dediği o ahir zamanı maalesef yaşıyoruz. Şu an bizim hayatımızın merkezinde çocuklar olursa o zaman işte yanlış meyveler karşımıza bu şekilde çıkmış olacak. Biz ondan sonra çocuğumuzdan sağlıklı dönütler alamayız. Beklemek de zaten yanlış olur bence. Yani hatayı bu bakış açısıyla zaten yapıyoruz.
1: Şeyde yine hoşuma giden bir paylaşım hatırlatacağım. Dinleyeceğim mutlaka görmüşlerdir pek çok dinleyeceğimiz de. İki tane kadıncağız markette bir yerde bekliyorlar. Bir tanesinin elinde 5-6 yaşlarında bir çocuk. Öndeki kadına tekme atıyor, çekiştiriyor falan. Hanım diyor, çocuk rahat durmuyor diyor. Efendim diyor, bu çocuk diyor özgüveninin göstergesidir diyor. Hani çocuğa ben diyor bu konuda müdahale edersem onun özgüveni kırılır falan. Acaba diyor terbiyesiz olabilir mi diyor. Siz yanlış biliyorsunuz. Çünkü maalesef şöyle bir noktaya geldik. Evet. Hani çocuğun ahlaksızlığını, arsızlığını, terbiyesizliğini anne baba böyle şey gibi algılamaya başlıyor. Evet, özgüven evet. Gibi algılamaya i̇şte. Başlıyor. O dediğiniz, sizin bahsettiğiniz. Şimdi hiçbirimizin zihninde şöyle bir şey var mı? Eğer psikopat bir ruh haline değilse o annelerimiz olmaz. Ya annemiz terlikle bir tane vurmuş omuzumuza.
2: Evet.
1: Efendim babamız bir kulağımızı çekmiş. Bu ne oldu ya? Çok böyle büyük travmalar falan geçirip böyle şey mi olduk? Yani şu anda o Amerikan filmlerindeki gibi evet. Böyle psikopatlara falan dönüşmedik hiçbirimiz. Çünkü dediğiniz gibi çok önemli bir tespit. Çocuk biliyordu ki canı yansa da ağlasa da biliyordu ki bu annenin babanın bir zulmü değil.
2: Değil,
1: eziyeti
2: evet.
1: Değil. İşkencesi değil. Bu sevgiden kaynaklanan bir şey olduğunu biliyor. Çünkü aynı anne baba gerekirse canını da veriyordu evlat için verirdi. Şimdi günümüzde böyle neredeyse bir tapınma noktasında bir çocuklara
2: evet, Allah muhafaza,
1: yani
2: evet.
1: Kendinden bir eğitimle bir terbiye yetişmesi gereken çocuklara 5 yaşındaki çocuğa böyle sınırsız bir inisiyatif sunuyor. Bir tercih hakkı sunuyor. Yemekten tut işte ne yemeği yapalım Berkecan falan böyle bu. Hı-hı. Ya ne yemeği evet, yapacaksın? Evet. Yapacaksın vereceksin yiyecek işte.
2: Olanı yiyecek ya da yemeyecek.
1: Bu şey değil. O çocuğa bir özgüven falan kazandırmıyor. O çocuk belli bir yaştan sonra 18-20 yaşlardan sonra artık onun için anne baba da yok. Çünkü dünyanın merkezinde hep olmuş ya.
2: Evet.
1: Anne baba ona tabi olursa anne baba olmazsa onu anlamayan anne baba. Halbuki o anne baba taparcasını yetiştirmiş neredeyse onu. Ama maalesef bir canavar yetiştirmiş oluyorlar. Ve belki evet. De bu günümüzdeki işte modern eğitim anlayışının da terbiye anlayışının da belki bir yansıması. Yani aslında bu tip şeyler de tabii eğitimin bir parçası.
2: Yani biz genelde bakış açısı olarak böyle dışarıdan gelen bir şeyi cazip böyle daha hoş görürüz. Bir şey vardır ya bu daha iyidir herhalde falan diye görürüz. Dışarıdan böyle modern eğitim sistemleri gibisinden bize pazarlamaya çalışılan sistemlerin hiçbir aslında bizim faydamıza olan şeyler
1: değil. Değil tabii ki.
2: Bizim kendi eğitim sistemimiz, köklerimizden gelen, dinimizin bize emrettiği şekilde yapılan bütün çalışmalar aslında bizim gerçekten de ihtiyaç duyduğumuz şeylerdi. O yüzden bu biraz bizi bu şekilde zarara uğratmış oldu. Ama tabii biz şu an bu yaptığımız çalışmalarla bu gençleri gördükçe Rabbimize şükrediyoruz. Evet, kötülükleri de görüyoruz. Sıkıntılı olan insanları da çocukları da görüyoruz ama elhamdülillah bu şekilde yetişen nesil de var. Çocuklar da var, hamdolsun. Bunlar gerçekten bizi mutlu ediyor. İleriye dönük de hani bu anlamdaki bakış açımızı ve şevkimizi de arttırıyor. Hamdolsun. Bu noktada ümitsiz değiliz. Evet. Şu an ülkemizde böyle bir sistem var, düzen var. Ama bunu da kendi evlatlarımızla alakalı daha kaliteli yetişmeleri için evirip çevirip kendimize göre bir tabiri caizse yoğurt yiyişimizle hareket edebilir miyiz? Edebiliriz. Eyvallah. Şu an hamdolsun onu da yürütüyoruz zaten. O yüzden çaresiz değiliz. Ama yeter ki insan bununla biraz dertlensin. Doğru bir bakış açısıyla doğru pencereden bakabilsin. O zaman gerçekten bunu görecektir ve çocuklarını sağlıklı yetiştirecektir diye umuyorum.
1: Eyvallah.
2: Yani hiç böyle dışarıdan baktığınızda ya böyle fark edemeyeceğiniz gerçekten abiler ve kardeşler, ablalar geliyor. hamdolsun evinde mesela sadece oturup yemek yaparak eşini akşama kadar beklemiyor. Kişisel gelişimle alakalı ciddi eğitimler alıyor. Hamdolsun kitlelerimiz ve velilerimiz de bu anlamda bilinçlenmeye başladı. Geçenlerde işte gelen abla çocuk gelişimi okumuş, işte yüksek lisans yapıyor vesaire. Dedim abla maşallah, yani evde hiç ben eşimi bekleyeyim falan dememişsin. Niye bunu yaptın dedim. Yani aslında sen bir ev hanımısın ama sonradan böyle okul hayatına girmişsin diye. Çocukların için okudum hocam dedi. Hmm. Yani çocuklarımı gerçekten güzel yetiştirebilmek için, evet dini anlamda ben onlar Kur'an-ı Kerim'i öğrensinler, işte Arapça eğitim alsınlar, hani işte hadisleri bilsinler, namazını düzgün kılsın, manevi eğitimi zaten veriyorum onlara dedi ama dedi aynı zamanda doğru bir yaklaşım tarzını sergilemek için de dedi ben bu alanlarda dedi eğitim aldım.
1: Eyvallah.
2: Yani dedim Rabbim ecrini arttırsın abla dedim, yani hani bununla alakalı gerçekten güzel bir şey yapmışsın. İşte bizim buna ihtiyacımız var. Sağlıklı bir anne evdeki çocuk eğitiminin temelini oluşturur.
1: Tabii. Özellikle konuda ablalar babalardan çok çok daha etken oluyor çocuğun gelişiminde. Yani babalar her ne kadar hani evin reisi konumunda da olsa çocukla geçirdiği süre malum sınırlı. Yani akşam işten gelecek. Çocuklar biraz oyalanacak, yorgun, hargın, sevecek, okuyacak, oyalanacak, o kadar. Hani terbiyesi noktasında anneler bu konuda tabii ki daha etkin olabiliyor. Tabii bu konuda şuurlu bir anne de doğal olarak yetersizliğini görürse şayet kendi tamamlama yoluna da gidiyor. Yani şu çok önemli, maalesef onunla alakalı farklı da bir sıkıntı var ama mesela son yıllarda özellikle pedagoji kitapları, yani çocuk eğitimiyle yetiştirilmesiyle alakalı kitaplarda çalışmalar muazzam bir rağbet var, talep var.
2: Evet.
1: Onundaki problem de şu, maalesef bu kitapların pek çoğu da devşirme kitaplar. Yani Alman bilmem kim yazmış, bir tane de bunu uygun görmüş, Türkçe'ye çevirmiş.
2: Biraz önce söyledim ya, dışarıdan gelenler cazip geliyor.
1: Yani şimdi değil. çevirdin tamam, bilgi netice itibariyle Müslüman itik malıdır, eyvallah. Ama çevirirken bunu uyarladın da mı çevirdi yoksa motomat mı çevirdi? Yani bize uyarlama olayına çok girmezler çünkü kendiyle alakalı bir şey bilmiyor ki. Bilmesi lazım ki uyarlayabilsin.
2: Evet.
1: Ya birebir çevrilir mesela. Orada öyle saçma şeyler bazen çıkar ki eğer o müktesebatı bilmiyorsanız siz sanırsınız ki benim eğitimimin de ya da çocuğumun eğitimimin de mutlaka olmazsa olmazı budur. Halbuki adam bunu doğal olarak kendi kültürüne, kendi inanç sistemine yönelik bir nesil için yazmış.
2: Evet.
1: Yani bunu siz çevirirken kendinizi uyarlayamıyorsanız bu sefer farkında olmadan işte o neslin olumsuz anlamda dönüşümüne de bir vesile sağlamış. Yani iyilik yapayım derken aslında sizden olanı çevirmiş oluyorsunuz.
2: Bununla alakalı şöyle bir örnek vereyim. Mesela şu an var olan okulumuzda enegram eğitimiyle alakalı bir eğitim sürecimiz oluyor öğretmenlerle ilgili. Şimdi enegram normalde mesela işte yurt dışından, yani dışarıdan gelen bir ürün. Enegram nedir peki? İşte karakter, mizaçla alakalı eğitim. Bunu biz sene başında her sene mutlaka öğretmenlerimize bu eğitimi veriyoruz. Ama nasıl veriyoruz? İşte manevi eğitimle bunu entegre ediyoruz. Yani diyoruz ki bak, enegram bu. Çocuğun karakterini analiz edersin ve o karaktere göre yaklaşım tarzı sergilersin. Tamam, bu onun matematiksel kısmı tabiri caizse. Ama biz nasıl yapacağız bunu? Manevi eğitime verirken de tabii ki Efendimizin yolundan giderek nebevi eğitim modeliyle onu da ona entegre ederek bu şekilde hepsini harmanlayıp ortaya bir ürün çıkaracağız. Ne yapmış olduk? Dışarıdan bir ürünü aldık. Tamam. Ama sadece bize yarayan, bizim işimize yarayacak olan kısmı aldık. O da motok almadık. Kendimize göre harmanlayıp, yorumlayıp bizim hassasiyetlerimize göre bir ürün ortaya çıkardık.
1: Eyvallah.
2: İşte bizim biraz önce söylemeye çalıştığım şey buydu. Dışarıdan aldığımız bir şeyin tamamını almaya çalıştığımız için biz bozuluyoruz.
1: Yani birincisi taklit oluyor. Birebir taklit
2: oluyor.
1: İkincisi ise uyarlama. Yani kendinleştiriyorsun bir anlamda.
2: Evet.
1: Yani bir anlamda bilginin İslamileştirilmesi diye.
2: Evet.
1: Şimdi bu geçmiş dönem alimleri de uyguladıkları bir yöntemdir. Yani mesela eski Yunan'dan bir bilgi geliyor.
2: Hı hı.
1: Eski Yunan'dan gelen bilgiyi tamam bunlar kadim bir medeniyettir deyip olduğu gibi İslam müktesebatına sokmuyor. Bakıyor bu bırak kenara, bu bırak kenara, bu bırak kenara. Bunu dönüştürebiliriz.
2: Evet.
1: Al bu tarafa.
2: Evet. Yani sağlıklı olan bu
1: tabii
2: zaten.
1: Tabii ki.
2: Sağlıklı olan bu. İşte bizim dışarıdan yaptığımız alışveriş insanların gözüne hoş geliyor. Şimdi mesela bazen örnekler veriliyor. Hocam işte Japonya'da şöyle bir eğitim sistemi var. İşte Finlandiya'da böyle bir eğitim sistemi var. Yani mesela Japonya'da...
1: Finlandiya özellikle, Japonya'yı bilmiyorum ama Finlandiya özellikle çok böyle örnek gösterilen bir eğitim metodu var. Yani
2: örnek gösteriyorlar da. Şimdi mesela Finlandiya ile alakalı incelemeyi yaptığımızda mesela biz oturup arkadaşlarla da böyle bu tarz değerlendirmeleri yapıyoruz. Ortaya çıkardığımız ürünün bir ütopik olarak böyle evet bunu uygulamak istiyoruz gerçekten çok güzel falan dediğiniz bir durum oluyor mu? Bir de realist olarak baktığınızda sahada uygulanabilir bir tarafı olması lazım.
1: Yani
2: sizin ülkemizdeki şartlar ya da bizim işte dediğimiz gibi bakış açımıza göre tam oturmuyor. Biz ne yapıyoruz mesela bununla alakalı? İşte günlük uyguladığımız müfredat içerisinde bunun ne kadarını mesela buna bununla alakalı bir uyarlayabiliriz, entegre edebiliriz? Bir işte mesela çocukların orada pedagojik anlamda yaklaşma biçimiyle alakalı gerçekten ciddi bir eğitim yapıyoruz okulda, sahada. Ve yıl boyunca da bütün öğrencileri teker teker pedagojik anlamda da değerlendiriyoruz. Bu anlamda onlara da destek olmaya çalışıyoruz. Çünkü her gelen çocuk böyle kusursuz bir şekilde tabiri caizse karşımıza çıkmıyor.
1: Tabii
2: belli
1: ki, tabii,
2: sıkıntılarla
1: tabii,
2: da gelmiş olabiliyor ailevi ya da bireysel anlamda. Normalde klasik bir özel okulun yaptığı şey şudur. Çocukta bir problem varsa bununla alakalı hemen sizi dışarı paslarlar tabiri caizse, böyle sizi şu danışmanlık merkezine gönderelim, şöyle işte psikolojik şeyler var, destek ver. Hayır, biz kendi içerimizde aileyle beraber oturuyoruz. Hamdolsun zaten bununla alakalı ciddi pedagog arkadaşlarımız da var. Onlarla beraber oturup bunu çözümlemeye çalışıyoruz. Bu birincisi, yani çocukların psikolojik anlamdaki sorumlulukla alakalı ifadesi. İkincisi, mesela Finlandiya'da işte ödev yok, okul erken biter. Evet, biz de okulumuzu biraz daha erken bir saatte bitirmeye çalışıyoruz. Saat 4-4 buçuklara kadar bırakmıyoruz. Çocuklarımız 3 buçuk gibi 3-20 geçe okuldan çıkıyorlar. Diğer bir husus da ödevlendirme konusunda. Hı hı. Mesela ödevlendirmeyle de alakalı biz her öğrencimize günlük sadece evde yarım saat ödev yapacak şekilde bir ödev veririz.
1: Ya, ödevi işkence çevirmiyoruz.
2: Kesinlikle. Oradaki bakış açımız da mesela bu. Çocukla aile ödev için birbirine girmesin. Psikolojik bir harp yaşamasın. Ne çocuk bundan kaynaklı bir özgüven kaybetsin, anne babasıyla olan iletişimi, etkileşimi azalsın ya da zarar görsün. Anne babanın da çocuğa karşı benzer şeyleri. Yani düşündüğünüzde mesela ilkokul 1. sınıfa başlayan bir çocuğa onlarca sayfa ödev verdiğinizde, hele ki ilk okuma yazma eğitiminde mesela ailelerin zorlandığı bir şeydir. Yani saatlerce hadi oğlum hadi kızım, hadi oğlum hadi kızım, bitmedi, yarın sen nasıl gideceksin, yarın öğretmenlere ne diyeceğiz? Yani çocuktan çok anne baba bunun kaygısını yaşıyor.
1: Tabii.
2: O yüzden mesela bununla alakalı yarım saat, 30 dakika. Yani keyifli bir süreç olsun.
1: Belki bir anlamda o yaştaki çocuk için bir oyun gibi, oyun gibi ve eğitim gibi bir şey oluyor,
2: evet,
1: dediğiniz gibi.
2: Yani o harbi yaşamıyor kesinlikle.
1: Tabii şu var bir de bizde, tabii farklı ülkelerin eğitim sistemlerini olumlu taraflarına uyarlamanın belki şöyle bir artısı olabilir. Şimdi bizde evvelden beri ya çocukları böyle bir, bunu hepimiz en azından bizim yaş kuşağımız falan da yaşamıştır, tecrübe etmiştir. Böyle ödev olmazsa olmaz, eyvallah, ama öyle böyle bir ödev değil. Hatta bizim zamanımızda yazın falan biz ne tatile gidiyoruz diye seviniyorken biz korkardık. Çünkü yaz ödevi diye bir şey vardı mesela.
2: Evet, aynen öyle.
1: Yani bir kitap verirlerdi, o kitaptan özetler çıkartacaksın, bilmem ne yapacaksın bir gelince. Yani amaç şu, tabii iyi niyetli. Yani boş kalmasın. Ya boş kalsın. Bırak yazın boş kalsın çocuk. Oynasın. Yani delirsin. Sağa sola böyle. Yani o...
2: Kesinlikle katılıyorum abi size. Yani bu bununla alakalı maalesef ki öyle bir durum var. İşte mesela o tatil haftalarında da, şimdi ara tatili var, işte sömestr tatili var, yaz tatili var. Mesela onda da böyle bir sınırlamamız oluyor.
1: Hmm.
2: Yani öğretmen arkadaşlar artık bunu söylemiyoruz bile. Onlar da biliyorlar. Hani çok kısa. Hani bir otursa belki bir günde hepsini bitirecek. Hani öyle ödev veriyoruz
1: ya çocuk
2: ki,
1: bir süre sonra keyif alacak belki. Yani ödev ya yapmayı bulmaca için çözmek gibi bir şey olacak çocuk için belki de. Yani,
2: yani bundan zaten eziyete dönmedikten sonra çocuk bunu yapmaktan
1: tabii
2: keyif alır ki. Yani
1: tabii
2: oturup siz yarım saatte yapacağınız bir şeyden zorlanır mısınız? Zorlanmazsınız. Yarım saatlik böyle oturup uğraşacaksınız. Bitti mi bitti. Ondan sonra hani annenin babanın gözünde de kendi gözünüzde de hem işte ödevimi yaptın diye böyle bir
1: tabii
2: özgüvenle şey yapacaksınız. Anne baba diyecek ki maşallah oğlum ne güzel bitirdin falan diye. O böyle bir ortamı hayal ettiğiniz zaman ne güzel değil mi?
1: Eyvallah.
2: İşte bunu elhamdülillah şu an uyguluyoruz. Hamdolsun.
1: Aslında İzzettin Hocam genel eğitim durumumuzdaki sıkıntıdan biraz da çözüm noktasına da ulaştık. Bu vesileyle biraz da bize emel okullarından bahsedin. Yani belli ki bir ihtiyaca binaen bir niyetle kurulmuş. Yani toplumdaki bir eksikliği giderme kastıyla kurulmuş. İşin içerisinde bir ideal var. Peki deminden beri bahsettiğimiz bu eksiklikleri kendi bünyenizde kendinizi nasıl gideriyorsunuz? Yani müfredatınızın içeriği konusunda biraz isterseniz dinleyicilerimize de bir aktaralım içeriğini.
2: İnşallah. Yani şöyle, okulun isminden de anlaşılacağı üzere bir gayemiz kesinlikle var. Hamdolsun. Rabbim de nasip etti. Böyle güzel bir eğitim yuvasını şu an faaliyetlerini sürdürüyoruz elhamdülillah. Rabbimin bize vermiş olduğu bu lütfu velilerimizin de desteği duasıyla hamdolsun sürdürüyoruz. Allah razı olsun hepsinden.
1: Allah tayin etsin.
2: Amin. İşte bu biraz önce bahsettiğimiz birçok etken var. Yani bunu günlerce haftalarca konuşsak belki bitiremeyeceğiz bunlar eğitim sistemiyle alakalı süreçleri ama şu an bu bahsettiğimiz sıkıntıların hepsini gerçekten birer birer üst üste koyarak biz de böyle bir çözüm yolu oluşturmaya çalıştık. Bir kendimize ait bir tabiri caizse bir müfredat oluşturur gibi olduk. Burada ne yapıyoruz? Yani biz sabah 9'da derslere başlıyoruz. Saat 3.20 geçe, işte 3.30 gibi derslerimiz bitiyor. Günde yaklaşık işte 8 saat ders görüyor çocuklarımız. Bunun içerisinde biz bir kere çocuğun okulun kapısından içeri girdiğinde herhangi bir kaygıdan uzak, işte ödev kaygısı, ders kaygısı, öğretmen bana kızar mı, acaba ödevimi sorar mı, şunu yapar mı, bunu yapar mı, bu kaygılardan uzak böyle gerçekten gönül ferahlığıyla kapısından içeri girebileceği bir algı oluşturmaya çalışıyoruz. Bu birinci unsur. İkincisi, kendini mutlu ve huzurlu hissedeceği bir ortam çocuğa sunduktan sonra tabii ki bizim yegane gayemiz ne? Bu çocuğun maneviyatını da geliştirmek. Akademik anlamda bir şey vermiyor musunuz? Kesinlikle veriyoruz. Akademik anlamda zaten güçlüyüz biz. Ama akademik kısım bizi kurtarmayacak ki.
1: Tabii.
2: Yani o bize ihtiyaç duyduğumuz bir alan.
1: İki kanat misali.
2: Kesinlikle akademiye ihtiyaç duyacağız. Ama aynı zamanda manevi eğitime de. Ki en baştaki hani o tahtaya bir yazarlar sonun arkasında sıfırları dizerler ya, evet. O şeye benzer. Önce o karakteri oluşturmamız gerektiriyor. O karakteri oluşturmak için de neye bakacağız? Mesela nebevi eğitim modeline bakıyoruz.
1: Tabii.
2: Peygamberimizin usulüne bakıyoruz. Bizim günümüzdeki çocukların ihtiyaçlarına bakıyoruz. Bunların hepsini ortaya çıkardığımız bir unsur oluyor. Bir kere dediğim gibi işte mesela öğretmenlere verdiğimiz bu mizaç eğitimi, karakter eğitimi, enegram eğitimi bunların en büyük örneklerinden bir tanesi. Çocuğu tanıma. Önce tanı, sonra yönlendir. Yani her çocuğun özelliği farklı olduğu için onu yönlendirme şekliniz de farklılaşır. Bizim bir çocuğu manevi eğitime yönlendirmek için de bunu yapmamız gerekiyordu. Önce bunu yapıyoruz zaten. Hem öğretmenimiz bu anlamda kabiliyete sahip olmuş oluyor. Hem de çocukları bireysel değerlendirdiğimiz için bireysel değerlendirme, grup değerlendirmesi, sınıf değerlendirmesi çocuğu da tanıyoruz. Sonra da bunun üzerinden çocuğa doğru hareket etmeye çalışıyoruz. Bu da diğer bir unsur. Mesela moda mod sorsanız işte ne eğitim veriyorsunuz diye hızlı hızlı cevap vermeye kalksak. İşte biz akademik eğitim veririz. Her gün çocuklarımız Kur'an-ı Kerim eğitimi alıyor. Arapça eğitimi alıyorlar, İngilizce eğitimi alıyorlar ve şer'i ders grubu dediğimiz dersleri alıyorlar işte. Hadistir, fıkıhtır, akaittir vesaire. Hani bu tarz bu ders grubuyla alakalı da karşılaşmış oluyorlar. Ama biz sadece bununla sınırlandırmıyoruz.
1: Tabii.
2: Biz günlük yaşantının tamamına okul ortamında yani o sabah 9'dan 3.30'a kadar günlük yaşantının her alanında bunu çocuğa hissettiriyoruz. Yani bizim matematik öğretmenimiz de kendine ait o konuyu anlattığı zaman da konunun sonunda bunun bir hadisle, bir ayetle bağladığımız bir durum oluyor.
1: Çok iyi.
2: Çocuğa aktardığımız bir durum oluyor. Beden eğitimi öğretmeni bunu yapıyor. İşte İngilizce öğretmeni bunu yapıyor. Yani bu sadece belli derslere sınırlı olan bir alan değil. Biz okul ortamında bunu yaşayan bir kültüre dönüştürmeye çalıştık aslında.
1: Ya özür dilerim. Bunu

0: Diyor ki çocuklar, işte babamız Adem, Allah Adem'i topraktan yarattı, biz onun neslindeyiz, anlatıyor. Eyvallah, çocuklar böyle böyle dinliyorlar, güzel. Bir sonraki ders biyoloji, çocuklar, ilk insan
1: evrim.
0: İşte evet. Sudan geldi, şöyle oldu, böyle oldu. Şimdi çocuk doğal olarak da bir soruyor ki, hangisi doğru bunlar?
1: Evet.
0: Ya böyle bir saçmalık dünyanın hiçbir yerinde olamaz.
1: Evet.
0: Ya seküler bir eğitim verirseniz, yok kardeşim biz Adem'i Madem'i tanımıyoruz. Hücrelerden çoğaldı, evrimleşerek evet. Şöyle olduk, böyle olduk dersiniz. Ya dersiniz, yok kardeşim bu ne batı saçma bir şey. Bizim inanç sistemimizin temeli budur. Yaratılıştır. Yani evrim değildir. Birinden birini tercih edersiniz.
1: Evet.
0: Şimdi şöyle bir eğitim sistemi mantıklı olabilir mi? Yani bir parça sistem altyapısı olan bir anne baba bir defa bu durumdan rahatsız olur.
1: Evet.
0: Neden? Ya böyle bir saçmalık olur mu? Çocuk bana geliyor soruyor ki, anne ben maymundan mı geldim, Adem'den mi geldim?
1: Evet.
0: Çünkü bunu izah edemezsiniz ki.
1: Evet.
0: Bir derste böyle dedi, bir sonraki derste böyle dedi. Şey için söyledim, bu örneği verdim. Şimdi Allah din dersinde değil sadece. Fizik dersinde de, matematikte de, biyolojide de bunu verebiliyorsanız tabii.
1: Evet.
0: Ya şimdi şöyle bir bağlantı kurmak zorundasınız. Eğer amacınız bir nesil yetiştirmekse. Matematiği anlatırken matematiğin de Rabbinin Allah olduğunu çocuklara bir şekilde anlatabiliyorsanız
1: Evet.
0: Eyvallah. Eli öpülecek bir eğitimcisinizdir.
1: Evet.
0: Yoksa ya yok kardeşim matematikte işte anlatıyoruz geçiyoruz. Yok, o çocuk matematikle bir alaka kuracak. Fizik dersinde bir alaka kuracak. Coğrafyada bir alaka kuracak.
1: Evet.
0: Yani diyecek ki benim Allah'ım gördüğüm bütün derse içinde ben Allah'ım Rabbimi gördüm diyebilecek çocuk o yaşta derse ilerleyen dönemlerde o nesil başka bir nesil olur gerçekten. Yani böyle abuk sabuk böyle bizim aldığımız eğitim sisteminden o torna tezgahından geçmiş de böyle efendim gerektiğinde Müslüman, gerektiğinde Kemalist, gerektiğinde sosyalist olabilen tipler olmaz.
1: Evet.
0: Yani.
1: Bu işte özetlediğiniz ya, bir yandan da işte karakter, karakter eğitimi, bununla ahlak eğitimi ya da belki bunu ifade edebiliriz. Biz gerçekten duruşuyla, sözüyle, davranışlarıyla örnek olacak nesillerle alakalı bir çabanın, gayretin içerisindeyiz.
0: Evet.
1: Biz böyle gördük, böyle öğrendik, böyle de öğreteceğiz Allah'ın izniyle. Bununla alakalı dedim ya, yaşayan bir ortamı tamamen buna büründürecek. Yani çocuk sınıfın içerisinde arkadaşıyla, öğretmeniyle, idarecisiyle, o yaşantı alanında tamamen bunların hepsiyle çevrelenmiş bir ortamda bulunmasını ve bu şekilde gelişmesini arzuluyoruz. Elhamdülillah da bunu büyük ölçüde başardık, hamdolsun. Şimdi bir öğrencimiz kapıdan içeri girdiğinde gerçekten o, hem biz onu görmenin mutluluğuyla hani kapıda karşılıyoruz, o da bizi görmenin o mutluluğuyla geliyor. Gün sonuna kadar da bunu hissediyor. Beraber abdest alıyoruz, beraber yan yana safa durup namazımızı kılıyoruz, oturup beraber Kur'an'ımızı okuyoruz, öğretmenlerle beraber, arkadaşlarıyla beraber gün boyu o hareketliliği, o şeyi yaşıyor ve hiçbirini yadırgamadan aynı hassasiyete sahip olan insanların evlatlarını bir arada toplayınca gerçekten amaca ulaşmak daha da kolay oluyor. Farklı beklentilerle bir araya gelmiş insanların bulunduğu bir ortamdan sağlıklı bir dönüt çıkarmak maalesef biraz daha hayal oluyor. İşte şu an ülkemizdeki devlet okullarında ya da farklı özel okullarda da benzer bir durumla karşılaşmış oluyorsunuz. Birisi mesela bir etkinlik yapılıyor. Benim çocuğum bu etkinliğe katılmasın diyor. Siz o etkinliği yapmasanız diğeri bu sefer diyor ki
0: niye yapıyorsunuz?
1: Niye yapmıyorsunuz diyor. Hamdolsun bizim öyle bir kaygımız da yok.
0: Zaten dedim ya başta da öyle bir eğitim sistemi ki kimseye yararlanmıyor. Yani kimsenin
1: evet,
0: işini
1: evet.
0: görmüyor.
1: Evet, kesinlikle.
0: Ben yani yıllar evvel şey vardı. Eski biraz daha yaşı bizim yaşlarda olan bilir. Erkin Koray diye bir şey vardır. Meşhurdur. Rockçı,
1: evet,
0: şarkıcı.
1: Evet.
0: Yıllar evvel röportajda soruyorlar. O zaman kızı var. 12-13 yaşlarında falan. Yani kızınız nereye gidiyor diyor. Ben diyor kızımı okula göndermiyorum diyor. Bu adam normalde sosyalist bir insan. Yani.
1: Evet.
0: Şok oluyor tabii ya, niye? Ya diyor bu eğitim sisteminde diyor. Yani bir çocuk gönder, bak bunu bir Müslüman söylemiyor ha.
1: Evet evet.
0: Bu eğitim sistemi çocuğunuzu gönderdiğiniz zaman kaybedersiniz diyor. Bunu bir sosyalist söylüyor. Ya sosyalist söylüyorsa Müslüman haylayla bunu söyler zaten.
1: Evet, kesinlikle.
0: Dolayısıyla her kesimin, her inancın, ideolojinin eğitimle alakalı bir kaygısı var. Haklı olarak her inanç sahibi de istiyor ki ya kendi inancım, ideolojim çerçevesinde çocuğumu yetiştireyim. Yani bundan doğal da bir şey olamaz herhalde.
1: Tabii ki. Yani insanların bireysel anlamda bunu seçme hakkına zaten sahip olması gerekiyor. Yani Finlandiya'daki modeli biraz önce örnek verdik ya. Finlandiya'da şimdi sistem anlamında tabii inançla alakalı bir kaygı bulunmadığı için orada sistem olarak şunu düşünmüşler.

0: biz herkese eşit, adaletli bir şekilde bir eğitim sistemi, eğitim ortamı sunmak zorundayız. O yüzden bu ülkede özel okul olmayacak. Devletin kurduğu bir sistem olacak. Herkes de o sisteme eşit bir şekilde, adil bir şekilde ulaşacak.
1: Bu arada özür dilerim. Bu arada yani yanlış hatırlamıyorsam dinleyicilerim de düzelsinler inşallah. Finlandiya dediğimiz ülkenin nüfusu İstanbul'un nüfusunun da altında bir ülke.
0: Tabii
1: yani.
0: Tabii.
1: Yani... Dolayısıyla hani bazı şeyler planlarken daha rahat planlayabiliyorsunuz. Yani
0: evet, hani böyle çok fazla dile getirildiği için bunları örnek veriyoruz. Bu cazip ya da illaki almamız gereken çok böyle örneksel bir şey diye bakmamak lazım olayı. Biraz önce konuşmanın başında da ifade ettiğimiz gibi biz bizim işimize yarayacak olan kısmını alacağız, kullanacağız tabii ki. Yani mesela nasıl otomobil alıp kullanıyorsak işimizi görmüyor mu? Görüyor.
1: Kesinlikle.
0: Ya da diğer işte günlük yaşantıdaki araçlar gibi. Bunlar da böyle. Yani işimize yarayan kısmını tabii ki alacağız. Ama bizim yegane gayemiz ne? Tabii ki o sonsuz hayata
1: hazırlık
0: yani ona erişebilmek. Tabii. Şimdi çocuklara soruyorlar bazen röportajlarda karşılaşıyoruz işte öldükten sonra ne olmayı düşünüyorsun diye. Cehennemde yerim hazır diyor. Ya da İnşallah diyor şey yoktur diyor. Ölümden sonra diriliş yoktur diyor. Beni yok olurum diyor. Bir daha hiç var olmam diyor falan söylüyor böyle. Röportaj yapanla falan. Ya Allah muhafaza niye biz böyle? Tam aksine aslında o çocuklara bile dokunsak yani inanın ki böyle çok böyle başka şeylere varacaklar.
1: Tabii ki bunların pek çoğu da maalesef şimdi burada hani konuyu direkt çok değiştirmek istemiyorum da yani mecradan çıkartmak istemiyorum da yani burada Müslümanların en azından İslami STK'ların belki en büyük eksikleri de toplumdaki bu gençlere hani şimdi eğitim ulaşma kısmı başka ama bir şekilde ulaşılamamış şu 20-25 yaşlarına gelmiş bir gençlik var.
0: Evet.
1: Tamamen meselelere materyalist, seküler bakan bir gençlik var.
0: Evet.
1: Yani dünyada bir yanlış bir hayat sürdüğünün farkında. Bak enteresan bir şey. Farkında.
0: Cümleyi böyle kuruyor. Cehennemdeki yerim hazır diyor. Bu neye binaen söylemiş olabilir?
1: Şimdi demek ki yani. Bunu biraz deseniz, biraz meşrebince yaklaşsanız aslında belki kazanabilecek nesiller bunlar. Yani silip atılacak nesiller değil bunlar. Biz bunu yapamayız. Böyle bir lüksümüz de yok bizim. Yani evet. Bizim için bir evet. İnsan bir insandır. Bizim hiçbir evladımızı kaybetme lüksümüz yok.
0: Evet. Rabbim bu anlamda hepimizi muvaffak eylesin inşallah.
2: Sevgili Özel FM dinleyicileri, yayınımıza kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra devam edeceğiz inşallah.

Fed FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı.

0: Özel FM.
1: Yayınımız kaldığı yerden devam ediyor sevgili Özel FM dinleyicileri. İzzettin Hocam, programımızda yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Yerimiz, okulumuz neredeydi bu arada?
2: Bağcılar, Veysel Karahani Caddesi üzerinde. Hı hı. Yani belki biraz daha nokta atışı yer söylemek için reklamı olur mu bilmiyorum.
1: Yok, söyle. O otoban kenarlarında.
2: Evet, evet, hemen otoban kenarındayız. Matbaacılar sitesi var. Tabelamız da var. Emel okulları olarak da zaten yani, uygulamalara yazarsanız direkt adres olarak çıkıyor inşallah.
1: Yerinize ziyaret etmek isterler. Bir çayınızı kahvenizi içmek isterler.
2: Şeref diyoruz, buyursunlar, gelsinler inşallah.
1: Çünkü malum anlatılanlar bir tarafa, bir de insanlar mekanı bir yerinde görmek isterler. Yani çünkü şey de önemli. Ona da girmedik aslında. Belki ondan da bahsetmekte fayda var programımızın sonuna doğru. Şimdi eğitim kurumları, eyvallah. Yani ne kadar mükemmel eğitim verirseniz verin. Bu bir teori. Evet. Bir de pratikte mesela çocuklara ne bileyim böyle oyun alanları, atölyeler.
2: Evet.
1: Hani bunlarla alakalı okulda bir yapılanma var mı çocuklara?
2: Var.
1: İsterseniz biraz da onlardan bahsedelim.
2: Şöyle, yani burada sistem anlamında günlük ders işleyişi bakımından baktığımızda biraz daha böyle netleşsin dinleyicilerimizin zihninde. Mesela sabah 9'da dersler başladığında biz sabah 9'da öğretmenlerimiz ilk 10 dakikasında çocuklara beslenmesini açtırır. Hep beraber kahvaltı yaparlar.
1: O beslenme olayı var.
2: Beslenme olayı var.
1: Tamam.
2: Yani hep beraber kahvaltılarını yaparlar. Ondan sonra derse başlarlar. Yani öğretmenimiz de birebir gözüyle herkesi teker teker böyle karnının doyduğunu el ile yedirir. İşte beraber eşlik ederler. Birbirlerine ikram ederler vesaire. Böyle bir güne başlangıcımız oluyor. Ondan sonra normal ders işleyişimiz başladıktan sonra da işte mesela bilişim ve robotikle alakalı atölyemiz var ve takımımız var.
1: Çok güzel.
2: Bu sene mesela bir önceki yıl birkaç farklı şehre ve alana gidip, üniversiteye gidip bununla alakalı yarışmalara katıldılar.
1: Çok güzel.
2: Elhamdülillah. Çok da böyle verimli geçti. Günden güne mesela bununla alakalı çalışmalarımız ziyadesiyle daha da böyle güzel bir şekilde gidiyor. Yine mesela görsel sanatlar atölyemiz var. Çocuklar orada kendileri ve öğretmenleriyle beraber işte hedefledikleri, planladıkları etkinlikleri yapabiliyorlar. Sonra beden eğitimiyle alakalı zaten hem erkek çocuklarımız için ayrı, kız çocuklarımız için ayrı salonlarımız var. Orada bunları gerçekleştirebiliyorlar, faaliyetlerini, etkinliklerini, yarışmalarını. Bir konferans salonumuz var. Yine bununla alakalı salon anlamında kullanacakları bir etkinlik faaliyeti olduğunda ya da bir mesela sinema gösterimi, bir film izleme etkinliği yapıldığında bunları kullanabiliyorlar. Şöyle bir noktayı da üstüne basarak yapayım, ifade edeyim daha doğrusu. Biz müziksiz eğitim yapıyoruz bu arada. Kullandığımız hiçbir materyalde müzik yok. Zil sesimiz bile akapella, insan sesi. Yani izlettiğimiz bir filmde bile müzik yoktur. Farklı şeyler vardır. Böyle bir yoğurt işimiz var.
1: Eyvallah, eyvallah. Şey diyeceğim. Şimdi bu mesela Almanlar için söylerler. Yani şehir efsanesi midir? Yoksa eğitim sisteminin parçası mıdır? Açıkçası ben onu çok bilmiyorum ama onu çok duymuşluğum vardır. Derler ki Alman eğitim sisteminde evvelden beri ilkokuldan itibaren çocukların eğilimlerine göre bir yönlendirme vardır derler. Yani mesela çocuk ilkokulu bitirdikten sonra diyelim ki çocuk güzel sanatlara meyyal.
2: Evet.
1: Mesela ondan sonraki eğitimde çocuğu fizikle bilmem neyle falan böyle kafasını şey yapmazlar. Daha çok çocuğu böyle yeteneğine yönelik bir branşta alıp ondan sonraki okul için. Hatta bundan dolayı Almanya'da hani bizdeki meslek okullarının karşılığı olan ama çok daha geniş yelpaze içeren bir okul mekanizması var.
2: Sistem var, evet.
1: Aynen. Sizde mesela şöyle bir şey olabiliyor mu? Bu belki direkt okulun prensibi olmasa da, yani okulun bir politikası olmasa da öğretmenlerin böyle bir inisiyatifi olabilir. Mesela falan çocuk el şeylere çok yatkın. Böyle alet edevata falan çok yatkın.
2: Evet.
1: Yani bu mesela dikkat çekince mesela veliye bununla alakalı işte hanımefendi, beyefendi, çocuk çok güzel bir çocuk. Yani şeyi ama eli bu meselelere çok yatkın. Yani bu çünkü bir çocuk için bazen hayatı boyunca fark edilmeyen bir değer olup ölüp gidiyor belki de.
2: Evet.
1: Hani bunu ortaya çıkartma anlamında ilkokulda özellikle ilk eğitim sürecinde çocuktaki bu içteki cevher bir anlamda dışarı çıkabiliyor. Bilmiyorum tabii sizlerde belki direkt bununla alakalı bir faaliyet yoktur ama bu sezinlenebilirdi galiba. Bilmiyorum bununla alakalı.
2: Şöyle onunla alakalı biz mesela dedim mi konuşmanın başında aslında ifade etmeye çalıştım. Pedagojik anlamda biz çocukları incelemeye aldığımızda yani onlarla alakalı değerlendirmeler yaptığımızda bireysel grup ve sınıf değerlendirmeleri işte bunlarla alakalı aslında doneler elde ediyoruz ve bunları Velilerimize geri bildirim olarak sunuyoruz zaten. Ortaokul kademesinde de mesela buna binaen kulüplerimiz var. Hı-hı. Yani her hafta kulüp dersleri oluyor ve bu kulüp derslerinde de mesela 10 tane kulüp açıyoruz. Yani çocuk da ilgisine göre o kulüplerden birini seçebiliyor. Ya da öğretmen işte. Mesela ya sen bu kulübe gelsene diye mesela onu yönlendirebiliyor. O kulüp faaliyetleri oluyor. İşte bu kulüp faaliyetlerinde biraz önce sizin söylediğiniz gibi mesela el becerisi olan bir çocuk mesela bizim işte oradaki açtığımız kulüplerden bir tanesine bu şekilde entegre edebiliyor. Ya da sportif anlamda varsa o tarafa ya da robotik anlamda işte bilişim anlamında bir şeyi varsa, kabiliyeti varsa o kulübe doğru yönlendiriyoruz. Ya da hatta işte mesela bizim robotik takımlarımız var. İşte o robotik takımına mesela seçiliyor diyelim ki öyle bir şey oluyor. Bu şekilde yönlendirmeler oluyor ve bununla alakalı rehber öğretmenlerimiz ve idarecilerimiz ve sınıf öğretmenlerimizle beraber mutlaka ilkokul ya da ortaokul fark etmeksizin velilere bununla alakalı zaten geri bildirimlerini yapıyoruz.
1: Eyvallah, yani belki gerektiğinde bir yönlendirme de oluyor.
2: Kesinlikle
1: belki.
2: Oluyor zaten, yani bunu yapmamız gerekiyor. Doğru bir yani dedim ya, çocuklar bizim derdimiz, onların sağlıklı bir birey olarak topluma kazandırılması ve toplumun her alanında bu şekilde insanlara ihtiyacımız var. Kesinlikle. Yani ben sanayiye gittiğim zaman gerçekten benim hassasiyetlerimi güden, beni anlayabilen bir ustayla karşılaşmak isterim. Hastaneye gittiğim zaman öyle. İşte başka bir yere gittiğim zaman öyle. Bunlarla karşılaşmak istiyoruz. O yüzden çocuklarımızı bu kabiliyette yetişsinler diye elimizden geldiğince yönlendirmeye çalışıyoruz. Bu noktada işte kendi bildiğimiz kadar naçizane. O şekilde de velilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz Allah'ın izniyle.
1: Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza, dilinize, yüreğinize sağlık. Dilerseniz yine bir iletişim bilgilerini hatırlatalım. Ya da sosyal medyada var mısınız? Sosyal medya adresiyle olabilir.
2: Sosyal medya olarak Instagram'da Emel Okulları olarak sosyal medya hesabımız var. Aha. Oradan da okulumuza ait birçok içeriği aslında paylaşıyoruz. Eyvallah, oradan da fikir edinme anlamında gerçekten birçok etkinlik, faaliyetler, hani neyiz, neredeyiz, ne yaparız gibisinden. Emel Okulları'nın Instagram hesabından etkinliklerimiz çok daha fazla. İnternet adresimizi şu an yani söyleyip aynı şekilde internet adresimiz ama şu an en aktif kullandığımız alan Instagram olduğu için.
1: Genelde sosyal medya tabii daha aktif kullanılıyor. Yani zaten bir sosyal medyada orada dediğiniz gibi görsellerden zaten 3 aşağı 5 yukarı faaliyetler hakkında bir maluma sahibi eliniyor. Videolarda, fotoğraflarda vesaire falan, o bir fikir verir ama en güzeli, belki de en sağlıklısı bizzat bir randevuleşip gelip yerinde görmek, mekanı, sınıfları, atölyeleri görmek belki daha tatmin edici olacaktır velilerimiz için de, dinleyicilerimiz için de.
2: Yani telefon numaralarımızı da
1: hatırlatabiliriz isterseniz.
2: Hatırlatayım ben kıymetli dinleyenlerimize. 545-676-63-44 bu numaradan hatta direkt bana da ulaşabiliyor.
1: Tekrar edelim o zaman isterseniz.
2: 545-676-63-44 bir de 546-528-05-63 diye numaramız var. 546-528-05-63 bu numaradan da bizlere ulaşabilirsiniz. Yine dediğim gibi yani uygulamalar üzerinden yol tarifini Emel Okulları olarak açtığınız zaman
1: okulumuz Bağcılar'da.
2: Bağcılar'da okulumuz. Veysel Karani Caddesi diye geçer. Hı hı. Direkt otobanın kenarındayız.
1: Zaten karşıda mukim olanlar 3 aşağı 5 yukarı şeyi çıkartmışlar.
2: Evet. Yani
1: kafalarına, hani, zihinlerine nokta, lokasyonu.
2: Evet, nokta atışı lokasyonu olsun. İfade etmeye çalıştım. Hani o bölge dediğimiz zaman inşallah çok daha hızlı bir şekilde bize ulaşabilirler.
1: Eyvallah.
2: Sizlerin vasıtasıyla da buyursunlar, gelsinler inşallah.
1: En azından fiyat için bir şey söyleyeyim ama bir çay içerler herhalde bizim selamımıza gelirlerse.
2: Sizin selamınız da gelsinler fiyat konusunda.
1: Eyvallah.
2: Çayımızı da ikram ederiz, fiyat konusunda da yardımcı oluruz. Eyvallah. Dediğimiz gibi bizim derdimiz, emelimiz, derdimiz, bir gayemiz var. Eyvallah. Bu noktada bununla o dertle dertlenen insanlara tabii ki kapımız sonuna kadar açık. Elimizden ne geliyorsa da maddi manevi yardımcı olmak için Allah'ın izniyle buradayız.
1: Allah razı olsun. Rabbim kolaylaştırsın. Rabbim sizleri muvaffak etsin. Nice Müslüman nesiller yetiştirmenize de vesile olsun.
2: Amin. Allah razı olsun. Çabalarınızı
1: diyelim. Efendim, bu haftaki konumuz eğitimde yine. Konuğumuz Emel Okulları Genel Müdürü İzzettin Uğurlu Beyefendi'ydi. Genel olarak eğitim durumumuzdan bahsetti. Eğitim müfredatı, içeriği, tenakuzlar, olumsuz yönleri. Alternatif çözümler noktasını da bizlere bilgilendirdi. Keyif aldığımız, istifade ettiğimiz bir sohbet oldu. İzzettin Hocam çok teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ediyorum. Misafirperverliğiniz için de Allah razı olsun. Rabbim sizleri de muvaffak eylesin inşallah. Amin.
1: Efendim haftaya farklı bir konu ve konukla sizlerle olacağız inşallah. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.
0: Bir konu bir konuk. Hazırlayan ve sunan Recep Muslu.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 9634 Karaköy Perşembe Pazarı.
2: Manevi ve ahlaki değerler üzerine inşa ettiğimiz eğitim sistemimizde okul derslerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim, Arapça, Siyer ve Akaid dersleri de verilmektedir. Özel Hak Bahtiyar Koleji 0555 963 98 46 Sultanbeyli.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
5: Tekstil imalatı sektöründe özel üretim, spesyal ürünler de dahil olmak üzere ipliğe dair her şey Ahsem İplik'te. Tekstil makine yedek parçaları, sarf malzemeleri ve tekstil aksesuarlarına dair aklınıza gelecek her ürünle Güvercin Tepe, Başakşehir'de hizmetinizdeyiz. Ahsem İplik 0544 283 0202.
6: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
7: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
8: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
9: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın. Siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
10: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0. Demkur Kalıp.
11: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakaylar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 10 41 İstoç.
12: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
0: Reklamları dinlediniz.
13: Muhakkak Allah inkar edenleri ve zulmedenleri ne bağışlar ne de doğru bir yola eriştirir. Onları ancak cehennemin yoluna iletecek ve onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Bu ise Allah'a çok kolaydır. Ey insanlar! Resul size Rabbinizden hakla geldi. Kendi yararınıza olarak ona inanın. Eğer inkar ederseniz bilin ki göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. Allah bilendir, hikmet sahibidir.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Osman radıyallahu anh şöyle demiştir. Dünya hayatına yönelik tasa ve keder, kalbe karanlık ve gam getirir. Ahiret hayatına yönelik tasa ve kederse, kalbe nur ve huzur getirir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Şuara 75-91. Hazreti İbrahim'in duası. İbrahim dedi ki:
2: İyi ama ister sizin, ister önceki atalarınızın olsun, neye taptığınızı biraz olsun düşündünüz mü? İyi bilin ki onlar benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbi benim dostumdur. O ki beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. Beni yediren, içirendir. Hastalandığım zaman bana o şifa verir. O ki benim canımı alacak, sonra diriltecektir. Ve hesap günü hatamı bağışlayacağını umduğum da odur. Ey Rabbim, bana hikmet ver ve beni iyiler zümresine kat. Sonra gelecekler içinde beni doğrulukla anılanlardan eyle ve beni nimeti bol cennetin varislerinden eyle. Babamı da bağışla, çünkü o yanlış gidenlerdendir. İnsanların diriltilecekleri gün beni mahcup etme. O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar. Ancak Allah'a temiz bir kalple gelenler o günde kurtuluşa erer.
1: O gün cennet korunanlara yaklaştırılmıştır. Azgınlar içinde cehennem ortaya çıkarılır.

0: Özel FM 103.2 Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
2: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
3: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com. Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
4: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
5: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 9660 kopinet.com.tr.
7: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
10: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
11: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
12: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
3: Darıca Road Balance aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
13: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
14: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
0: Reklamları dinlediniz.
15: Saat 18.
0: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net.
16: Namazları kabul edilmeyenler. 1. Büyük şirk ve küçük şirk koşanların namazları kabul olmaz. Allah Celle Celaluhu kendisine ihlasla, yani içine şirk karışmaksızın yapılan amelleri kabul eder. Bir ibadetin içerisinde ister büyük ister küçük şirk kabilinden şeyler bulunursa bu yapılan ibadetin geçersiz olduğunda şüphe yoktur. Allah Celle Celaluhu kelamı olan Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Bununla beraber Allah Celle Celaluhu biz kullarına şunları beyan etmektedir. Ona dönenler olun, ondan korkun, namazı da dosdoğru kılın ve müşriklerden olmayın. Bu ayetin tefsirinde İmam Kurtubi şunları söylemektedir. Namazı da dosdoğru kılın ve müşriklerden olmayın buyruğuyla ibadetin ancak ihlasla birlikte fayda vereceği beyan edilmektedir. Bundan dolayı Yüce Allah ve müşriklerden olmayın diye buyurmaktadır. Burada kastedilen müşriklerden olmayın cümlesi namaz kılanların namazlarına riya karıştırıp amellerinin karşılığını ahirette alamayacağını ifade etmektir. Burada şu hadisi şerifi hatırlatalım. Abdullah bin Mes'ud'dan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki riba faiz 70 küsur baptır. Şirk de bunun misli gibidir. Çağımızın hastalığı da hakimiyet konusunda Allah Celle Celaluhu'ya şirk, ortak koşmaktır. Yani toplumu düzenleyen Allah'ın kanunları hiçe sayılarak onları ortadan kaldıran yönetimler oluşturmak ve onlar da kanun koyma yetkisi olduğunu söylemek, Allah'la birlikte başka bir ilah kabul etmektir. Hüküm konusunda Allah'ın ortağı olmaktır. Bu anlayışta olan bir topluluk, yaratıcı olarak Allah'ı, kanun koyucu olarak kendi partilerinin liderlerini tanıyorsa, hüküm konusunda onları Allah'a ortak kılmıştır. Bu anlayıştaki toplumların kılacakları namazları kökten batıldır, yok hükmündedir. Allah'ı her yönüyle birleyen ama kalbinde bir takım yanlış eğilimler bulunan kişilerin dinle ilgisi kesilmediği halde kıldıkları namazların sevabını Allah Celle Celaluhu'dan alamayacaklardır. Çünkü ibadeti Allah için değil de başkalarının

nedir diye sordu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. Kişi namaz kılarken insanlara iyi görünmek için namazını allayıp pullamaya çalışır. İşte bu gizli şirktir. İbni Huzeyme bu hadisin hemen ardına riyakar kişinin kıldığı namazın kabul olmayacağı bab başlığı altında şu hadisi kaydetmiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan şunları rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbi Allahu Teala'nın şöyle buyurduğunu bildirdi. Ben şirk koşulan şeylerden daha üstünüm. Bunda rivayetinde ben şirk koşulan şeylerden uzağım, yüceyim. Kim içinde şirk olan bir iş yaparsa ben o işten uzağımdır ve o iş şirk koştuğu şeyindir. Bunların el-âlâdan ben şirk koşandan uzağım, gidip sevabını ondan alsın şeklinde rivayet etmiştir. Bu konuda İbni Hacer'in kaydetmiş olduğu hadisi beraberce okuyalım. Cebele el-Yahsubi anlatmaktadır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından biriyle beraberdik. Bize anlattıkları arasında şu da vardır. Müslümanlardan biri, ya Resulallah, yarının kurtuluş reçetesi nedir diye sordu. Allah'ı aldatmaya kalkışma buyurdu. Allah'ı nasıl aldatırız ki diye sordu. Şöyle cevapladı. Onun emrettiklerini başka bir amaç güderek yerine getirirsin. Riyadan sakının. Zira riya, aziz ve celil olan Allah'a şirk koşmaktır. Kıyamet günü bütün mahlukatın huzurunda riyakâra şu dört sıfatla seslenilir. Ey kafir! Ey edepsiz! Ey kaybeden müflis! Ey hain! Amelin boşa çıktı, ecrin gitti. Artık bugün Allah katında senin namazın yoktur. Ey aldatıcı! Ecrini kendisi için çalıştığın kişinin yanında ara. İmam Abdullah bin Mübarek, ibadetlerde ihlasın önemini belirten şu hadisi kaydetmiştir. Damra bin Habib'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki melekler Allah'ın kullarından bir kulun amellerini yükseltirken bunların çok olduğunu düşünür ve onu tezkiye ederler. Öyle ki bunları Allah'ın saltanatından onun dilediği dereceye kadar yükseltirler. Sonra Allah onlara şöyle vahyeder. Sizler kulumun amellerini gözetirsiniz. Bense onun içinde olanları gözetirim. Bu kulum benim için ihlaslı olmadı ve bu amelini de ihlaslı yapmadı. Siz o amelleri siccine yazınız. Onlar yine bir kulun amelini yükseltirken onun az olduğunu düşünüp onu küçümserler. Öyle ki onlar Allah'ın saltanatından onun dilediği dereceye kadar yükseltirler. Sonra Allah onlara şöyle vahyeder. Sizler kulumun amellerini gözetirsiniz. Bense onun içinde olanları gözetirim. Bu kulum amelini ihlasla yapmıştır. Onu illiyine yazınız. Allah Celle Celaluhu kendi kullarını şöyle uyarmaktadır. Artık kim Rabbine kavuşmayı ümit ediyorsa salih bir amel işlesin ve Rabbine ibadetinde kimseyi ortak koşmasın. İmam Kurtubi tefsirinde amelleri itibariyle zararda olanlar başlığı altında şunları kaydetmiştir. De ki, amelleri açısından en çok ziyana uğrayanları size haber verelim mi? Buyruğunda şuna delalet vardır. Kimi insanlar iyilik yaptığı zannıyla bir amelde bulunur. Ancak onun ameli boşa gitmiştir. Amelin boşa gitmesini gerektiren ya itikat bozukluğudur ya da riyakarlıktır. Bu tefsirin ışığında şunları söylemek mümkündür. Allah Celle Celaluhu'ya isim ve sıfatlarında şirk koşanlar ebedi cehennemlik ve amelleri boşa gidenlerdir. Allah'a isim ve sıfatlarında şirk koşmamakla birlikte ebedi cehennemlik olmayan ama Allah için yapılan bir ameli ifsad edecek bir niyeti kalbinde taşıyan kişinin kendisi ebedi cehennemlik olmasa bile ameli batıl, geçersiz olmuş ve kıldığı namazdan ve diğer amellerden sevap alamamış olur. Allah ikisinden de muhafaza etsin. Amin. Amellerin kabulü için itikat bozukluğu ve riyanın olmaması bütün ibadet

0: işlerini kapsar. Ahiret gibi bir kaygısı olan müminlerin amellerini ifsad edecek bu iki unsurdan mutlaka kaçınmaları gereklidir. İmam Azam'ın bu konudaki görüşünü İbni Abidin şöyle aktarmaktadır. Riyadan maksat, ibadetin aslından sevabı yok eden kamil riya yahut sevabın katlanmasına mani olan riyadır. Yoksa gösteriş için güzel yapmak riyadır. Buna delil sevap verilmemesidir. Sevap ancak ibadetin aslı için verilir. Namaza girmek isteyen ne yapmalıdır faslında geleceği veçh ile imam, gelen yetişsin diye rükûyu uzatırsa, İmam Azam'ın ben bu adam hakkında pek büyük bir şeyden, yani gizli şirkten korkarım demiştir. Bu da riyadır. İbni Abidin kitabının başka bir yerinde de şunları kaydetmiştir. Gelen yetişsin diye kıraatı veya rükûyu uzatmak, kerahati tahrimiye ile mekruhtur. Çünkü Bedai ve Zahire'de İmam Ebi Yusuf'tan şu rivayet vardır. Bu meseleyi Ebu Hanife ile İbni Ebi Leyla'ya sordum, ikisi de mekruh gördüler. Ebu Hanife, o kimseye büyük bir şey lazım geleceğinden, yani şirkten korkarım dedi. Hişam da İmam Muhammed'den bunu mekruh gördüğünü rivayet etmiştir. Keza İmam Malik de yeni mezhebin İmam Şafii'den dahi mekruh gördükleri rivayet olunmuştur. Bazıları İmam Azam'ın müşrik olur sözünden tevehhüme kapılarak o kimsenin kanının da mübah olduğuna fetva vermişlerdir. Halbuki Hazreti İmam sadece ameldeki şirki kastetmiştir. Çünkü rükûnun evveli Allah Teala içindi. Sonu gelen kimsenin hatırı için olur. Ama gelen kimse için tezellül ve ibadeti murad etmedikçe kafir olmaz. Meselenin önemini anlamak için yukarıdaki sözler kafidir. Eğer dikkat edilmezse namazın içinde bile Allah Celle Celaluhu'ya şirk koşulmuş olur. Bu da amellerin yok olmasına, bir hiç mesabesine inmesine neden olur. Allah inançta ve ameldeki şirkten muhafaza etsin. Amin. Şirk amellerin hepsini yok eder. Bu konuda Allah Celle Celaluhu şunu söylemiştir. İşte o Allah'ın hidayetidir. Kullarından dilediğini ona iletir. Eğer onlar da Allah'a ortak koşsalardı, kendileri için yapmakta oldukları amelleri elbette boşa giderdi. Eğer Allah'ın kendilerine hidayet verdiğini bilir dahi olsa, şirk koşmuş olsalardı, amelleri boşa giderdi. Nebilerin bile istisna edilmediği bir konuda Allah'ın dinine yardım bahanesiyle şirk ve küfür amellerini işleyenlerin hali nice olur? Tabii yaptıkları her amel çöpe atılır. Çünkü Allah'a hizmet adına Allah'a ortak koşulamaz. Bu nakillerden hareketle demokrasi dininin mezhepleri olan hangi partiye üye olmuş, namaz kılan bir birey varsa amellerinin boşa gittiğini şimdiden bilsin. Çünkü Allah kendi dininin yönetim tarzından başka bir yönetim tarzı ve usulü kabul etmez. Yani devlet yönetiminde, ekonomide, davalaşmalarda, itaat merciinde İslam kabul edilip onu hayata Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin usulüyle uygulamadıkça Allah diğer metot, usul ve benzeri şeylerden razı olmaz. Hülasa şirk koşan bireylerin namazları kabul olmaz. 2. Bidatçıların farz ve nafile ibadetlerinin hiçbiri kabul edilmez. Bidat kavramını kısaca tarif edersek, akide ve amelde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında olmayan şeyler olarak ifade edebiliriz. Bidat, tamamlanmış dinde eksiklik iddiasıdır. Bundan dolayı İslam kanunları şeriatında en ağır hükümler bidatçılara verilmiştir. Bu konuyla ilgili olarak şu hadisi okuyalım. Enes radıyallahu anh'dan, şüphesiz Allah bütün bidat sahiplerinin tevbesini kabul etmez. Bidatçilerin tevbesinin kabul edilmeyişinin sebebi şudur. Onların kişisel tevbeleri kabul olunsa bile, onun açtığı yolu bidatı takip edenlerin günahlarından bir parça da ona olduğu için durmadan kendisine günah yazılmaktadır. Tıpkı her öldürme hadisesinde Adem aleyhisselamın oğlu Kabil'e bir pay yazılması gibi. İşte bu bidat sahiplerinin ortaya koyduğu ameller iyi niyetli de olsa azabı hak etmektedirler. Sevap beklerken azabı hak ederler. Bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında olmayan birçok yeni türedi bidat işler yapılmaktadır. Bunların en meşhurları kandil geceleri ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğum gününün mevlüdün kutlanmasıdır. İlim ehli olmayan insanların bu geceleri teşvikindeki sebep insanlar kötü bir şey yapmıyorlar ki sözüdür. Bu konuda ashabın şu tavrını aktaralım. Ebu Yusuf Ebu Hanife'den, o Hammad'dan, o İbrahim'den, o Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh'dan şöyle demiştir. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh bir gece mescide geldi, insanlar orada toplanmış ve mescidi doldurmuşlardılar. Abdullah bin Mes'ud, insanlar ne istiyor dedi, onlar bir adam rüyasında kim gece boyu mescitte ibadetle geçirirse bağışlanacağını görmüş dediler. Bunun üzerine Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh bir münadi onlara iki defa şöyle bağırsın. Yazıklar olsun size. Mescitten çıkınız ki iki kere azap olunmayasınız. Bugünün bidatçılarına göre Abdullah bin Mes'ud yanlış yapmıştır. Çünkü bu olayda insanların ibadete teşviki vardır. Bir olayı daha nakledelim. Sahabenin müçtehit ve kadılarından olan İbni Mes'ud radıyallahu anh'ın tavrına bakalım. Bize El-Hakem İbnül Mübarek haber verip dedi ki, bize Amr bin Yahya haber verip dedi ki, babamı babasından naklen şöyle rivayet ederken duydum. Babam dedi ki, sabah namazından önce Abdullah bin Mes'ud'un kapısının önünde otururduk. Çıktığında onunla beraber mescide giderdik. Neyse bir gün Ebu Musa el-Eş'ari yanımıza geldi ve Ebu Abdurrahman yani Abdurrahman bin Mes'ud şimdiye kadar yanınıza çıktı mı dedi. Hayır dedik. O da bizimle beraber oturdu. Nihayet Abdullah çıktı. Çıkınca toptan ona ayağa kalktık. Sonra Ebu Musa ona şöyle dedi. Ebu Abdurrahman, biraz önce mescitte yadırgadığım bir durum gördüm. Ama yine de Allah'a şükür hayırdan başka bir şey görmüş değilim. Abdullah nedir o diye sordu. O da yaşarsan birazdan göreceksin dedi ve şöyle devam etti. Mescitte halkalar halinde oturmuş namazı bekleyen bir topluluk gördüm. Her halkada idareci bir adam, halktakilerin ellerinde de çakıl taşları vardı. İdareci 100 defa Allahu Ekber deyin diyor, onlar da 100 defa Allahu Ekber diyorlar. Sonra 100 defa La İlahe illallah deyin diyor, onlar da 100 defa La İlahe illallah diyorlar. 100 defa Sübhanallah deyin diyor, onlar da 100 defa Sübhanallah diyorlar. Abdullah bin Mes'ud, peki onlara ne dedin dedi. Senin görüşünü bekleyerek veya senin emrini bekleyerek onlara bir şey söylemedim dedi. Dedi ki onlara kötülüklerini sayıp hesap etmelerini emretseydin ve bununla iyiliklerinden hiçbir şeyin zayi edilmeyeceğine dair onlara güvence verseydin ya dedi. Sonra gitti. Biz de onunla beraber gittik. Nihayet o bu halkalardan birine geldi, başlarında durdu ve şöyle dedi. Bu yaptığınızı gördüğüm nedir? Dediler ki Ebu Abdurrahman, bunlar çakıl taşları. Onlarla Allahu Ekber, La İlahe İllallah ve Sübhanallah deyişleri sayıyoruz. Bunun üzerine Abdullah bin Mes'ud dedi ki artık kötülüklerinizi sayıp hesap edin. Ben iyiliklerinizden hiçbir şeyin zayi edilmeyeceğine kefilim. Yazıklar olsun size. Ey ümmeti Muhammed, ne çabuk helak oldunuz. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem şu sahabesi içinizde hala bolca bulunmakta. İşte onun elbiseleri henüz eskimemiş, kapları henüz kırılmamış. Canım elinde olan Allah'a yemin olsun ki sizler kesinlikle ya Muhammed'in dininden daha doğru yolda olan bir din üzerindesiniz ki bu imkansızdır veya bir sapıklık kapısı açmaktasınız. Onlar, vallahi Ebu Abdurrahman biz başka bir şey değil, sadece hayrı elde etmeyi istedik dediler. O da şöyle karşılık verdi. Hayrı elde etmek isteyen niceleri vardır ki onu hiç elde edemeyeceklerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize haber vermişti ki Kur'an'ı okuyacak olan bir topluluğun bu okuyuşları sadece dilde kalacak. Onların köprücük kemiklerinden ileriye geçmeyecek. Vallahi bilmiyorum. Belki onların çoğu sizdendir. Sonra Abdullah onlardan yüz çevirdi. Amr bin Yahya'nın dedesi Amr bin Selim'e bundan sonra şöyle dedi. Bu halkalardaki insanların tamamını En-Nehrevan olayında haricilerin yanında bize karşı vuruşurken gördük. Bu konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözlerine kulak verelim. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, kim nefsinden veya hevasından bir iş ortaya koyarsa Allah'ın, meleklerin ve insanların hepsinin laneti onun üzerine olsun. Onun farz ve nafile amelleri kabul olmaz. Bu hadisin zahiri manasından anlaşılan odur ki, bidat ehli kişilerin farz ve nafile olarak işledikleri hiçbir ibadeti kabul olunmaz. Bu mevzuda bidatı kendisini dinden çıkarmış olanı konuşmuyoruz. Bidatçı olarak dinin içinde kalan kişileri konuşuyoruz. İşte bu kişiler amel işleseler bile Allah Celle Celaluhu katında kabul olacak bir amelleri yoktur. Ta ki bu ortaya koymuş oldukları bidatları terk edip insanların o bidatı unutup işlemeyinceye kadar. Bu da mümkün mü acaba? Bu duruma düşmemek için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabının bulunduğu dini öğrenmek zorundayız. Onların din dediği şeyi din diye yaşamalıyız. Yoksa tersten bir yaşantıyla içinde bulunduğumuz zamanın din anlayışını yaşarsak bidatçı olarak dine başlayacağımız neredeyse kesin. Çünkü Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmaktadır. Öne geçen muhacirler ve ensarlarla onlara güzellikle uyanlar, Allah onlardan hoşnut olmuştur. Onlar da ondan hoşnut olmuşlardır. Ve Allah onlara içinde ebedi kalacakları altından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur. Kim kendisine dosdoğru yol apaçık belli olduktan sonra elçiye muhalefet ederse ve müminlerin yolundan başka bir yola uyarsa onu döndüğü şeye bırakırız ve cehenneme sokarız. Ne kötü bir yataktır o. Namazları kabul edilmeyenler. 1.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efem, özel efem.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Dehasoft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
4: Balm, polen, propolis, arı sütü ve garantili zeytinyağı bulunur. Ürünlerimiz analiz raporlu ve iade garantilidir. Arıya dair her şey bizim işimiz. Balcı Yusuf Gezer, 0530 240 60 76 Gaziantep. Balcı Yusuf Gezer Facebook adresimizden de bize ulaşabilirsiniz.
5: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
6: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
7: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
8: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
9: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
10: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
11: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlok, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
12: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
13: Gülperek Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
14: Firmanız için gerekli olan iş güvenliği uzmanlığı, iş yeri hekimliği, iş güvenliği eğitimleri ve onlarca kurumsal sorunlarınızın çözümü için Nitelik OSGB. 0542 761 1264.
15: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap. 0212 667 33 63 Sultan Gazi. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer. motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
4: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No.1.
1: Reklamları dinlediniz.
16: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. يا رحمن.
17: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
18: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
19: Özel FM
18: 103.2.
20: Şimdi dua zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
21: Allahümme eyqid ummetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahümme aslih hukkamaha ve ulataha. Allahümme huz biyedihim lil hak ve akdif fi kulubihimul havfe min ve enza' min kulubihimul havfe minel kuffar. قلوبهم الإيمان اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين عزه اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين اللهم أعد لنا صلاح الدين اللهم أعد لنا عمر اللهم أعد لنا أبي بكر اللهم أعد لنا عثمان اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزي راية الكفار اللهم اخزي الكفار اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا اللهم عليك بدولة الصهاينة اللهم عليك برأسهم اللهم عليك برأسهم اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى اللهم عليك بهم اللهم عليك بالقردة والخنازير اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك اللهم اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فبرحنا بركعتين في المسجد الأقصى رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود يا رب العالمين. اللهم هذا ختام شهرك اللهم هذا ختام شهرك اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع راية الجهاد وأعل دينك وأعز جندك يا رب العالمين. اللهم واجمعنا بهم في فلسطين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين. اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه. اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب اللهم إنا نعاهدك على التوبة اللهم إنا نعاهدك على الاستقامة اللهم إنا نعاهدك على الإخلاص يا رب العالمين. ونسألك اللهم رضاك والجنة ونسألك اللهم رضاك والجنة ونسألك اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين. اللهم فرحنا بالكتاب باليمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. يا إله الكون يا ملك الملوك يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما إن تعذبنا فأنت على عذابنا قادر وأن تغفر لنا فأنت العزيز الغافر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Alimlerin ilim meclislerine devam edin. Hikmet ehlinin sohbetlerine katılın. Hiç kuşkusuz Allah, kurumuş toprağı yağmur suyuyla nasıl diriltiyorsa, ölü kalbi de hikmet nuruyla öyle diriltir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutmaya gayret edin. Mümkün olmazsa en azından her kameri ayın 14, 15 ve 16. günlerini oruçlu geçirmeye çalışın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Arnavutköy ve civarında arazi, arsa, sanayi yeri hazır bina, yazlık ve daire gibi yatırım ve ihtiyaçlarınıza bizimle görüşerek karar verin. Sizin emlakçınız Talas Emlak, gayrimenkul ve danışmanlık. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597 73 95.
4: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
5: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
6: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
7: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
8: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
9: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da karpuz 9.99, Çengelköy salatalık 39.99, domates 54.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
10: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
11: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
12: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
13: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
15: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
16: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
17: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
18: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
19: Reklamları dinlediniz.
20: Saat 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
21: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
22: Makale arası. Makale arası. Makale arası.
23: Cemaat kimdir? Dünya dönüyor. Güneş, ay ve yıldızlar kendi yörüngelerinde gidip geliyor. Her varış noktasında da Allah'a secde ediyorlar. Vazifene dön emri gelinceye kadar da secdeden kalkmıyorlar. Allahü Teala'nın emrinde vazifelerini yapıyorlar. Allah Resulü Deccal hadisinde artık zamanla insanlar her şeyi ondan gizlemeden, her türlü ahlaksızlık ve haksızlığı açıktan açığa, utanmadan, tiksinmeden yapmaya başladıkları zamana kadar bu böyle devam eder. Güneş her gün Allah'ın emrini dinleyerek sabah doğudan doğup akşam batıdan batmaya devam eder gider. Arşın altındaki karargahına varır, secdeye kapanır. Ama sonunda ona kalk, battığın yerden doğ denir. Haberi güneşin batıdan doğuncaya kadar her şeyin seyrinde devam ettiğini bildirir. Ahir zamanda her türlü ahlaksızlık, haksızlığın açıkça, utanmadan, tiksinmeden yapılacağını da haber verir. Bu haberler çerçevesinde güneş doğduğu müddetçe hakkın olacağını, batılın çoğalacağını, şerlerin hüküm süreceğini de haber verir, ulaştırır. Herkes ve her şey emredildiğinin gereğini yapmaktadır. Ya bizler? Allah'ın kulu ve Resulünün ümmeti olarak vazifemizi yapıyor muyuz? Allah Azze ve Celle'nin emirlerini ne kadar yerine getiriyoruz? Güneş batıdan batıncaya kadar ümmet ne yapıyor? Kur'an elimizde, peygamberin sözleri kulağımızda. Biz emrinde olduğumuzu söylediğimiz halde ne kadar işin içindeyiz? Kullukta ve ümmetlikte ne kadar vazife aldık? Bir kulun güneş batıdan doğuncaya kadar Allah yolunda cihad etmesi emredilirken ümmetim diyenler ne yapıyor? Resulullah'ın ümmetimden birileri kıyamet gününe kadar mutlaka Allah yolunda savaşacak ve zafer hep onların olacaktır. Hiçbir şey onların bu konudaki başarılarını engelleyemeyecektir. Buyurduğu ümmet kimler? Böyle bir ümmet olma şerefi kimlere aittir? Bu ümmet Allah ve Resulünün yolunda olan, onun için mücadele edendir. Onlar kulun kınamasından, ortamın baskısından korkmayanlardır. Allah ne buyurdu ve Resul sallallahu aleyhi ve sellem ne haber verdiyse yapandır. Beşer zaafı olarak amma, zaman, zemin diyerek kendilerine kılıf aramayanlardır. Hak bildiği yolda ister tek başına, ister cemaat olarak yürüyenlerdir. Abdullah İbni Mesud radıyallahu an, cemaat hakka uygun olandır. Yalnız da olsa hakka uygun hareket ediyorsan bil ki cemaat sensin. Günümüzde muhtaç olduğumuz böyle bir cemaattir. utanmadan, sıkılmadan hakkı haykırandır. Eşeklerin sokak ortasında yaptıklarına siz eşek oğlu eşeksiniz diyenlerdir. Deccali hareketlerin hüküm sürdüğü, tağutların at oynattığı bir zamanda siz eşeksiniz.

0: diyenlerdir. Beşeri kanun, makam, mevki tanımadan hakka haykırandır, biz Müslümanız diyenlerdir. Çünkü böyle bir cemaat Allah Azze ve Celle'nin himayesindedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: benim hakkınızda korktuğum başka bir deccaldir. Çünkü ben içinizdeyken deccal çıkarsa sizin önünüzde onu yener def ederim. Şayet ben içinizde değilken çıkarsa herkes kendi nefsini savunarak onu yenmeye çalışır. Allah da her Müslüman hakkında benim halifemdir, koruyucu ve yardımcımdır buyurduğu kimseler Allah'ın himayesindedir. Allah-u Teala onlarla beraberdir. Onlar deccal ve deccaliyete göğüs gerenlerdir. Allah'ın güneş ile kaim kıldığı bu dünyada yaşarken Allah Celle Celaluhu'na vazifesini yapanlardır. Bu vazifede her şart ve zeminde Allah'ın Kur'an'ını haykırmaktır. Dünya değil, ahiret için hazırlanmaktır. Hak yolunun ferdi budur, cemaati budur. Allah'ın himayesindekiler de bunlardır. Ne mutlu o ferde, ne mutlu o cemaate. Duran Kömürcü, Vakit Gazetesi.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.
2: Burası Hakk'ın sesini ses ve sözlerin üzerinde tutan radyo. Burası Özel Efendim.

0: Burası Özel FM. Özel FM. Buradan Mekke'nin bahrına, Kabe'nin tebessümüne, Mescid-i Aksa'nın hüznüne, Şehit Hazreti Hamza'nın zalimlere karşı dik duruşuna, Şehit Hazreti Musab bin Ümeyr'in sevdasına, Şehit Hazreti Hüseyin'in Kerbela meydanında zillet bizden uzaktır diye haykırışına, Şehit Seyyid Kutub'un kıyamına, Şehit Hasan el-Benna'nın çağrısına, Şehit Abdullah Azam'ın haykırışına, Şehit Şeyh Said'in bağlılığına, Şehit Şamil Basayev'in azmine, Şehit Rantisi'nin çığlığına, Şehit Fethi Şekaki'nin duruşuna, Şehit Şeyh Ahmet Yasin'in duasına ses ve söz veriyoruz. Burası
1: Özel FM.
0: Grozny, Felluce, Kabil, Bağdat, Diyarbakır, Hama, Hatani, Keşmir, Moro, Doğu Türkistan, Kahire, İstanbul ve Gazze. Çağlar ötesinden bir ses duyuldu. Siz ümmetsiniz. Ümmet. Ümmeti Muhammed.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Emriniz altında çalıştırdığınız insanlara zulmetmeyin. Allah'tan korkarak onların haklarını koruyunuz. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor.
1: İslam yaşantımızdan bir parça değildir. O hayatımızın her safha ve sahasında hükümdar olan bir nizamdır. Ona göre hareket edelim. İslam'ı bütünüyle, hayatımızın bütününde yaşamaya gayret edelim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Israrla işlenen küçük günah, küçük olmaktan çıkıp büyük günah olur. Tam bir pişmanlık duygusu içinde Allah'tan bağışlanma dilendikçe bütün büyük günahlar affedilir.
0: Özel efendim.
2: Mahbubi, mahbubi Resulallah.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Güzel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
2: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
3: El işi dekor aydınlatma Ahmet Kazan. 0535 296 33 90 Mercan Eminönü.
4: AC Mold Plastik Kalıp Sanayi. 0555 764 39 03 Hadımköy.
5: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın. Siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona. Hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da üzüm 99.99, kırmızı biber 59.99, patlıcan 34.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
8: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.tr. Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
9: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
10: Foma İnşaat Emlak, 0532 430 12 95 Arnavutköy.
11: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
12: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
13: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.

0: Kıymetli dinleyenler, Kur'an İklimi programıyla Abdullah Yıldız sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve alikni bis salihin. Amin. Değerli kardeşlerim, bir Kur'an iklimi programında daha sizlerle birlikteyiz elhamdülillah. Rabbimize hamdü senalar olsun ki Allah'ın kitabı olan Kur'an'ı Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ashabının okuduğu tarzda okumaya, onların anladığı tarzda anlamaya ve yaşadıkları tarzda yaşamaya gayret etmemiz gerekiyor ve biz de bu konularla ilgili bilgileri sizlerle paylaşıyoruz. Tecrübelerimizi ve bu konuda derlediğimiz bilgileri paylaşıyoruz, yorumları paylaşıyoruz. Efendim, Kur'an'ı Nasıl Yaşadılar isimli kitabımızdan onu merkeze alarak yaptığımız sohbetlerin sonuna yaklaşıyoruz. Bu ve bir sonraki programda bitiriyoruz inşallah. Bu bölümde ashab-ı kiramın ve tabii Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an'la yönettiklerini, ama toplumu, devleti, İslam ülkesini, ama orduyu, ama herhangi bir kendi yönetimlerine, denetimlerine verilen bir yetkiyi Kur'an'la kullandıklarını, Kur'an ilkeleri doğrultusunda hareket ettiklerini görüyoruz ve buna dair örnekleri birlikte göreceğiz inşallah. Evet, Kur'an'ın hayat verici ilkelerini hayatlarının her alanında hakim kılan Allah Resulü ve ashabı aleyhisselam, Peygamber aleyhissalatü vesselama ve ashabına, âline selatü selam olsun, ashab-ı kiramın tümünden Allah razı olsun. Devlet yönetiminden bireysel ilişkilere kadar, savaş ortamından komşu haklarına kadar, ticari ilişkilere kadar, aile hayatına kadar, günlük hayatın her alanında elbette onlar vahye göre hareket ediyorlardı. İşte Kutlu Efendimizin ve onun seçkin ashabının Kur'an'a göre yönetme ilkelerinden, uygulamalarından bazı örnekler. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Hazreti Peygamber büyük bir ordu göndermeye karar verdi. Savaşın buradaki ismi veya seriyenin ismi zikredilmiyor. Hepsinin silah ve malzemeleri yerindeydi. Ve Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam önce askerleri tek tek Kur'an'dan imtihana çekti. Bu çok ilginç bir uygulamadır. Bütün askerleri diziyor, silah, malzeme, her şey yerinde, cepheye gönderecek. Ama önce onları Kur'an'dan, Kur'an-ı Kerim'den imtihan ediyor. Hepsi de bildiği kadar okudular. Hani nereyi biliyorsan oku, söyle. Sıra en genç olanına gelince Efendimiz aleyhissalatü vesselam, ey filan, sen ne kadar biliyorsun buyurdu. Genç de, ben şu sureleri biliyorum ya Resulallah. Bir de Bakara suresini biliyorum dedi. Efendimiz tekrar sordu. Hani biraz onun yanlış mı, yalan mı, doğru mu söylediğini anlamaktan ziyade teyit açısından, sen Bakara suresini biliyor musun? Tekraren sordu Efendimiz aleyhissalatü vesselam. O da evet dedince Efendimiz, o halde git, sen bu ordunun komutanısın. Yani öne çıkardı onu ve seni dedi bu ordunun komutanı tayin ediyorum. Bir Bakara suresini bilmenin, tabii ki sadece ezbere bilmek, sadece onun lafzını öğrenmek değil, onun ahkamını öğrenmenin de bu işin, o sureyi bilmenin gereklerinden olduğunu biliyoruz. Sahabenin ve ilk nesil Kur'an hocalarının hepsinin öğrettiği, hatırlattığı hakikat o ki, Kur'an'ın helalini, haramını, ahkamını, tefsirini, esbabın üzülünü vesaire bilmeden, onlar Kur'an'ı hatta hayatlarına aktarmadan diğer ayetlere geçmediklerini ifade ediyorlar ki bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın talim ettiği bir gelenektir. 10 ayet öğretiyor, uygulamaya geçiriyorlar, hayatlarını aktarıyorlar, sonra diğer 10 ayeti geçmelerine izin veriyor. Nitekim bu delikanlıya, evet seni orduya komutan tayin ettim dedikten sonra sahabeden, bakın, bir başkası hem imreniyor bu hale, hem de Allah'a yemin ederim ki diyor, bakın, Bakara suresini ezberlemekten beni engelleyen şey onun hakkını yerine getiremeyeceğimden korkmamdır. Yani onu gereği gibi hayatını aktarma, uygulama imkanından mahrum olmamdır. Bu gerçekten enteresan bir ifade. Yani sahabenin hassasiyetini yansıtıyor bu konuda. Bunun üzerine Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Yani Kur'an'ı öğrenme, okuma, anlama, yaşama konusunda genel bir ilkeyi vaz etti. Kur'an'ı öğreniniz, onu okuyunuz. Çünkü Kur'an öğrenip okuyan kimse içi misk dolu bir kırbaya benzer. Kur'an'ı ezberleyip onu hafızasında tuttuğu halde yatan bir kimse, yani onu öğrenmiş, ezberlemiş ahkamını fakat uygulamıyor anlamında yatan bir kimse misk ile doldurulup ağzı bağlanan bir kırbaya benzer. Böylece herkese, tabii o delikanlı elbette sadece Kur'an'ın lafzını ezberlemiş olduğunu belki Efendimiz orada fark etti ama bunun herhalde ahkamını, hükümlerini ve diğer özelliklerini bildiğini de fark etmiş olmalı ve yaşantısına bunu aktardığını da o anki haliyle elbette fark etmiş olmalı ki onu komutan tayin etti. Çünkü bu orduyu yola çıkacak, düşmanla karşılaşacak, yolda namazlar kılınacak, yolda efendim bir takım farklı elbette fıkhi konular gündeme gelecek. Şu Kur'an-ı Kerim'in en önemli ve bütününe adeta yayılan fıkhi ilkelerin büyük çoğunluğu Bakara suresinde mevcut. Ve dolayısıyla Bakara suresini bilen Kur'an'ın neredeyse yarısını ahkam olarak, hüküm olarak bilmiş olacağı için 50 sayfalık bir bölüm ve çoğunlukla ahkam ayetleri var. O zaman verilecek olan kararları, yolda karşılaşacak olan problemleri Kur'an'la çözme, o kararları Kur'an'a göre verme konusunda elbette Bakara suresini en iyi bilenin öne geçmesi gayet anlaşılabilir bir karardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu uygulamasını ve tarihten bize intikal eden bu kıssayı çok iyi anlamamız gerekiyor bu olayı. Evet, aynı uygulama elbette Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı tarafından da yapıldı. Onlar da elbette bu ilkelere göre yönetmeyi, efendim toplumu, ülkeyi yönetmeyi onlar da aynı ilkelere göre uyguladılar. Bakın Hazreti Ömer'in valileri bu konuda nasıl bir davranış içindeydiler. Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde Cenab-ı Hakk'ın ardı ardına lütfettiği zaferlerle Sasani İmparatorluğu'na ait geniş topraklar baştan başa fethedilmişti. Başkent Medain dahil o İran sarayları, hazineleri hepsi ele geçirilmişti. O gün iki büyük süper gücünden biriydi Sasani hükümdarlığı, Sasani İmparatorluğu. Bugünkü itibariyle söylersek İran Irak toprakları, o bölgeler büyük oranda İslam devletinin denetimine girmişti. Hazreti Ömer İran'a aslen İranlı olan Selman-ı Farisi'yi, daha sonra da Huzeyfe bin Yeman'ı vali olarak tayin etti. Selman-ı Farisi çünkü hem aslı oralı ve Fasça'yı biliyor ve onlara İslam'ı öğretme konusunda son derece işlevsel bir görev ifa etti. Efendim Huzeyfetül Yeman'da daha sonra valilik yaptı. Onlar ve diğer valiler kılı kırk yaran adaletli yönetimleri, merhametleri ve olağanüstü sadelikleriyle sonraki Müslüman yöneticiler için gerçekten muhteşem örnekler teşkil ettiler. İşte şimdi onları sizlerle, onlardan bazılarını paylaşacağız. Ki bugün giderek dünyevileşen, giderek ihtişama, lükse, zevke, sefaya dalan, efendim dünya nimetlerinden istifade etmeyi kantarın topuzunu kaçıran bu konuda. Evet, dünya nimetlerinden yararlanılır ama elbette yiyin için israf etmeyin ayetinde olduğu gibi onun da bir sınırı, bir ölçüsü vardır. Bakın bu ölçüyü biz kafamıza göre yorumlayıp bugünkü kapitalist modern yaşam biçimini kendimize göre içselleştirip, meşrulaştırıp uygular hale gelebiliyoruz maalesef. Ama o Selman-ı Farisi ve Huzeyfetül Yeman bakın nasıl davranmışlar. Evet, bu konudaki bilgileri Muhammed Yusuf el-Kandehlevi'nin Hayat-ı Sahabesinden yine sizlerle paylaşacağız efendim. Selame el-İcli'den naklediliyor. Kız kardeşimin oğlu diyor çölden geldi. Adı Kudame'ydi. Bana dayıcığım dedi, Selman-ı Farisi'yi ziyaret etmek istiyorum. Onu çok severim. Kendisine selam vermek istiyorum dedi. Evet. Ve yeğeni Selame el-İcli'nin Selman'ın yanına gitmek üzere beraber yola çıktık diyor. Yani bir ziyaretten bahsediyor. Medayin'e vardık. Bu İran'daki eski Sasani İmparatorluğu'nun başkenti de yine Medayin'di. Orası artık şimdi İslam Devleti'nin bir eyaleti ve oranın başkanı da, oranın yöneticisi de Selman. Yani Selman adeta Sasani İmparatorluğu'nun bakiyesi, kalıntısı olan bölgede bir imparator gibi o efendim saraylarda kalabilecek, efendim orayı yönetebilecek bir imkana sahipti. Ama bakın nasıl davranıyor. O gün Selman 20 bin askerin kumandanıydı. Ufak bir serginin üzerine oturmuş. Yani bir yaygı, bir hasır, bir işte efendim öyle koltuklar, efendim işte minderler falan değil. Basit bir serginin üzerine oturmuş bir sepet örmekteydi. Yani şimdi koskoca bölge valisi bir sepet örüyor. Halis bin Umeyr'den Selman medayindeyken o bu olayı biraz daha detaylı anlatıyor. Ona vardığımda baktım ki bir tabakhanede, bir başka zamanında demek ki, elleriyle bir deriyi tabaklamaktadır. Deriyi ıslah etme diyelim biz, kullanılır hale getirme. Yine bir başkası Selman-ı Farisi'nin huzuruna giriyor. Selman o esnada hamur yoğuruyordu. Hamur. Ekmek yapmaya hazırlanıyor. Adam diyor ki bu nedir? Selman, biz hizmetçiyi bir başka işe gönderdik. Bir sanata gönderdik. İki işi veya iki sanatı birden ona yüklemek hoşumuza gitmedi. İki görevi birden yüklemek. Onun için hamuru ben yoğuruyorum dedi. Şimdi tabii ki burada yani süreç içerisinde yorumlarımızı, düşüncelerimizi paylaşalım. Ya kardeşim, koskoca ülkeyi yöneten İslam ülkesinin en önemli bölümü olan, o zaman Sasani İmparatorluğu'nun terk ettiği başkenti ve o geniş toprakları yöneten 20 bin askere işte o sırada komuta eden, belki bölgelerde başka askerler de var, bir bölge valisinin, adeta bir imparator gibi bölgeyi yönetmesi gereken insanın, yani elindeki hamurla ne işi var efendim, bir deri tabaklamakla, bir sepet örmekle ne işi var denilebilir. Ama bu aslında bir takım hassasiyetlerin, bir takım yani har vurup harman savurma anlamında, lüksten, tantanadan, şaşadan, israftan uzak durma anlamında verdiği mesajları anlamaya çalışırsak, bu davranışların verdiği mesajları çok daha olayı iyi kavramaya çalışırız inşallah. Abdullah bin Bureyde anlatıyor. Diyor ki Selman elleriyle çalışırdı. Bir şey kazandığı da onunla et veya balık satın alırdı. Sonra da cüzem hastalarını çağırır, onlarla beraber yerdi. İşte bakın, bunlar da enteresan. Yani siz bu insanları dışlamayın. Cüzamlı hastaları, vücutlarında bir takım böyle şeyler oluşan lekeler, şunlar bunlar ve bu sebeple de insanların onları adeta dışladığı. Hayır, bakın ben bunlarla oturup beraber yemek yiyorum. Öyleyse toplumun en sıkıntıda olan kesimlerine böyle sahip çıkın anlamında ve üstelik de kendi çabamla, kendi gayretimle kendi iaşemi sağlayabiliyorum. Devlete, vergilere, işte efendim beytülmale toplanan bu tür şeylere de yük olmuyorum gibi son derece enteresan bir çaba olarak karşımıza çıkıyor bu tutum. Yine Amr bin el-Kurre el-Kindi anlatıyor. Aynı istikamette. Babam diyor Selman'a kız kardeşimi takdim etti ki onunla evlensin diye. Bakın, Selman-ı Farisi'nin İran'a geldiğinde ve oraya yönetici olarak geldiğinde haliyle ilgili, onun davranışlarıyla, yaşantısıyla ilgili ayrıntıları paylaşıyoruz. Evet, Selman-ı Farisi'ye kız kardeşimi takdim etti ki onunla evlensin diye. Selman bu teklifi kabul etmedi. Ve Bukayre adlı azatlı bir cariye ile evlendi. Bakın, mahviyet açısından, yani o bölgenin en seçkin ailelerinden birinin kızıyla evlenmek varken bir azatlı cariye ile evlendi. Babam Selman ile Huzeyfe arasında bir kırgınlık olup olmadığına dair bir dedikodu duydu, bir haber duydu. Gidip Huzeyfe'yi bahçesinden çıkarken buldu. Nedir yani durum diye. Bir sepete sebze koymuş ve asasını sepetin kulpundan geçirip omuzuna asmıştı. Onunla beraber Selman'ın evine gittiler ve içeride yere serili bir sergiden başka hiçbir şey bulamadılar. Selman'ın başucunda da birkaç kerpiç duruyordu. Karşıda da bir at bellemesi vardı diyor. Yani son derece sade, bakın. Asasının ucuna sepeti asmış omuzuna, efendim kendi ihtiyaçlarını kendisi gören sıradan bir insan gibi davranıyor. Selman buyurun oturun dedi ve cariyenizin serip üzerinde yattığı bir sergidir. Bu sergidir derken, yani işte kendi hanımının üzerinde yattığı bir sergi. Başka da bir evlerinde hiçbir şey gözükmüyor. Sabit'ten devam ediyor anlatıma. Selman-ı Farisi Medayin valisiydi. Şam ehlinden, Teym oğullarından bir kişi Medayin'e geldi. Yani bütün bu örnekler aslında onların ne kadar sade ve evlerinde de doğru dürüst bir eşya olmadan yaşadıklarını gösteriyor. Kılık kıyafetleri de öyle. Son derece sade ve hatta yamalı elbiseler giyiyorlar. Çünkü onlar Hazreti Ömer'in, valisi Hazreti Ömer'de 12 yerinden yamalı elbise giyiyordu. Ve hatta düşünün ki İran, Irak, Kuzey Afrika'nın bir bölümü, efendim Arabistan, Yarımadası, Yemen'e kadar o tüm bu bölgelere hükmeden, Suriye vesaire, bu bölgelere hükmeden Hazreti Ömer'in büyük bir devlet reisi ve gerçekten muhteşem bir örnek. Onu ziyarete gelen devlet adamları bazen öyle bir ağacın altında, bir şiltenin üzerinde, bir hasırın üzerinde uzanmış yatan hırpani kılıklı, yamalı elbiseli bir adamı görünce bizimle alay etmeyin, söyleyin dedikleri oluyordu. Ama sonunda Hazreti Ömer'in gerçekten o olduğunu öğrenince şaşırıyorlardı. İşte bu, böyle bir halifenin valileri de böyle davranıyorlardı. Selman Farisi'nin Medain valisi olduğu, yani İran valisi olduğu sırada Şam ehlinden, Şam'dan, Suriye'den gelen Teymoğullarından bir kişi bir yük incir getirmiş. Orada ticaret yapacak. Selman'ın sırtında da bir el üzerinde bir aba, bir de altında don tabir edilen, hani işte şal var diyelim. Dan başka bir şey olmadığı için, böyle kıyafeti de çok gösterişli olmadığı için adam hizmetçi sanıyor onu. Diyor ki gel diyor şu yükü taşıyıver diyor. Hani ücretli bir adam olarak onu tutmak istiyor. Selman'ın vali olduğunu bilmiyor. Selman Farisi de alıyor yükü sırtına ve taşımaya başlıyor. Hak adama diyorlar ki sen ne yapıyorsun? Bu bölgenin valisidir. Adam vallahi seni tanımadım deyip gelip Selman'dan özür diliyor ama Selman Farisi diyor ki hayır, vallahi senin gideceğin noktaya kadar bunu götürmeden indirmeyeceğim diyor ve oraya kadar adamın yükünü götürüyor. Şimdi bu örnekler tabii ki bize intikal ettiğine göre o insanların verdiği mesaj, çıkıp da halka nutuklar atmanın, efendim hutbelerde, vaazlarda, camilerde, dışarıda, şurada burada konferanslar verip, konuşmalar yapıp tutumlu olun, işte efendim israfa kaymayın, gösteriş yapmayın, şu bu demenin bir anlamı elbette vardır ama ondan daha ziyade bunu uygulamak ve bu uygulamaların oluşturduğu etki elbette çok daha fazladır. Hani eskilerin ifadesiyle lisan-ı hal, lisan-ı kalden daha önemli ve etkilidir. Evet, Selman-ı Farisi ve Huzeyfe ilişkilerini ve onun benzer tavırlarını gördükten sonra Huzeyfetül Yeman'ın daha sonraki valilik dönemini de görelim. Muhammed bin Sirin'den naklediliyor. Hazreti Ömer bir idareciyi gönderdiğinde oranın halkına bir yazı verirdi eline. O halka hitaben okunmak üzere ve onlara sunulmak üzere, takdim edilmek üzere. Orada şöyle bir cümle geçerdi. Bu adamın sözünü dinleyiniz. Sizin için adaletten ayrılmadıkça ona itaat ediniz. Evet, bakın, onun sözünü dinleyiniz. Adaletten ayrılmadığı sürece ona itaat ediniz. Huzeyfe'yi Medain'e vali tayin ettiğinde, İran'a vali tayin ettiğinde ise bunu dinleyiniz, ona itaat ediniz. Sizden ne isterse veriniz dedi. Hani adaletten ayrılmadıkça itaat ediniz yerine ona itaat ediniz, bunu dinleyiniz, sizden ne isterse veriniz. Adeta güveninin çok daha fazla olduğu anlaşılıyor. Böylece Hazreti Huzeyfe radıyallahu anh Hazreti Ömer'in yanında bir merkebe bindi. Yani o mektubu eline aldı, İran'a doğru gidiyor. Bir merkebe bindi, sırtında bir eğer, azığı da heybesinde bu kadar. Bir heybe bu kadar. Medayine vardı. Toprak sahipleri, köy ağaları onu karşıladılar. Onun elinde bir ekmek, bir de etli bir kemik vardı. Efendim, eğerli bir merkebin sırtında onları yiyerek geliyordu. Böylece Ömer'in emirnamesini Medain halkına okudu. Halk, madem ki dinleyiniz diyor, itaat ediniz diyor, siz ne isterseniz veriniz diyor, ne istiyorsun bizden dediler. Sizden şu yediğim yemeği istiyorum. Yani bu kadar sade ekmek ve yemek, onu bana vereceksiniz. Bir de sizinle kaldıkça bu merkebimin yemini vereceksiniz. Bu kadar. Ben sizden başka bir şey istemiyorum. Hani çünkü benim karnımı doyuracak bu kadar sade bir yiyecek yeterli. Benim bir de merkebim var. Bunu, onun dışında bir şey istemiyorum. Böylece Allah'ın dilediği kadar Medain'de kaldı. Sonra Ömer kendisine bir mektup yazarak Medine'ye davet etti. Yani görev süresi doldu. Ona başka bir göreve tayin edecek veya oraya başka birisini gönderecek. Hazreti Ömer'in Huzeyfe'nin geldiği haberi verilince gitti. Yolun üzerinde bir yerde pusuya yattı. Bakın çok ilginç bir şey bu. Yanından geçerken dikkatle baktı. Ve nasıl gönderdiyse, yani diyelim ki 6 ay, 1 sene, 2 sene önce onu nasıl oraya görevli olarak gönderdiyse, baktı ki aynı elbiseyle ve aynı merkeple, aynı heybeyle, eğerle dönüyor. Kalktı, onun boynuna sarıldı ve sen benim kardeşimsin, ben de senin kardeşinim dedi. Yani Allah'a hamd etti ki benim valim gittiği gibi geri dönüyor adeta. Hazreti Ömer'in valilerinden biri, bunlar üzerinde gerçekten iyi durmak lazım. Müslümanların iktidarla, yöneticilikle imtihan edildiği, aynı zamanda parayla, efendim makamla, mevkiyle maddi imkanlarının çokluğuyla imtihan edildiği bir dönemde, Müslümanların ticari ve mali anlamda imkanlarının daha fazla arttığı ve bunlara daha fazla zebun oldukları bir dönemde bu örneklerin çok iyi okunması, anlaşılması ve uygulanması lazım. Said bin Amir radıyallahu anh, Resul Efendimizin Hazreti Ebubekir'in döneminde olduğu gibi Hazreti Ömer döneminde de büyük hizmetlerde bulunan ve dünya karşılığında ahireti satın alan örnek bir sahabeydi. Said bin Amir. Hazreti Ömer halife olduğunda Said ona gelip şöyle demişti. Nasihat ediyor. Ey Ömer, halkın işlerini yaparken Allah'tan korkmanı, Allah'ın emirlerini yerine getirirken insanlardan korkmamanı, bakın, halkın işlerini yaparken Allah'tan korkmanı ama Allah'ın emirlerini yerine getirirken insanlardan korkmamanı ve sözünün fiiline aykırı olmamasını tavsiye ederim. Sözün en hayırlısı fiilin doğruladığıdır. Yani bir şey söylüyorsun, fiilinle amelinle onu doğruluyorsan bu en önemli şeydir, sözün en hayırlısı. Ey Ömer, uzak yakın işlerini üzerine aldığın Müslümanlarla ilgilen. Kendin ve ailen için istediğini onlar için de iste. Kendin ve ailen için istemediğini onlar için de isteme. Hakkı elde edinceye kadar zorluklara göğüs ger. Allah'ın emirlerini yaparken hiçbir dedikodudan ve kınamadan korkma. Hazreti Ömer bu güzel nasihatleri dinledi. Dedi ki, ey Sa'd, buna kimin gücü yeter Allah aşkına? Said cevap verdi. Allah'ın Muhammed ümmetinin başına getirdiği ve kendisiyle Allah arasında hiç kimse olmayan senin gibi birinin buna gücü yeter. Evet, sen Allah'a çok yakınsın. Buna gücün yeter. Bir ara Hazreti Ömer Said'i çağırdı. Said bin Amir'i. Seni dedi Humus'a vali tayin etmek istiyorum. Said, ey Ömer dedi, Allah rızası için bunu benim başıma bela etmeni istemiyorum. Yani onlar böyle bir yönetimde bulunmanın zorluğunu, sıkıntısını bela ve imtihan olarak biliyorlardı. O yüzden çekiniyorlar. Bunun üzerine Hazreti Ömer dedi ki, yazıklar olsun dedi size. Genel manada bir ifade kullanıyor. Bu işi, hilafeti benim boynuma geçiriyorsunuz. Evet, zor bir görev olduğunu bak sen de söylüyorsun. Sonra da beni yalnız bırakıyorsunuz. Vallahi seni bırakmam. Bakın bu da Hazreti Ömer'in adeta çok sevdiği, çok güvendiği insanları yönetime tayin konusunda nasıl bir refleks gösterdiğini ortaya koyuyor. Ve onu Humus'a vali tayin etti. Sana biraz dedi aylık bağlayacağım. Ne dersin dedi Said. Cevap olarak Hazreti Ömer, Hazreti Said bin Amir'e Humus'a vali tayin etti. Artık sonra ona kabul ettirdi. Sana biraz aylık bağlayayım mı diye sordu. Said, ben onu ne yapacağım? Bana gelenler zaten ihtiyacımdan fazladır deyip Humus'a gitti. Yani aylığı kabul etmedi. Bir süre sonra Emirül Müminine Humus halkından güvendiği bazı kişiler geldi. Yani Said bin Amir'in valilik yaptığı bölgeden. Hazreti Ömer onlara sordu. Bana dedi fakirlerinizin isimlerini yazın da ihtiyaçlarını karşılayayım. Bir mektup gönderdiler. İçinde falanca falanca falanca diye isimler var. Fakirlerin isimleri. Bir de Said bin Amir yazılı. Yani o bölgenin valisi. Ömer hayretle sordu. Said bin Amir kimdir? Onlar dediler ki valimizdir. Hazreti Ömer valiniz fakir mi dedi. Onlar evet vallahi o uzun günlerini evinde hiç ateş yakmadan geçirir. Yani ateş yakıp bir yemek pişirmeden geçirir dediler. Hazreti Ömer gözyaşlarını tutamadı. Sakalı ıslanıncaya kadar ağladı. Sonra ona 1000 dinar göndermeye karar verdi. Dinarları bir torbaya koydu ve onlara şöyle söyledi. Dedi ki ona benden selam söyleyiniz. Emirül Müminin senin ihtiyaçların için şu parayı gönderdi deyiniz dedi. Said'e para torbasını getirdiler. O torbanın ağzını açtı, içine baktı. Bir tane görsün. Bol miktarda dinarlar. Paraları kendisinden hemen uzaklaştırmaya başladı. Ve inna lillah ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'a aitiz ve elbette ona döneceğiz demeye başladı. Sanki başına büyük bir felaket gelmiş gibiydi. Ve önemli bir sıkıntıyla karşılaşmış gibiydi. Çünkü bu ayet biliyorsunuz bir musibet isabet ettiğinde, ölümdü, hastalıktı, bir kazaydı, belaydı, bunun gibi durumlarda söylenir. Karısı merakla koştu. Eyvah, hani ne oluyor? İnna lillah ve inna ileyhi raciun dediğine göre bir şey oldu demek ki diye merakla koştu. Ne oluyor dedi sana ey Said? Yoksa Hazreti Ömer mi öldü? Öyle ya. Bakın böyle bir durumda hani bir ölüm vakası üzerine söylenir bu. Dedi ki hayır tam tersi, ondan daha büyüğü. Yani Hazreti Ömer'in vefatı söz konusu olsa ki o da ölecek evet. Ondan daha büyük bir felaket. Müslümanların başına mı bir iş geldi? Hani genel manada bir felaket. Yo, ondan daha büyüğü. Neymiş ondan daha büyüğü? Dünya ahiretimi bozmak için benim evime girdi. Fitne benim evime yerleşti, dedi Sahip bin Amir. Öyleyse ondan kurtulmaya bak. Tabii kadıncağız bu gelen paradan habersizdi. Madem ki böyle bir fitneden bahsediyorsun. Bundan kurtulmaya bak. Bana bu konuda yardım eder misin, dedi. O da elbette ederim. Sahip dinarları alıp torbalara koydu ve Müslümanların fakirlerine iletti, dağıttı onları. Kısa bir süre sonra Hazreti Ömer incelemelerde bulunmak üzere Şam diyarına geldi. Teftiş yapıyor tabiri yerindeyse. Humus'a geldiğinde halk ona hoş geldin demeye gittiler. Hazreti Ömer dedi ki, valinizi nasıl buluyorsunuz? Bakın teftişe, denetime hemen doğrudan halktan sorarak başlıyor. Onlar Ömer'e valiyi şikayet ettiler. Birbirlerinden büyük dört tabiri yerindeyse hareketini, kusurunu, tavrını söylediler, şikayet ettikleri. Valileri şikayetleri sebebiyle Humus'a küçük Küfe denilirdi. Yani Küfe halkı nasıl ki Hazreti Ali'yi daha sonra tabii ki yalnız bıraktı, efendim Hazreti Hüseyin'i yalnız bıraktı ve demek ki halkının böyle bir şikayetçi tarafı vardı. Bu yüzden Humus'ta da böyle valiyi şikayet etme geleneği olduğunu biliyor Hazreti Ömer ama yine de soruyor. Bizzat kendisi anlatıyor Hazreti Ömer, şöyle diyor. Said'le şikayetçileri bir araya getirdim. Nihayet şikayet ettikleri konuları dinledim ve bir araya getirdim. Ve Allah'a onun hakkında düşüncelerinde yanılmadığımı göstermesi için dua ettim. Çünkü ona büyük güvenim vardı. Hepsi bir aradayken dedim ki, valinizden şikayetiniz nedir? Onlar gün yükselinceye kadar bizim yanımıza çıkmıyor diye şikayet ettiler. Ne diyorsun Said, ne demek bu? Gün yükselinceye kadar niye çıkmıyorsun halkın yanına? Biraz sustu, mahcup vaziyette durumu izah etmek zorunda kaldı. Vallahi bunu söylemek istemiyordum. Fakat şimdi mutlaka söylemem gerekiyor. Ailemin hizmetçisi yok. Her sabah kalkıp onlara hamur yoğuruyorum. Mayalanıncaya kadar biraz oyalanıyorum. Sonra ekmek yapıyorum. Sonra da abdest alıp halkın arasına çıkıyorum. Evet. Bakın niye çıkmıyor? Ailede hizmetçi yok. Her sabah kalkıyorum, onlara hamur yoğuruyorum. Mayalanıncaya kadar biraz bekliyorum. Ekmeği yapıyorum. Sonra abdest alıp halkın arasına çıkıyorum. Bu da tabii zaman istiyor. Hazreti Ömer anlatmaya devam etti. Peki onlara sordum. İkinci olarak bunu anladım diyor. Bundan başka şikayetiniz nedir? Dediler ki geceleyin hiçbirimizin işini görmez. Buna ne dersin Said? Vallahi bunu da açıklamak istemiyordum ama ben gündüzü onların işlerine ayırıyorum. Geceyi de Allah Azze ve Celle'ye ibadete ayırıyorum. Gündüz bu işler, dünya işleri, efendim valilik işleri yetiyor adeta. Akşam da Allah'a ayırıyorum. Peki bunu da anladı. Başka bir şikayetiniz var mı dedim. Ayda bir gün bizim aramıza çıkmaz dediler. Ayda bir gün hiç çıkmaz. Bu nedir Said dedim. Ey müminlerin emiri, benim hizmetçim yok. Üzerimdekinden başka elbisem de yok. Ayda bir defa elbisemi yıkarım ve kuruyuncaya kadar beklerim. Belki de bu ifadeler de şey olabilir, diyelim ki bir haftada bir diye düşünülebilir. Akşama doğru onların arasına çıkarım dedi ve yine sordum. Yahut o üst elbisesi olabilir. Efendim, daha başka şikayetiniz var mı? Nedir dedim. Dediler ki bazen şuurunu kaybeder ve yanındaki kimselerden haber olmaz. Bu çok ilginç. Bakın, evet, geceleri çıkmıyor, Allah'a ibadete ayırıyor. Gündüz yeter diyor bu valilik işleri için. Nedir? Sabah erken çıkmıyor çünkü belli bir vakte kadar evinin ekmeğini yapmakla meşgul oluyor. Nedir? İşte ayda bir ya da haftada bir çıkmıyor, elbisesini yıkadığı için efendim, veya ayda birse eğer dış elbisesini yıkadığı için o kuruyuncaya kadar bekliyor, akşama doğru ancak çıkabiliyor gibi, bunlar hepsinin cevabı. Fakat şuuru kaybetmesi, yanındaki kimselerden haberdar olmayacak kadar kendinden geçmesi nedir bu Said dedim. O şöyle cevap verdi. Ben dedi müşrik iken Hubeyb bin Adi radıyallahu anh'ın şehit edilişine şahit oldum. Hubeyb bin Adi müşrikler tarafından esir edilmiş, Mekkelilere satılmış ve orada adeta törenle bütün Mekkelilerin gözü önünde idam sehpasına çıkarılarak, kurularak idam edilmişti. O da vefatından önce iki rekat bir namaz kılmayı en son arzusu olarak istemişti. Ve bu olayı seyredenler arasında Said bin Amir de vardı. İşte bunları hatırlıyor, bunları anlatıyor. Kureyşliler diyor onun vücudunu paramparça edinceye kadar, yani sadece şehit etmekle, sadece idam etmekle kalmadılar. Vücudunu paramparça ettiler. Ok atarak, işte efendim kılıç darbelerle vesaire. Şehit edilmeden önce ona şöyle sormuşlardı. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın senin yerinde olmasını ister misin? O da şöyle cevap vermişti. Vallahi Muhammed'e bir diken batması karşılığında ailem ve çocuğumla birlikte rahat olma istemem. Yani bir diken bile batmasına gönlüm razı olmaz. Bırakın benim yerime öldürülmesini. O güne ait hatırladığım şeyler, Allah'a inanmayan bir müşrik olarak Hubeybe o durumda yardım edemediğim için Allah'ın beni hiçbir zaman affedemeyeceği düşüncesine kapıldım. Yani onları seyrettim, hiçbir şey yapmadım. Tabii daha sonra Said bin Amer'in Müslüman olmasına bu hadise yol açmış ama keşke diyor o gün ona yardım edebilseydim de onu yalnız bırakmasaydım diye sonradan hayıflanıyor. Bu düşünce aklına geldiğinde kendinden geçiyor. İşte ben diyor bu yüzden ara sıra şuurumu kaybediyorum. O olayı, o anı hatırlıyorum. O Hubeyb bin Adi'nin müşrikler tarafından katledilişini, ama o zaman diyor ben de Müslüman değildim. Hani keşke Müslüman olsaydım da ona yardım edebilseydim gibi. Bunun üzerine Hazreti Ömer şöyle diyor. Bütün bu mazeretleri dinledikten sonra onun hakkındaki görüşlerimde beni yanıltmayan Allah'a hamdü senalar olsun. Onun hakkındaki görüşlerimde beni yanıltmayan Allah'a hamdü senalar olsun. Nasıl ki Huzeyfetül Yaman gittiği merkeple, gittiği elbiseyle, efendim gittiği işte heybe ve ondaki malzemeleriyle geri dönüyor.

karısı da söyle dedi, o nedir? Biz bunları en çok muhtaç olacağımız anda, kıyamet gününde bize geri verilmek üzere, şimdi bizden daha muhtaç olanlara verelim mi? Karısı da o nasıl oluyor dedi. Onları Allah'a güzel bir ödünç olarak veriniz ayetini okudu. Bakın efendim, Hadid suresinde ve diğer bazı surelerde geçer bu. Hadid suresinin 10-11. Ayetlerinde infaktan, Allah'a mallarıyla, Allah yolunda mallarını harcayarak infak etmekten söz edilir ve arkasından da denilir ki Allah'a kim güzel bir borç verirse, ödünç verirse onu kat kat artırırız. Kıyamet gününde çok muhtaç olacağız böyle bir efendim Allah'tan bir affa, mağfirete, amele, sevaba çok muhtaç olacağız. Şimdiden muhtaç olanlara ödünç verelim ki onu kat kat bize Allah geri versin. Tamam dedi, Allah sana bunun mükafatını versin. O da, hanımı da buna razı oldu. Oturdukları yerden kalkıncaya kadar hemen kalkar kalkmaz dinarları keselere koyarak hemen bunları filanca yerdeki dul, filanca yerdeki yetim, filanca yerdeki yoksul, falanca ailenin muhtaçları, bunları sayarak dedi bunlara götür. İşte bir valinin, Hazreti Ömer'in Humus valisi Said bin Amir'in örnek uygulaması. Kendileri fakir olsalar bile başkalarını kendi nefislerine tercih edenlerden biri idi o, Said bin Amir. Ve hanımı da elbette Allah'a en güzel şekilde borç vermenin Hadid suresinin 11 ve 18. ayetlerinde geçen ve elbette yine Müzzemmil suresi 20. ayette, Maide suresi 12. ayette geçen Allah'a güzel bir borç verin, güzelce borç verin. Kendiniz için verdiğiniz hayırları Allah katında verdiğinizden daha hayırlı ve mükafatçı, daha büyük bulacaksınız ayetini en iyi şekilde bilen onlardı ve hayatlarına uygulayan da işte onlardı. Bu müjdeye layık olmak için ellerindeki bütün paraları fakire, yoksula, yetime dağıtıyorlardı. Yani onlar dünyaya karşı ahireti satın alıyorlardı. Rabbim onları örnek alanlardan eylesin diyoruz ve birkaç örnekle bugünkü bahsimizi toparlamaya gayret ediyoruz inşallah. Bakın yine Hazreti Ömer döneminde, bugünkü örneklerimiz hep o dönemden. Amr bin As, Mısır'a vali tayin edilen bir kişiydi. Mısır'ın fatihlerindendi ve Hazreti Ömer'e bir mektup yazıyor Mısır valisiyken. Biraz Amr bin As'ın şu ana kadar anlattığımız Hüzeyfetül Yeman, Said bin Amir, Selman-ı Farisi'den kısmen bir farklı tavrının olduğu da bu cümlelerden anlaşılıyor. Diyor ki ya Ömer, biz senin için mescidin yanında, yani Mısır'daki mescidin yanında bir ev yeri ayırdık, bir ev yeri ayırdık. Bu hususta emriniz nedir? Oraya bir ev yaptıralım sana der gibi. Hazreti Ömer'in cevabı, Hicaz'da oturan bir kişi için Mısır'da ev mi yapılırmış? Bakın yani aferin, iyi yapıyorsun. Yani yap, geldiğimizde biz de orada kalırız hiç olmazsa falan gibi, bilmem ne gibi. Böyle son derece insanlara masum gibi gelebilecek bir cevap vermiyor. Hicaz'da oturan bir kişi için Mısır'da ev mi yapılırmış? Bu cevabı yollayıp orayı Müslümanlar için pazar yeri yapmasını emrediyor. Madem ki ayırdın, orayı Müslümanların istifadesine sun, pazar yeri yap. Başka bir seferinde Hazreti Ömer Mısır valisi olan Amr bin As'a şunları yazıyor. Duyduğuma göre kendine bir minber yaptırmış ve ara sıra çıkıp insanlara tepeden bakıyormuşsun. Bakın yani insanları görebileceğin kadar bir yükselti yeterli ama çok daha yükseğini yaptırmış ve tepeden bakıyormuşsun. Acaba sen orada ayakta durup Müslümanlar ayaklarının seviyesinde dururken, ayakların altında gibi dururken senin orada ayakta dikilip onlara hitap etmen yetmedi mi? Sana o minberi yıkmanı emrediyorum. Bu da çok ilginç. Yani gerçekten minberin şekline kadar insana verebileceği bir gurur, bir kibir ya da karşıdakilerin adeta kendilerini daha aşağı konumda hissetmeleri gibi psikolojik hale düşmelerini ne kadar, bütün bunları hesap eden, bütün bu konularda son derece dikkatli. Yani şimdi hadi camilerdeki minberleri diyelim ki hepsi böyle genel bir alışkanlık oluşmuş, belli merdivenleri var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ayağa kalkıyor, bir kütüğe yaslanıyordu malum haliniz. Ya da işte efendim nihayet bir küçük bir adımlık, bir yükseltiye çıkarak herkesin göreceği şekilde hitap ediyordu. Günümüzde hadi bunu ama artık yüksek mekanlarda, efendim kaşanelerde, köşklerde, efendim vesairelerde kalmak suretiyle halka tepeden bakan bir anlayışın egemen olduğu bir dünyada Müslüman böyle davranamaz. Müslüman Hazreti Ömer gibi, Hazreti Ömer'in valileri gibi davranmak zorundadır. Bakın bu konuda

0: sınırı aştığını hissettiği insanları hemen uyarıyor. Valisi Amr bin As'ı, efendim minberini niye çok yüksek yaptın, halka tepeden bakıyorsun, onlar senin ayaklarının seviyesinin bile altında kalıyorlar, bu olmaz, hadi yıktır bakalım. Hazreti Ebu Osman radıyallahu anh anlatıyor, Ebu Osman, biz diyor Azerbaycan'dayken Hazreti Ömer'den şöyle bir mektup aldık, bakın yine onun yönetim ilkelerini yansıtan bir uygulama. Ey Utbe bin Ferkat, şunu bilesin ki elde edilen ganimetler ne annenin ne de babanın kazancıdır. Sen evinde karnını ne ile doyuruyorsan Müslümanlara da ondan yedirmelisin. Bakın ölçü bu. Sen evinde karnını ne ile doyuruyorsan Müslümanlara da ondan yedirmelisin. Sakın müşriklerin yaptıkları gibi dünya nimetlerine dalıp da aşırılığa kaçma. İpekli elbiseler giyeyim deme. Şimdi bakın, ipekli elbiseler elbette fıkhi bir konu olarak, ipekli elbise Müslüman erkeklere haramdır. Ama ipek giymiyorum ama şu kadar marka, bu kadar pahalı, bu kadar işte efendim havalı şeyler giyiyorum, bunlardan giyiyorum, giyemediğimin yarısını çöpe döküyorum, Allah muhafaza. Böyle bir ortamda bakın Hazreti Ömer'in bu hatırlatmalarını unutmamak lazım. Ben ne yiyorsam halkıma da onu yedirmeliyim. Ya da tersinden, halkım ne yiyorsa ben de o kadar yemeliyim. Ve tabii ki halk eğer israfa kaçıyorsa, yanlışa kaçıyorsa onu da önlemeliyim. Ve müşriklerin yaptığı gibi, diyor ki bugün maalesef, evet, müşrik Allah'a ortak koşan, Allah'ın emirlerini takmayan, efendim insanların dünya nimetleri içinde yüzmesi gibi Müslüman da böyle yapamaz. Nihayet buna son bir örnekle bugünkü sohbetimizi kapatalım. Hazreti Ömer bir hac mevsiminde Humus ahalisinden bir grup görüyor. Valiniz nasıldır diyor, ondan memnun musunuz diye soruyor. Said bin Amir'in olduğu döneme ait olmalı yine. Humuslular, o çok iyi birisidir diyorlar. Kendisine bir şahnişin yaptırmış ve orada oturmaktadır diyorlar. Bu muhtemelen Said bin Amir'den sonraki vali olmalı. Çünkü Said bin Amir böyle bir şey yaptırmamıştı. Böyle bir israfa kaçmamıştı. Şahnişin yaptırmış, üzerinde oturmaktadır. Bunun üzerine Hazreti Ömer derhal bir mektup yazarak bir ulakla ona gönderiyor. Mektupta şahnişinin yakılmasını emrediyor. Yani bir taht, öyle diyelim. Ulak Humus'a ulaştığında valinin huzuruna çıkmadan önce bir miktar odun bularak şahnişinin kapısını yakıyor. Bir efendim köşk diyelim buna. Bunu gören valinin adamları koşuyorlar ona. Birisi gelmiş, senin yaptırdığın şahnişini yakıyor dediler. Vali de, ona dokunmayınız, o muhtemelen, kuvvetle muhtemel halife tarafından gönderilmiştir diyor, anlıyor hatasını. Ulak daha sonra mektubu valiye getiriyor. Vali mektubu okuyup elinde den bırakmaksızın derhal atına atlıyor ve Hazreti Ömer'e gidiyor. Efendim Hazreti Ömer ona ne zamandan beri valisin diye soruyor. Hatasını anladı çünkü. Vali, yakın bir zamandan beri ey müminlerin emiri diyor. Hazreti Ömer ona şunları söylüyor. Bunun için mi böyle yüksek şahnişinler yaptırıp fakir fukaranın sırtına yük oluyorsun? Dul ve yetimlerin hakkını yiyorsun. Haydi tekrar işine dön ama sakın ikinci kez böyle bir şey yapayım deme diye onu ikaz ediyor. Evet, bütün bu uygulamalar bize gösteriyor ki Müslümanlar ister yönetici olsunlar ister yönetilen olsunlar ama özellikle sorumluluk makamına geldiklerinde son derece sade bir hayatı tercih etmek, israfa kaçmamak, lükse kaçmamak ve hele hele halkın malını, mülkünü, maddi imkanlarını çarçur etmemek durumundadırlar. Rabbim Kur'an'ı onlar gibi okuyup anlayan ve yaşayanlardan eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun değerli kardeşlerim.
1: Kıymetli dinleyenler, Kur'an İklimi programıyla Abdullah Yıldız'ı dinlediniz.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Alim ve faziletli insanların kıymetini bilin. Çocuklarınızdan birisinin mutlaka İslami ilimlere tahsil etmesi için yardımcı olun ve onları teşvik edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Asla değiştirmediler. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye. RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
5: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Aydent Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63, emel okulları Bağcılar'da.
7: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
8: KBN Dijital Baskı Merkezi. Dijital baskı, tabela, reklam, lazer kesim, promosyon, yazıcı satış, sarf malzeme ve kırtasiye ile 25 yıldan beri Maltepe'de hizmetinizdeyiz. kbn.com.tr.
9: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
11: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
12: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
13: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
2: Reklam.

0: ZFM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı.
1: Allah!

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Çok faal ol. Umuma ait hizmetlerde yetişkin ol. Başkalarına bir iş sunabildiğin zaman mutluluk ve sevinç hisset. Hastalara başvur, muhtaçlara yardım et, zayıfları koru, felaket sedelerin güzel sözde olsa acılarına ortak ol. Devamlı hayır işlere koş.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Allah'ın düşmanlarını unutmayınız. Onların sizi sevmediğini bilin ve ona göre hareket edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Trafikte en büyük ceza kazadır.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Neml 18-19. Hazreti Süleyman'ın duası. Nihayet Karınca Vadisi'ne geldikleri zaman bir karınca, "Ey karıncalar, yuvalarınıza girin. Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesin," dedi. Süleyman onun sözüne gülümseyerek dedi ki, "Ey Rabbim, bana ve ana babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın iyi iş yapmamı gönlüme getir. Rahmetinle beni iyi kulların arasına kat."

ve seslendim Rabbime. Duayla yardım istedim bu ümmetin haline. Kardeşlerim aç ve susuz, bebekler enkaz altında, fakat değiliz farkında.

ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın. Müslümanlar silkelenin ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın. Sihir

ve sünnete uyun. Bu hayat eğlence oyun. Sen aldanma, sen aldanma. Yüzyıldır bir devletim yok, zulüm eder gelen geçen. Küfür sistemi her dönem yeni bir tağut seçer. Kim gelirse gelsin aynı, hepsi batıl, rengi farklı. Tağutlarda arama hakkı, şirke bulaşma. İslam dini tamamlanmış.

böyle de zulmeder her yönden. Kapat gözü kalbini aç ve oku Yusuf suresini. Yusuf korudu nefsini imanla ve ihlasla.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yıl da hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
4: Kranda kalıp 0212 549 08 77 2 telli.
5: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
6: Tünel, zemin makinaları ve ankraj malzemeleri temininde Ayça Gümak Güven Makine. DES Sanayi Sitesi, Ümraniye 0543 969 6108.
7: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da şeftali 59.99, kabak 49.99, göbek 24.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
8: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
10: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
11: Acil Otomotiv Tamir ve Bakım Servisi Şeref Yıldız 0533 655 85 13 Fatih Otosanayi Sitesi Esenyurt.
12: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
0: Reklamları dinlediniz.
13: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
0: Özel FM www.ozelfm.net ozelfm.net

0: Kıymetli dinleyenler, El Cem'u Beyne Sahihayn Şerhi programıyla Mahmut Varhan sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina ve habibi kulubina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ila yevmiddin. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdete min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidna ilma, Rabbi yessir ve la tuassir emma ba'd. Değerli kardeşler, Hazreti Ömer radıyallahu anhu'nun müsnedinden İmam Müslim'in efradı olan hadislerden 9. hadise gelmiş bulunmaktayız. Bu hadisin konusu Arap Yarımadası'ndan müşrikleri çıkartmak, Yahudi ve Hristiyanları Arap Yarımadası'ndan çıkartmayı ele alan bir hadis okuyacağız. Allah-u Teala istifade etmeyi hepimize nasip eylesin. İnşallah eğer yetiştirebilirsek bundan sonra 10. hadisi de okumaya gayret edeceğiz. An Cabir İbni Abdillahi radıyallahu anhu kâle akhbarani Umar İbnül Khattabi ennehu semi'a Rasûlallahi sallallahu aleyhi ve selleme yakul. Cabir bin Abdullah radıyallahu anhuma dedi ki Ömer bin Hattab radıyallahu anhu bana şunu haber verdi. Bana şunu anlattı ki kendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işitti. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki le uhricennel yehude ven nasara min ceziretil arab hatta la ed'a fiha illa muslima. Kasem ederim ki Yahudi ve Nasranileri, Hristiyanları Arap Yarımadası'ndan çıkaracağım. Öyle ki Arap Yarımadası'nda sadece Müslüman olanları bırakacağım. Arap Yarımadası'nda Müslümanlardan başka hiç kimse kalmayıncaya kadar çalışacak. Yahudi ve Hristiyanları Arap Yarımadası'ndan çıkaracağım buyurdu Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İmam Müslim rahimehullah bu hadisi Kitabul Cihadi ve Siyeri, cihadın hukukunu aktardığı kitapta şu başlık altında rivayet ediyor. Babu ihracil yehudi ve nasara min ceziretil arab, Yahudi ve Hristiyanları Arap Yarımadası'nın dışına çıkarma babı, başlığı diye bir başlık atıyor. 1767. hadis olarak rivayet etmiş. Aynı hadisi İmam Ebu Davud ve İmam Tirmizi de sünenlerinde rivayet etmişlerdir. Bu hadise benzer bir iki hadis daha okuyalım. Bu hadisi daha iyi anlamak açısından sonra inşallah hadis-i şerifi açıklamaya çalışalım. İmam Ebu Davud rahimehullah süneninde 3029 rakamıyla Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhudan şu hadisi bize aktarıyor. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhu dedi ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 3 şeyi vasiyet etti. Biz bu ifadeden anlıyoruz ki Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmeden hemen önce Müslümanlara bunu vasiyet ediyor. Eğer yaşayacak olsam kendim Arap Yarımadası'ndan Yahudileri, Hristiyanları, müşrikleri çıkaracağım diye kasem eden Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşamaması halinde ahirete irtihal etmesi durumunda Müslümanlar

İkinci vazife ve acizul vefte bin nahvi ma kuntu ucizuhu. Size gelecek olan heyetleri, başka devletlerin veya toplumların heyetlerini benim onları ağırladığım şekilde ağırlayın. Yani güzelce ağırlayın. Başka toplumların heyetleri size geldiğinde onların heyetlerini güzel bir şekilde ağırlayın. Onlara ikramda bulunun. Benim onları ağırladığımı gördünüz. Onları nasıl ağırladıysam siz de aynı şekilde onları ağırlayın ki kendi toplumlarına döndüklerinde sizin hakkınızda hüsn-i şehadette bulunsunlar. İbni Abbas radıyallahu anhu diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üçüncüsünü söylemeyip sükut etti. Bir rivayette bu şekilde geçiyor. Diğer bir rivayette İbni Abbas diyor ki ben Resulullah Efendimiz'in söylediği üçüncü hususu bana unutturuldu diyor. Onu unuttum. Bana o unutturuldu diyor. Bazı alimler diyorlar ki bu Üsame'nin ordusunun gönderilmesiydi. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden sonra özellikle Üsame ordusunu göndermelerinde vasiyet etmişti. Başka şeyler söyleyen alimler de var. Evet, bu hadis bize ifade ediyor ki Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmeden hemen önce Müslümanlara kendisinin yetişmemesi durumunda, ahirete irtihal etmesi durumunda muhakkak müşrikleri, Yahudileri, Hristiyanları Arap Yarımadası'ndan çıkarmaları gerektiğini Müslümanlara emrediyor, onlara vasiyette bulunuyor. Buhari Müslim'in rivayet ettiği Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'nın aktardığı bir hadiste ise şöyle, bu husus şöyle ifade ediliyor. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma dedi ki Ömer radıyallahu anhu Yahudi ve Hristiyanları Hicaz'dan yani Arap Yarımadası'ndan sürgün etti. Demek ki Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu vasiyetini Hazreti Ömer radıyallahu anhu kendi hilafeti döneminde uyguladı. Çünkü Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhu döneminde Müslümanlar irtidat olaylarıyla meşgul idiler. İrtidat olaylarını bastırmakla meşgul idiler. Arap Yarımadası'nı derleyip toparladılar. Tekrar irtidat edenler bastırıldıktan sonra bütün Araplar İslam'a döndüler. Tevhid bayrağı altında Müslümanlar tekrar bir araya geldi. Perslerle, Bizanslılarla yeni cepheler açılmıştı ki Hazreti Ebubekir radıyallahu anhu Dar-ı Ukba'ya ahirete irtihal etti ve hilafet Hazreti Ömer'e geçti. İşte Hazreti Ömer radıyallahu anhu döneminde İslam alemi, Müslümanların durumu sükunete kavuşunca Hazreti Ömer radıyallahu anhu Resulullah Efendimiz'in bu vasiyetini tatbik ederek Yahudileri ve Hristiyanları Arap Yarımadası'ndan sürgün etti, onları Hicaz'dan çıkardı. Abdullah bin Ömer anlatmaya devam ediyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'i fethedince Yahudileri Hayber'den sürgün etmeyi irade etti. Resulullah Efendimiz Hayber'i fethettiğinde Hayber toprakları Allah'ın, onun Resulünün ve Müslümanların idi. Çünkü silah ile, kılıç ile fethedilmiş topraklardı. Allah'a, onun Resulüne ve Müslümanlara ait idi arazi. Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yahudileri oradan çıkartmak istedi. Yahudiler Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelerek Hayber'de onları bırakmasını, bunun karşılığında Hayber arazisinde çalışacaklarını, ürünün yarısı Müslümanlara, yarısı da kendilerine ait olmasını talep ettiklerini Resulullah Efendimiz'e bildirdiler. Dediler ki bizi Hayber'den çıkartma, Hayber sizin, arazi sizin, toprak sizin, biz işçi gibi burada çalışalım, neticede sizin işçileriniz yok, siz savaşçı insanlarsınız, toprak işlemekten, toprak işleme hususundan mahir değilsiniz.

0: Biz toprak işlemeyi sizden daha iyi biliyoruz. Biz toprağı işleyelim, çalışalım, ürün elde edelim. Ürünün yarısı sizin olsun, ürünün yarısı bizim olsun. Geçimliğimizi onunla temin edelim, Hayber'de kalalım. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den talepte bulundular. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara dedi ki: "Nukirrukum biha ala zalike." Bu şartla, ürünün yarısı bizim, yarısı sizin olmak şartıyla sizi Hayber'de bırakırız. Maşina. Ancak dilediğimiz kadar. İstediğimiz kadar sizi burada bırakırız. Sonra zaman gelir de sizi buradan çıkarmaya karar verirsek sizi buradan çıkarırız. Dedi onlara Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki onların Hayber'de kalmaları, Müslümanların onların kalmaları iradesini, kararını devam ettirmeleri şartına bağlıydı. Müslümanlar onları çıkarmak istediklerinde çıkarabilecekleri şekilde onlarla anlaşma yapıldı. Abdullah İbni Ömer diyor ki: "Fekurru biha hatta eclahum Umar radıyallahu anhu fi imaratihi ila Teyma ve Eriha." Bu şartla Hayber'de bırakıldılar. Nihayet Hazreti Ömer radıyallahu anhu kendi hilafeti döneminde onları Hayber'den sürgün etti. Onları Şam topraklarından olan Teyma ve Eriha'ya gönderdi. Yani Arap Yarımadası'ndan Yahudileri Hazreti Ömer radıyallahu anhu çıkardı. Hristiyanları da hakeza, Necran Hristiyanlarını da Arap Yarımadası'ndan sürgün etti Hazreti Ömer radıyallahu anhu. Yahudileri, Hristiyanları Arap Yarımadası'ndan çıkararak Arap Yarımadası'nı gayrimüslimlerden temizledi Hazreti Ömer radıyallahu anhu. Böylece Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vasiyetini yerine getirmiş oldu. Evet değerli kardeşler, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiğiniz üzere Medine-i Münevvere'ye geldiğinde Medine-i Münevvere'de Yahudi kabileleri vardı. Nadir oğulları, Kaynuka oğulları, Kureyza oğulları ve diğer bazı küçük Yahudi kabileleri vardı. Aynı şekilde Araplardan da Yahudiliğe geçmiş bulunan bazı kimseler az da olsa bulunuyordu. Diğer tarafta Vadil Kura'da, Fedek'te, Hayber'de ve diğer bazı yerlerde yine Yahudiler vardı. Aynı şekilde Yemen'de de bazı Yahudi kabileleri bulunuyordu. Necran'da ve diğer bazı yerlerde Hristiyanlar bulunuyordu. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'de ilk başta Yahudilerle antlaşma yaptı. Medine-i Münevvere'yi Medine'nin dışından gelecek düşmana karşı ortak bir şekilde savunma hususunda onlarla ittifak etti. Ancak onlar Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le yaptıkları bu antlaşmaya ihanet ettiklerinden dolayı Resulullah Efendimiz ilk önce Bedir Savaşı'ndan sonra Kaynuka Yahudilerini Medine-i Münevvere'den sürgün etti. Daha sonra Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud Savaşı'ndan sonra Nadir oğulları Yahudilerini Medine-i Münevvere'den sürgün etti. Yine Hendek Savaşı'ndan sonra ihanet eden Kureyza oğullarını Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhasara etti. Ancak onları sürgün etmedi. Onların savaşabilecek bütün erkeklerini, çünkü ihanetleri çok büyüktü. Müslümanların en zor durumda olduğu bir anda Müslümanlarla yaptıkları antlaşmaya ihanet ederek Müslümanların en büyük düşmanı olan müşriklerle, Kureyş ile, diğer Arap müşrikleriyle ittifak ettiler. Bundan dolayı Resulullah Efendimiz onların savaşabilecek bütün erkeklerini, ki 700 kişi oldukları söylenmekte, bütün erkeklerini öldürdü. Kadınlarını ve çocuklarını da savaş esiri olarak kabul ederek Müslümanların arasında taksim etti. Bütün mallarına, topraklarına Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem el koydu. Böylece Medine-i Münevvere'yi büyük Yahudi kabilelerinden tamamen Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem temizlemiş oldu. Ancak Medine-i Münevvere'den sürgün edilen Yahudilerin büyüklerinin çoğunluğu Hayber'de bir araya gelmişlerdi ve Hayber'de Müslümanlara karşı büyük bir tehlike teşkil ediyorlardı ki Hendek Savaşı'nın çıkmasında Yahudilerin rolu pek büyüktü. Yani bütün Arap müşriklerini bir araya getirerek Müslümanlara karşı onları savaştıran, Arap müşriklerinin arkasında Müslümanlara karşı duranlar Yahudiler idi. Böylece Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'i fethetme kararını vermiş idi. Ancak zamanını bekliyordu. Ne zamanki Hudeybiye'de Kureyş müşrikleriyle Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sulh yaptı, ittifak etti, antlaşma yaptı, barış antlaşması. Böylece Resulullah Efendimiz'e Hayber'i fethetmenin yolu çıkmış oluyordu. Resulullah Efendimiz Hudeybiye'ye katılan Müslümanları yanına alarak 1500 kişilik ordusuyla Hayber'e gitti ve Hayber'i de fethetti. Böylece Arabistan Yarımadası'na zaten Yahudilerin gücü kırılmış oldu. Ancak Yahudiler Arabistan Yarımadası'ndan tamamen o esnada çıkarılmadılar. Hayber'de kaldılar, Vadil Kura'da, Fedek'te ve bazı yerlerde kaldılar. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara eman verdi. Hayber'dekiler Resulullah Efendimiz'e ve Müslümanlara ait olan arazilerde Müslümanların menfaatine çalışıyorlardı. Diğerleriyle de yine antlaşma yapılmıştı. Ancak Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmeden hemen önce bütün Yahudileri, Hristiyanları Arabistan'dan, Arap Yarımadası'ndan çıkarmaya kesin karar vererek Allah Azze ve Celle'nin kendisine bildirmesiyle bunu Müslümanlara ne yaptı? Vasiyet etti. Ve Resulullah Efendimiz'in vefatından sonra Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anhu bu vasiyetini uyguladı. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Müslümanlara bunu emretmesinin tabii ki pek çok hikmetleri bulunmaktadır. Arabistan Yarımadası vahyin indiği, Kur'an'ın nazil olduğu İslam'ın ana merkeziydi. İki büyük mescidin, Mescid-ül Haram'ın ve Mescid-i Nebevi'nin içinde yer aldığı Müslümanların kutsal topraklarıydı. Bütün dünyadan Müslüman olanların ziyarete geleceği İslam dininin ana kaynağıydı. Dolayısıyla oranın saf Müslümanlığının korunması zaruriydi. İslam'ın orada saf haliyle korunması gerekiyordu ki dünyanın değişik yerlerinden oraya ziyarete gelenler İslam'ı ana kaynaklarından saf şekliyle öğrenebilsinler. İslam bu şekilde yeryüzünde kendi mesajını insanlığa saf şekliyle bozulmamış bir halde ulaştırabilsin. Bundan dolayı Müslümanlara sadece Müslümanların bulunduğu, Müslümanların hakim olduğu, fitne kaynaklarının kurutulduğu bir merkez gerekiyordu ki Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de böyle bir merkezi oluşturmak üzere Arabistan Yarımadası'nı gayrimüslimlerden temizlemek istemiş ve Müslümanlara da bunu bildirmişti. Bu gerçekten çok önemli. Çünkü özellikle Yahudiler her nerede bulunurlarsa bulunsunlar, orada fitne kazanını kaynatacaklarında hiç şüphe yok ve tarih bunun en büyük şahididir. Osmanlı Devleti zayıf olduğu bir dönemde en büyük darbeyi kimlerden yedi? İyilik yaptığı Yahudilerden yedi. İyilik yaptığı, ihsanda bulunduğu Avrupalıların, Hristiyanların zulmünden, barbarlığından, vahşetlerinden, işkencelerinden kurtararak, yer yer gemilerle kaçırarak getirip şehirlerine yerleştirdiği, İstanbul'a yerleştirdiği, Atina'ya yerleştirdiği ve diğer bazı şehirlere yerleştirdiği Yahudilerden en zayıf olduğu anda en büyük darbeyi yedi. Yahudiler Avrupalıların eliyle Osmanlı'yı ne yaptılar? Paramparça ettiler. Osmanlı'yı dağıttılar ama bu fitneyi nerede kaynatıyorlardı? Avrupa şehirlerinde değil, Osmanlı'nın merkezinde yani. Payitahtında bu fitneyi kaynatıyorlardı yani. İstanbul'da ve diğer önemli Osmanlı şehirlerinde fitne kazanını kaynatıp bazı dünyaya tamah eden kimseleri avlayıp onları İslam devletinin aleyhine işletip parayla, malla, makamla, yalancı vaatlerle onları örgütleyerek onları Müslümanların aleyhine çalıştırarak İslam devletini içten çürütüp yıkmayı ne yaptılar? Başardılar yani. Bu yani bir ümmetin başına gelebilecek en büyük sıkıntı, en büyük fitne. İşte Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ın ilk döneminde, İslam devletinin yeni teessüs ettiği, yeni kurulmuş olduğu o dönemde Müslümanların merkezinin Yahudi ve Hristiyanların ve diğer müşriklerin fitnelerinden emin olabilmesi için Müslümanlara Yahudileri, Hristiyanları ve diğer müşrikleri Arap Yarımadası'ndan çıkararak Arap Yarımadası'nı İslam'ın saf haliyle bulunduğu Müslümanların birliğinin muhafaza edildiği fitnelerden korundukları bir merkez olmasını ne yapıyor, istiyor ve Müslümanlara da bunu vasiyet ediyor. İşte Müslümanlar İslam'ın o ilk dönemlerinde bu şekilde birliklerini muhafaza ettiklerinden dolayı Hulefai Raşidin döneminde yeryüzünün hemen hemen yarısını fethetmeye muvaffak oldular. Ancak daha sonraları bazı Yahudiler Müslüman gibi görünerek, zahiren İslam'a girerek, Abdullah İbni Sebe ve benzeri bazı Yahudiler zahiren İslam'a girerek İslam şehirlerini dolaşmaya başladılar. Çünkü zahiren Müslüman. Yemen'den yola çıkıp Hicaz'a, Şam'a, Mısır'a, Irak'a, bütün İslam şehirlerini dolaşarak imanı zayıf olan, itikadı zayıf olan, iradesi zayıf olan veya dünyaya tamah eden kimseleri kandırıp, yanlış yönlendirip, örgütleyip Hazreti Osman Efendimiz radıyallahu anhu'ya karşı Müslümanların içinde bir fitne hareketini organize ettiler. Ve İslam devletinin zayıflamasında, Hulefai Raşid'den sonra saltanat düzenine geçilmesinde en büyük sebep Müslümanların arasında Yahudilerin oluşturduğu bu fitne hareketiydi. İşte Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem erken dönemde Müslümanları bundan korumak için ne diyor? Arap Yarımadası'nı Yahudilerden, Hristiyanlardan, müşriklerden temizleyin ki burada bir fitne olmasın. Müslümanlar burada kuvvetli olurlarsa Allah'ın izniyle Allah'ın mesajını yeryüzüne ulaştırırlar yani. Yani onun için bu önemli yani. Ve bizim şu asrımızda Müslümanların başına gelen en büyük fitnelerden birisi de nedir? En büyük musibetlerden, en büyük felaketlerden birisi de nedir? Özellikle Osmanlı Devleti içten ve dıştan düşmanların ittifakıyla yıkıldıktan sonra içeriden münafıkların, zındıkların, dünyaperestlerin ve dışarıdan da Hristiyanların ve diğer milletlerin ortak çalışmalarıyla Osmanlı Devleti yıkıldıktan sonra Arap Yarımadası'nda, Suudi Arabistan'da, Körfez ülkelerinde, Arap Yarımadası'nda İngilizlerin eliyle kurulmuş bulunan bu münafık yönetimler, bu zındık yönetimler, bu murtet yönetimler İslam aleminin başına gelmiş, Müslümanların başına gelmiş en büyük felaketlerden, en büyük musibetlerden birisidir. Çünkü bu münafık, bu zındık yönetimler, özellikle Körfez ülkeleri ve Suudi Arabistan'daki bu yöneticiler Batılıları yani Hristiyanları açıktan, Yahudileri de gizliden Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hristiyanları ve Yahudileri çıkarın, Arap Yarımadası'nı Hristiyanlardan ve Yahudilerden temizleyin buyurmuş olduğu Arap Yarımadası'na, İslam'ın ana merkezine, vahyin indiği, Kur'an'ın nazil olduğu, Müslümanların en mukaddes mekanı olan, en mübarek, en kutsal toprakları olan Arap Yarımadası'na İslam düşmanlarını, Hristiyanları, Yahudileri soktular. Şu anda Körfez ülkelerinde, Suudi Arabistan'da binlerce, on binlerce Amerika'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın ve diğer batılı devletlerin orduları bulunuyor. Askerleri bulunuyor yani. Sadece sivil Hristiyanları veya Yahudileri değil, asker, onların ordularını davet ederek İslam'ın toprağına Hristiyanların ordularını yerleştirdiler. Ve şu anda işte Filistin'de, Gazze'de Müslümanları hunharca öldüren, Müslümanları katleden, vahşi katliamlar yapan işgalci devletin devam etmesi, ayakta durmasını sağlayanlar da bu mürted, bu münafık, bu zındık yönetimlerin açık veya gizli işgalcilere sunmuş oldukları yardımdır. İşte böylece Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Müslümanları sakındırmış olduğu bu husus, bu felaket, bu musibet Müslümanların başına gelmiş bulunmakta ve bütün İslam alemi bunun sancısını bugün bütün boyutlarıyla çekmektedir. Allah Azze ve Celle bizleri bu şerden, bu musibetten, bu felaketten kurtarsın. Allah-u Teala Müslümanların başına çöreklenmiş, Müslümanların düşmanlarına hizmet eden bu münafıkları, bu zındıkları Müslümanların başından def eylesin. Allah-u Teala onlara müstahak oldukları cezayı versin. Onları karu perişan eylesin. Evet değerli kardeşler, bu hadisimiz bu şekilde. İnşallah ikinci hadisimize geçelim. İkinci hadisimizde İmam Müslim'in efradı olan 10. hadis. Bu hadiste özellikle taharette, abdestte, gusülde bedenin tümünü, yani yıkanması farz olan, temizlenmesi farz olan yerlerin tümünü, en küçük bir yeri dahi kuru bırakmadan, istisna bırakmadan temizlemenin gerekli olduğunu ifade eden bir hadis. Ondan dolayı İmam Müslim rahimehullah bu hadisi Kitab-ı Tahare, taharet kitabında şu başlık altında rivayet ediyor. Babu vücub isti'abi cemii eczai mahalli taharet. Bedende temizlenmesi gereken, yıkanması gereken, taharet edilmesi gereken bütün cüzleri kuşatmanın vacip olmasının, farz olmasının babı diye bir başlık atıp 243. hadis olarak bu hadisi rivayet ediyor. Aynı şekilde bu hadisi İmam Ebu Davud ve İbn-i Mace'de sünenlerinde rivayet etmektedirler. Yani bu hadisimiz abdest alırken abdest azalarını tam bir şekilde yıkanmanın vacip olduğu, farz olduğunu ve en küçük bir yerin dahi su değmeden kuru kalması halinde abdestin geçersiz olacağını ifade eden bir hadis-i şerif. Hadisimizi okuyalım. Ondan sonra inşallah hadisten çıkarılacak hususlar üzerinde duralım. Bu hadisi yine Cabir radıyallahu anhu rivayet ediyor. Cabir bin Abdullah radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Cabir bin Abdullah şöyle dedi. Akhbarani Umar ibn al-Khattab en raculan tawadda'a fetereke mawdi'a zufrin ala kademihi. Cabir bin Abdullah diyor ki Ömer bin Hattab radıyallahu anhu bana şunu anlattı. Bir adam abdest aldı. Fakat ayağında bir tırnak kadar yer. Bir tırnağın kaplayacağı kadar yer. Yani az bir yer. Ayağında bir tırnak kadar yeri bıraktı. Yani su oraya değmedi. Kuru kaldı. Bir tırnak kadar yer. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu adamı gördü. Baktı ki ayağında bir tırnağın kaplayacağı kadar yer kuru kalmış. Su oraya değmemiş. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o adama şöyle buyurdu. İrci fe ahsin vubu'ek. Dön dedi. Git dedi. Abdestini güzel bir şekilde al dedi. Git abdestini güzel bir şekilde al dedi. Hazreti Ömer diyor ki adam gitti. Abdestini yeniden güzel bir şekilde aldı. Sonra geldi namazını tekrar kıldı. Namazını iade etti. Çünkü abdest batıl olunca namaz da geçersiz oldu. Adam gitti abdestini aldı. Geldi namazını iade etti. Evet hadisimiz bu şekilde. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem abdest alırken azalarından az bir şey dahi olsun kuru kalmış bir yeri olan adamı ne yapıyor? Uyarıyor. İmam-ı Nevevi rahimehullah diyor ki bu hadisten şu hususlar çıkarılabilir, şu hususlar anlaşılabilir diyor. Hadisten 5 hususu ne yapıyor? Çıkarıp bizlere ifade buyuruyor. Teker teker inşallah okuyalım bildiğimiz hususlar. Birincisi, bu hadis delalet ediyor ki temizlenmesi vacip olan yerlerden, gusülde olsun veya abdestte olsun, temizlenmesi vacip olan yerlerden az bir yer dahi eğer yıkanmadan bırakılacak olursa, su değmeyecek olursa taharet sahih olmaz. Taharet geçersiz olur. Bütün alimler bu hususta ittifak etmişler. Evet, taharette abdest alırken veya gusül alırken az bir yer dahi kuru kalsa, yıkanmamış olsa taharet geçerli olmaz, batıl olur. İkincisi, yine bu hadis delalet etmektedir ki abdest azalarından yıkanmasının vacip olduğunu bilmeden dahi olsa herhangi bir yeri kuru bırakıp yıkamayan kimsenin tahareti sahih olmaz. Yani bunu illa bilerek kişinin yapması gerekmiyor yani. Kişi abdest azalarını hiçbir yeri eksik bırakmaksızın yıkamanın farz olduğunu bilmeyebilir. Az bir şey yıkanmadan kalırsa bir şey olmaz diye bilerek, az bir yeri yıkamadan bıraksa bile, yıkamadan bıraksa bile yine abdesti geçersizdir. Yani bunu bilerek yapması ile cahil olması arasında fark yok. Daha sonra eğer abdest azalarında az da olsa herhangi bir yeri kuru bıraktı, yıkamadığı anlaşılacak olsa, görülecek olsa, kendisini farkına vardı veya birisi kendisini uyardı, abdestini yeniden almalı. Eğer o abdestle bir namaz kılmışsa namazını tekrardan iade etmelidir. Tabi burada Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem abdest almış, ancak abdest azalarında bir tırnak kadar, çok az bir yeri kuru bırakmış olan bu kişiyi ne yapıyor? Yumuşak bir şekilde uyarıyor, ona öğretiyor. Onun için İmam Nebevi rahimehullah diyor ki bu hadisin delalet ettiği üçüncü hususta cahil olan kimseye cahil olduğu şeyi öğretmeli ve öğretirken de ona yumuşak davranmalıdır. Ona merhamet etmelidir. Güzel bir şekilde onun cehaletini gidermelidir. Bu da önemli bir şey. Bilen bilmeyene öğretecek ki herkes kendi dinini öğrensin. Eğer bilenler bilmeyenlere öğretmeyecek olursa, değil mi, İlim yayılmaz, insanlar kendi dinlerini öğrenmezler. Ve öğretirken de yumuşak davranmak özellikle çok önemlidir. Çünkü özellikle bilmeyen kimselere sert davranıldığı zaman onlar sert davranan öğreticiden, haşin olan muallimden ne yapacaklar? Kaçacaklardır. Ondan öğrenmek istemeyeceklerdir. Ondan nefret edeceklerdir. Böylece dinlerini öğrenmeyecekler. Böylece cahil kalacaklar ve ibadetleri, amelleri bozuk olacak. Tabii ki bunda haşin olan, sert olan, insanları kıran o öğreticinin de payı muhakkak ki olacaktır. Allah Azze ve Celle dinimizi hakkıyla öğrenmeyi ve de bilmeyenlere öğretmek için gayret etmeyi bizlere nasip eylesin, müyesser eylesin. Yine İmam Nevevi rahimehullah diyor ki bu hadisin delalet ettiği dördüncü hususta şudur. Bazı alimler bu hadisi şuna delil getirmişler: ayakların vazifesi yıkamaktır, meshetmek değildir. Biliyorsunuz yani ayaklar çıplak olduğunda, üzerine mest bulunmadığında yıkanır mı yoksa mes mi edilir hususunda ehli sünnetle bazı bid'at mezhepleri arasında ihtilaf çıkmış. Ehli sünnet alimleri, fakihler, dört mezhep fakihleri ayakların yıkanması gerektiği, mest olmaması durumunda ayakların yıkanmasının farz olduğu hususunda ittifak etmişler, icma etmişler. İlk başlarda çok az şaz denilebilecek bazı farklı görüşler olsa da daha sonra bütün ehli sünnet alimleri bu hususta ittifak etmişler. Ayaklar yıkanır eğer mest yoksa. Ancak Şia mezhebine mensup olanlar ayakların yıkanmayacağını, mesh edileceğini söylemişlerdir. Bu hadiste ayakların yıkanması gerektiğini gösteren hadislerden biri. Tabi bu hususta pek çok hadisler var. Yani onlarca sahabeden aktarılan onlarca hadis var. Ayet-i Kerime'nin de zaten zahiri ayakların yıkanmasını gerektiriyor. Bunun delilleri pek çok olduğu için bu hususu geçiyoruz. Beşinci husus, İmam Nevevi Rahimehullah diyor ki bu hadisin delalet ettiği beşinci husus da şudur. Maliki mezhebinin büyük fakihlerinden ve büyük muhaddislerden olan Kadı İyaz Rahimehullahu Teala ve diğer bazı alimler bu hadisi şuna delil getirmişler. Demişler ki abdeste muvalat, yani ara vermeden peşi sıra abdest almak, bir ağzayı yıkadıktan hemen sonra ara vermeden diğer ağzayı yıkamak, yani hava mutedil olduğu zamanlarda, ne çok sıcak ne çok soğuk, mutedil olduğu zamanlarda bir ağza yıkandıktan sonra o ağza kurumadan diğer ağzayı yıkamanın gerekli olduğuna, vacip olduğuna dair bu hadis delildir demişler. Evet, biliyorsunuz abdestin farzlarından bazıları bütün alimler arasında ittifakla kabul edilmiş ki bunlar 4 tanedir. Yüzü yıkamak, dirseklere kadar dirseklerle beraber kolları, elleri yıkamak, başı meshetmek ve ayakları yıkamak. Bu 4 husus ayet-i kerimede zaten geçiyor. Bütün alimler arasında ittifakla kabul edilmiş. Ama bunun dışında kalan bazı şeyler vardır ki alimler arasında ihtilaflıdır. Örneğin alimlerin cumhuru abdeste niyet etmenin ve tertipli bir şekilde abdest almanın farz olduğunu söylerken, Hanefiler niyetin ve tertibin sünnet olduğunu söylemektedirler. Farz olmadığını söylemektedirler. Aynı şekilde ihtilaflı olan hususlardan bir tanesi de muvalat hususu. Yani abdest alırken abdest azalarının arasında ara vermeden bir ağza yıkadıktan sonra o ağza kurumadan öbür ağza yıkamak gerekli mi yoksa müstehap mı? Cumhura göre, Hanefilere göre, Şafiilere göre ve İmam Ahmed'in bir görüşüne göre muvalat, yani peşi sıra abdest almak, ara vermeden abdest almak müstehaptır. Farz değil, vacip değildir. Ama Malikilere göre ve İmam Ahmed'in bir görüşüne göre muvalat, yani peşi sıra abdest almak, ara vermeden abdest almak nedir? Farzdır. Abdestin farzlarındandır. Dolayısıyla Maliki mezhebine mensup olan fakihler başlarında da Kadı İyaz olmak üzere bu hadisi muvalatın farz olduğuna delil getirmiş. Bu hadis nasıl delil oluyor muvalatın farz olduğuna? Çünkü Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kişinin ayağında bir tırnak kadar yerin kuru olduğunu görünce ona demedi git ayağını yıka. Dedi git abdestini güzel bir şekilde al dedi. Yani abdestini baştan al dedi yani. Eğer muvalat farz olmasaydı Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona sadece ayağını yıka demekle yetinirdi. Abdestini baştan al demezdi ona. Abdestini baştan al dediğine göre adam abdest aldıktan sonra aradan bir zaman geçtikten sonra sadece ayağını yıkamasının yeterli olmayacağını, muvalat şartının bozulduğunu, dolayısıyla baştan abdestini tekrar alması gerektiğini ona ifade ediyor. İmam Nevevi Rahimehullah Kadı İyaz'ın bu şekilde bu hadisi Maliki mezhebinde olan muvalata, yani ara vermeden abdest almaya, taharette bulunmaya delil getirdiğini söyledikten sonra diyor ki İmam Nevevi, bu hadisi buna delil getirmek zayıftır diyor. Yani bu kuvvetli bir delil değil. Veya bu batıldır diyor. Yani hadisi buna delil getirmek yerinde değil, batıldır diyor yani. Neden? İmam Nevevi diyor ki Resulullah Efendimizin ehsin vudu'eke, git abdestini güzel bir şekilde al sözü iki şeye ihtimali var. Bu git abdestini yeni baştan al manasına gelebileceği gibi abdestini tekrardan al anlamını ifade edebileceği gibi git abdestinin eksiğini tamamla abdestini güzel bir şekilde al ifadesi, git abdestinin eksiğini tamamla. Yani ayağında kuru yer kalmış, git ayağını yıka gel manasına da gelebilir diyor İmam Nevevi rahimehullah. Ve bunu bu iki anlamdan birine hamletmek, bu iki anlamdan birisinde kabul etmek öbüründen daha evvela, daha öncelikli de değil diyor yani. Dolayısıyla ihtimal girince, iki anlama gelme ihtimali olunca, onu git abdestini baştan al manasına hamletmek doğru olmaz diyor İmam-ı Nevevi rahimehullah. Ancak yine Müslim'in, Sahih-i Müslim'in şarihlerinden olan ve Fethül Mülhim isimli büyük kitabın sahibi olan Şebbir Ahmet el-Uthmani rahimehullah, İmam Nevevi'nin Kadı İyaz'a yaptığı bu itirazı verdikten sonra diyor ki, ben derim ki İmam Nevevi'nin dediği yerinde değil. Bu hadisi Kadı İyaz'ın dediği şekilde, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o adama git abdestini güzel al, yani abdestini baştan al manasına yormak, bu manada kabul etmek daha evladır. Hatta bu gereklidir diyor. Resulullah Efendimiz ona git ayağını yıka gel demedi. Ona dedi git abdestini baştan, yeniden al gel dedi yani. E bunu nereden çıkarttık? Diyor ki Şebbir Ahmet el-Uthmani buna delalet eden Halid İbni Ma'dan'ın Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından birisinden rivayet ettiği şu hadistir. Resulullah Efendimiz'in hanımlarından biri diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılan bir adam gördü. Adamın ayağının sırtında bir parlaklık vardı. Kuru bir yer vardı. Bu kuru yer bir dirhem kadar bir yerdi. Oraya su değmemişti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o adama abdestini iade etmesini emretti. Fe emrehu Resulullah en yu'idel vudu'e. Abdestini iade etmesini, yani baştan yeniden abdest almasını ona emretti. İmam Ahmet bu hadisi müsnedinde rivayet ediyor ve isnadının ceyyid olduğunu, yani sahih olduğunu İmam Ahmet belirtmiş. Aynı şekilde Ebu Davud da Sünen'inde bu hadisi rivayet ediyor ve şunu ekliyor. Resulullah Efendimiz ona abdestini ve de namazını iade etmesini emretti. Git yeniden abdest al, sonra gel kıldığın namazı tekrar kıl dedi ona Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla bu hadis gösteriyor ki Resulullah Efendimiz ona git ayağını yıka demedi, ona git abdestini yeni baştan al gel dedi. Bu manada kabul etmek durumundayız diyor Şebbir Ahmet el-Uthmani. Dolayısıyla bu iki hadisi bir araya getirince iki hadisin zahirinden çıkan şudur ki, Maliki mezhebinin dediği gibi bu hadisi diyor muvalatın, yani abdest alırken ara vermeden peşi sıra abdest almanın vacip olduğuna hamletmek durumundayız diyor Şebbir Ahmet el-Uthmani. Ancak alimlerin cumhuru, Hanefiler, Şafiler ve İmam Ahmet bir görüşünde muvalatın vacip olmadığını, müstahap olduğunu söylüyorlar. Onlar bu hadisleri nasıl değerlendiriyorlar? Şebbir Ahmet el-Uthmani diyor ki, muvalatın vacip olduğunu kabul etmeyenler, ihtimaldir ki Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu emrini, git abdestini iade et emrini vücuba değil de istihbaba hamlediyorlar. Biliyorsunuz Kur'an'da sünnete varit olan emirler zahiri itibariyle genel olarak vücuba hamledilir. Ancak eğer bir karine varsa, o emredilen şeyin vacip olmadığına dair bir karine varsa, o zaman istihbaba, yani o durumun müstahap olduğuna hamledilebilir. Müstahap olduğu anlamında kabul edilebilir. Diyor ki işte muhalatın vacip olmadığını söyleyen alimler Resulullah Efendimiz'in bu emrini vücuba değil istihbaba ne yapıyorlar? Hamlediyorlar. İstihbab anlamında kabul ediyorlar. Peki bu emrin vücub değil de istihbab anlamında olduğunu gösteren karine var. Buna dair pek çok rivayetler bulunmaktadır. Biz iki rivayeti okuyalım inşallah. Birincisi Hazreti Ömer'den. Yine bu hadisi Hazreti Ömer radıyallahu anhu rivayet ettiği gibi Hazreti Ömer de bir adamı namaz kılarken görüyor. Adamın ayağında bir yerin kuru kaldığını, su değmediğini görünce adama diyor ki git abdestini al, gel namazını tekrar kıl. Böyle bir rivayeti de var. Ancak Hazreti Ömer radıyallahu anhudan bunun vacip olmadığı, bunun müstahap olduğunu gösteren bir rivayet de var. İmam Beyhaki Sünenül Kubra'da rivayet ediyor. Aynı şekilde İbn Ebi Şeybe Musannef'inde rivayet ediyor. Übeyd bin Ömeyr el-Leysi diyor ki Ömer bin Hattab radıyallahu anhu bir adam gördü. Adamın ayağının sırtında su değmeyen bir parlaklık tespit etti. Kuru bir yere tespit etti. Ömer radıyallahu anhu adama dedi ki, adam tabi namaz kılmış. Namaz kılmış. Namazdan sonra Hazreti Ömer radıyallahu anhu bakıyor ki ayağında bir yer kuru kalmış. Su değmemiş oraya. Hazreti Ömer ona dedi ki, Ebi hazel vudu'i tahfuru's salate. Sen böyle bir abdestle mi namaza geliyorsun dedi. Allah Azze ve Celle'nin huzuruna böyle bir abdestle mi çıkıyorsun dedi. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin huzuruna tam bir temizlikle, kamil bir taharetle çıkmak durumundayız. Eksik bir şey bırakmamamız gerekiyor. Mazeretin ne dedi? Adam dedi ki, ey müminlerin emiri, hava çok soğuk dedi. Benim yanımda beni ısıtacak bir elbisem de yok dedi. Yani acele ettim dedi. Hava soğuk, su soğuk. Ben de abdest alırken acele ettim. Bundan dolayı ağzalarında suyun değmediği yerler olabilir dedi. Beni ısıtacak elbisem de olmadığına göre üşümemek için acele etmiş olabilirim dedi. Hazreti Ömer radıyallahu anhu adamın benim elbisem de yok, beni ısıtacak bir şey de üzerimde bulunmuyor sözünü işitince ravi diyor ki Hazreti Ömer aslında ona kızmıştı, onu cezalandırmak istemiş idi ama onun bu sözünü duyduktan sonra yumuşadı, şefkate geldi ve şöyle dedi: İhsil ma tarakte min kademik. Git o zaman sadece ayağını yıka dedi. Çünkü hava soğuk, su soğuk, adamın üzerinde de onu ısıtacak bir şey yok. Zaten soğuk suda aceleyle değil mi? Yani eksik bir abdest almış. Şimdi tekrar baştan git, bütün azalarını yeniden yıka gel değil mi? Yani meşakkatli yani. Ona dedi ki git o zaman sadece ayağını yıka, sonra gel namazını iade et dedi. Ve ayrıca ona bir kumaş verilmesini, bir elbise verilmesini de ne yaptı? Emretti Hazreti Ömer radıyallahu anhu. Böylece adamın ihtiyacını da gidermiş oldu. İşte Hazreti Ömer radıyallahu anhu'nun bu sözü gösteriyor ki insanın abdest azalarında herhangi bir yer kuru kalsa sadece o kuru kalan yeri yıkaması yeterli olur. Abdestini baştan tekrar alması gerekmez. Dolayısıyla muhalat şart değil, farz değil. Müstehaptır. Yani yeniden baştan abdestini alması en güzelidir. Müstehaptır. Evladır. Ancak farz değil, vacip değil, şart değil. Yine bunun benzeri bir rivayette Abdullah İbni Ömer'den geliyor. İmam Malik rahimehullah sahih bir senetle Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma'dan şunu rivayet ediyor. Diyor ki Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma Medine-i Münevvere'de çarşıda abdestini aldı. Yüzünü yıkadı, kollarını yıkadı, başını meshetti ama ayağını orada yıkamadı. Sonra bir cenazeye iştirak etmesi için çağrıldı, mescide girdi, araya zaman girdi tabii ki. Mescide girdikten sonra meshlerinin üzerini mesh yaptı. Yani ayağını nerede yıkamış oldu, meshlerin üzerini mesh yapması, onları yıkaması yerine geçiyor. Nerede yıkamış oldu? Mescitte yıkamış oldu yani. Çarşıda abdest alıyor. Mescitte ayaklarını ne yapıyor? Mes ediyor. Araya epey zaman giriyor. Yani eğer ayaklarını yıkamış olsaydı, mes de etse aynı yani. Onun yüzü de kurumuştur. Kolları da kurumuştur. Kolları ve yüzü kurumuş olduktan sonra, yani araya zaman girdikten sonra ayaklarını ne yapıyor? Mes ediyor veya yıkıyor. Bu da neyi gösteriyor? Demek ki muhalat, yani ara vermeden abdest azalarını yıkamak şart değil, vacip değil, farz değil. Tabi bu olayda önemli olan husus şu. Çünkü şöyle denilebilir. Sahabenin sözü veya sahabenin fiili hüccet değil. Hüccet Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözü veya fiili. Böyle denilebilir. Ancak bu şüpheyi def etmek üzere şöyle denilir. İbni Ömer radıyallahu anhu bunu cenazeye katılmış olan bütün Müslümanların arasında yaptı. Ve Müslümanlar da onun sadece ayağını orada meshettiğini, abdestini ise yani yüzünü, kollarını daha önceden yıkamış olduğunu, başını daha önceden meshetmiş olduğunu, dolayısıyla abdestin arasına fasıla, zaman koyduğunu gördüler. Ve kimse bir şey demedi. Demek oradaki Müslümanların da hepsi abdeste muhalatın farz olmadığını biliyorlardı. Dolayısıyla bu bir manada sukuti icma, yani bir sahabe bir görüş beyan eder veya bir şey söyler, diğerleri de bunu duydukları gördükleri halde bir şey demezlerse onların da buna katıldığı, onların da bunu benimsediği, kabul ettiği anlamına gelir şeklinde bir sukuti icma gibi kabul edilebilir. Dolayısıyla bununla ortaya çıkar ki abdest alırken, gusül yaparken, yani taharet alırken muhalat dediğimiz husus, yani ara vermeden o tahareti tamamlamak farz değil, vacip değil, müstehaptır, evladır, güzeldir. Ancak eğer Hazreti Ömer'den ve Abdullah İbni Ömer'den rivayet edildiği şekilde muhalat yerine gelmese yine abdest sahih olur. Dolayısıyla onunla namaz eda edilebilir. Evet, böylece bu hadisimizi de okumuş olduk. 11. hadise gelmiş olduk. 11. hadisimiz keler yemekle ilgili bir hadis. Yani keler eti helal mıdır yoksa tahrimen mekruh mudur, biliyorsunuz. Bu da alimler arasında ihtilaflı bir mevzu. İnşallah bunu da haftaya bırakalım. Haftaya kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Subhanak Allahumma Rabbana ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente nestağfiruke ve netubu ileyk. Subhan rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, El Cem'u Beyne Sahihayn Şehri programıyla Mahmut Varhan'ı dinlediniz.

0: Bilmek istiyorum, dininiz neyi emrediyor?
1: Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
4: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
6: Taşdelen 1001 çeşit yapı market. 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
7: Börek, poğaça, açma, simit, kuşbaşılı pide, Eyüp güveci ve soğuk sıcak içecek çeşitlerimizle Merkez Ali Beyköy Bilgi Üniversitesi karşısı, şube Ok Meydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi karşısında hizmetinizdeyiz. Sarıyer börekçisi Ferhat Usta. 0544 919 1565.
8: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da üzüm 99.99, kırmızı biber 59.99, patlıcan 34.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
9: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
10: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 3413.
11: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
12: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroom'umuz mevcuttur. aksaakustik.com.
3: Reklamları dinlediniz.
13: Saat 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
2: Özel FM.
3: www.ozelfm.net.
2: ozelfm.net.

Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı. Allah

0: Özel FM hatırlatıyor. Yabancı hanımlar yabancı erkeklerden, yabancı erkekler de yabancı hanımlardan uzak durmalıdır. Bu kalpleriniz için daha güzeldir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
5: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
6: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
7: Gülperek Değerler Eğitimi Derneği çevrimiçi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 1808. İşte bu kadar.
8: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da karpuz 9.99, Çengelköy salatalık 39.99, domates 54.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
9: Firmanız için gerekli olan iş güvenliği uzmanlığı, iş yeri hekimliği, iş güvenliği eğitimleri ve onlarca kurumsal sorunlarınızın çözümü için Nitelik OSGB. 0542 761 1264.
10: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
11: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
12: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
13: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
2: Reklam.

0: Kıymetli dinleyenler, Kur'an ve sünnetten hayatımıza yansıyanlar programıyla Abdurrahman Ateş sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun. Onun Resulüne, âl ve ashabına, ehli beytine salatü selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, selamı ve selameti hepimizin üzerine olsun. Tevbe suresinin 37. ayetinden itibaren bir bölüm okuyacağız. Okuyacağımız ayetlerden önceki ayet bölümü Allah'ın zaman konusunda belirlemiş olduğu bir yasanın, bir kuralın, bir kanunun vahyin nüzulü döneminde ve de öncesinde nasıl çiğnendiğinden söz eden bir bölümdü. Zamanı Allah belli bir yasaya bağlamış. Gök ve yerin yaratıldığı günden itibaren 12 ay ve bu 12 aydan 4'ünün haram kılınmasından ibaret olan bir yasa, değişik dönemlerde yapılmış ama özellikle Kur'an'ın nazil olduğu dönemin hemen öncesinde ciddi anlamda tahrifatlar ve tahribatlar yapılmış bu zaman kavramıyla alakalı. Ve bu Allah'ın haram kıldığı ayı, Allah'ın haram kıldığı mevsimleri, zaman dilimlerini helale dönüştürmek, dolayısıyla haramı helal, helali harama dönüştürme çabalarının zaman üzerinden anlatıldığı bir konu okuyoruz. 36. ayetten sonra 37. ayet bunun devamı mahiyetinde bir ayet. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemen nesi'u ziyadetun fil kufr. Nesi yani ayları ertelemek ya da aylara ilave etmek, yani zamanı asli özelliğinden tamamen bozup başka bir zamana aktarmak, zaman dilimlerini ya da buna herhangi bir başka zaman dilimini ilave etmek küfürde tam anlamıyla bir ziyadeliktir. Küfrün ötesidir diyor Allah Teala. Yudallu bihillezine keferu. Küfredenler böylece yoldan çıkarılmaktadır. Allah'ın zaman kavramıyla alakalı koymuş olduğu kuralın çiğnenmesi suretiyle kafirler yoldan çıkarılmaktadırlar. Çünkü yuhillunehu amen ve yuharrimunehu amen. Bir yıl bir ayı haram kılıyorlar. Ertesi yıl bir başka ayı haram kılıyorlar. Veya helal kılıyorlar. Liyuvatiyu iddete ma harramallah. Ama kendilerince Allah'ın haram ay sayısını koruyorlar. 4 ay haramsa sonuçta 5 ay harama çıkmıyor, 3 ay haram aya da inmiyor, 4 ay haram olarak kalıyor. Kendi kendilerine kurguluyorlar bunu ve hiçbir şey yapmadıklarını düşünüyorlar. Oysa وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِيُ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللّٰهِ. Birbirleriyle uzlaştırıyorlar. Hesabı kitabı tam iyi yapıyorlar. Ayları uzlaştırıyorlar, uylaştırıyorlar. فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللّٰهِ. Ama neticede Allah'ın haram kıldığı bir ayı, bir zaman dilimini helal olarak görmeye çalışıyorlar. Züyyine lehum su'u a'malihim. Yaptıkları işler de kendilerine çok süslü gösterildi. Yapılan iş gayet memnuniyet verici onlar için. Vallahu la yehdil kavmel kafirin. Allah kafir bir toplumu asla hidayete erdirmez, yol göstermez. Nesi kelimesi, ayet-i kerimede geçen bu kelime, aylara ilave etmek ya da ayları başka bir aya ertelemek şeklinde nitelenebilir. Nasıl yani? Mesela yıl 12 ayken 13 aya çıkarmak. Diyeceksin nasıl olur bu? Yapmışlar ama. Hesap kitap işi yapmışlar. Yıl 12 ayken 13. bir ay türetmişler. İzah edeceğim. Ya da ertelemek şeklinde olmuş. Allah Teala bazı aylarda savaşmayı, adam öldürmeyi hiçbir surette meşru kılmamış, haram kılmış. Ama intikam almak gerektiğini düşündükleri için ya da birileriyle savaşmak ihtiyacını düşündükleri için ya da çapulculukla geçinen, soygun ve gaspla geçinen kimi kabileler bu amaçlarını gerçekleştirmek için haram ayda faaliyet alanı daralınca o ayı bir başka aya ertelemek suretiyle bunu tahrif etmeye çalışmışlar. İşte bunu Allah Teala nesih der, ertelemek veya ilave etmek der ve bu tam anlamıyla ziyadetun fil kufur. Küfürde tam anlamıyla bir ilavedir. Küfrün yani katmerlisidir. Türkçesi bu. Küfrün katmerlisidir. Diyeceksiniz ki zamanı değiştirmek iman ve küfürle mi alakalı? Allah'a göre böyledir. Allah'ın haram kıldığını helale dönüştürmek ya da Allah'ın helal kıldığı bir şeyi harama dönüştürmek eşit bir şekilde aynı sonucu verir ve sonuçta Allah'ın diniyle oynamak anlamına gelir. Bu da küfürdür. Velev ki bu herhangi bir zaman diliminin yerini değiştirmek şeklinde bile olsa bu küfürdür. Basit bir hesap kitap meselesi değil. Basit bir takvim meselesi değildir bu. Tam anlamıyla bir iman ve küfür meselesidir Allah'a göre. Hatta liyuvati'u ma iddete ma harramallah ifadesi yani Allah'ın haram kıldığı sayılara da denk getirmeye çalışıyorlar. Buna rağmen küfür. Ne demek bu? Allah 12 aydan 4'ünü haram kılmış. Buna rağmen o haram kıldığı ayların yerini değiştiriyor. Fakat sayı yine 4 ay. Muharrem'i Safer'e, Safer'i Muharrem'e alıp yer değiştiriyor. Haram ayın sayısı yine 4. Fakat bu sayı Allah'ın istediği yerlerde olmadığı için Allah'ın öngördüğü 4 rakamı uygun ama bu 4 rakamının yeri ve mekanı uygun olmadığı için Allah Teala bunu da küfür olarak nitelendirmiştir. Zamanla oynamanın Allah'ın diniyle oynamak anlamına geldiğini, yani Allah'ın kainata koymuş olduğu bir kanunun, bir kuralın çiğnenmesinden ibaret bir konu olduğunu Rabbimiz döne döne ifade ediyor. Bakın dikkat ederseniz yuhillunehu yuharrimunehu ifadeleri tekrar tekrar geçiyor bu ayet-i kerime içerisinde. Helal kılıyorlar Allah'ın haram kıldığını veya Allah'ın haram kıldığını helal kılıyorlar. Dönüp dönüp aynı kelimeleri ifade ediyor. Çünkü bu normalde haram olan bir faizi helale dönüştürmek ya da bir domuz etini haramken helal olarak kabul etmek ya da helal olan bir gıdayı harama dönüştürmekten farklı değildir bu. Zamanla oynamak Allah'ın kurallarıyla oynamakla eşdeğer. Onun için ziyadetun fil kufur. Küfürde ziyadeliktir. Küfrün ilavesidir, küfrün katmerlisidir diye Allah'ın söylediği şey bu. Burada iki tür nesih uygulaması var. Biri erteleme, biri ilave etme şeklinde dedik. Nasıl yapmışlar? Bu iki şekli izah etmeye çalışayım. Yani cahiliye kültürünün, cahiliye düşüncesinin ki bu cahiliye ifadesini kullanırken de Kur'an'ın nazil olduğu dönem için demiyorum sadece. Bütün cahili kültürlerde, bütün cahiliye dönemlerinde aynı mantık var. Aynı işlem yapılmaktadır. Değişen bir şey yok. Sadece Kur'an'ın nüzulü dönemde bunun bir uygulama biçiminden ibarettir. Hepsi bundan ibaret değil. Bu sadece belki bize bir ipucu verir. Bir anahtar niteliğinde olsun. Mesela nasıl yapmışlar bunu? Bir haram ayı, müşrikler bir haram ayı kendi arzularına göre savaş ve intikam için adam öldürmenin helal olduğu normal bir ay gibi kabul ediyorlardı. Diyelim ki Recep ayı haram aydı ama intikam almaları gerekiyor. Birileriyle savaşmaları gerekiyor. Bunu helale dönüştürüyorlar. Daha sonra haram aylarının sayısında oluşan eksikliği gidermek için de bu eksikliği tamamlamak için kendilerince bu ayın yerine başka bir ayı haram ayı kabul ediyorlar. Recep'i helale dönüştürelim. Diyelim ki Şaban'ı harama dönüştürelim. Ama sonuçta yine ayların sayısı 4 ay olarak kalacak kendilerince ve böyle bir değişikliği yapmaya çalışıyorlardı. Bu da Allah'ın küfürde ziyadelik dediği şeyin ta kendisidir. Neticede nedir ortaya çıkan? Allah'ın haram dediği bir zaman dilimini helal, Allah'ın helal dediği bir zaman dilimini harama dönüştürmekten ibarettir. Bu küfürdür der Allah Teala. Bir bu şekilde yapıyorlardı. Yani ertelemek şeklinde, değiştirmek şeklinde. Bir de ikinci bir biçimi ilave etmek biçiminde olur. ay yılıyla yani kameri takvim ile güneş takvimini dengelemek için her 3 yılda bir ay ekliyorlardı. Her 3 yılda bir ay ekliyorlardı. Biliyorsunuz kameri takvim miladi takvime göre 10 gün her yıl 10 gün erkene gelir. Dolayısıyla her 3 yılda bir mantık dikkat edin. Yani bunun mantıksal bir tarafı yok ama kendilerince o kadar kurgulanmış ki 3 yılda bir ay ilave ediyorlar. Bir ay ilave edince ne olur? Diyelim ki Nisan'da hac yapılacaktı öyle mi? 3 yıl sonra yeniden Nisan'da hac yapılacak. 3 yıl sonra Nisan'ın son haftası ilk haftasına döndü. Mart'a dönecekti öyle mi? 3 yıl sonra tekrar Nisan'da. Her 3 yılda bir ay ilave etmek suretiyle yıla 13 aya çıkarıyorlar. Ve böylece kendilerince bazı işlerini görmeye çalışıyorlardı. Kur'an'ın nazil olduğu dönemde henüz İslam'ın inisiyatif elde etmediği, henüz o beldelerde, o coğrafyalarda hakimiyeti tam anlamıyla tesis etmediği dönemde işlemler bu şekilde yapılıyordu. Bu aylara ilave etme dediğimiz şeyin mantığı ne? Yani neden bir 13. ay ilave etmek zorunda kalıyorlar? Neden hep aynı zamana kilitliyorlar bazı ibadetleri? Bu şunun içindi. Ya mevsimin verimli olması, mutedil olması, dışarıdan gelen hacılar var sadece bugün için değil. Kur'an'ın egemen olmadığı dönemlerde bile, cahiliye döneminde dışarıdan hacıların Mekke giriş çıkışı var. Müthiş bir gelir kaynağı oluyor. Bir ticari faaliyet alanı, bir panayır, bir fuar niteliğinde, uluslararası ölçekte. Onun için zaten Ebrehe Kabe'nin bu misyonunu ortadan kaldırmak için yıkma teşebbüsünde bulunmuştu. Var olan böyle bir ticari cazibesi vardı. Bunun için bunu yapıyorlardı. Onu da mutedil bir zamana kitlemeye çalışıyorlardı. Çünkü kameri takvime göre, Allah'ın hac ibadeti için ölçtüğü kameri hesaba göre, hicri hesap demiyorum, hicret sonra başlayan bir takvim biçimidir. Kameri hesaba göre her sene haccın zamanı değişecektir. 3 yılda bir ay değiştiriyor sonuçta. Yazken kışa, kışken yaza, baharken sonbahara veya kışa dönüşebilir. Dolayısıyla gelen hacı ziyaretçi sayısında bir azalma söz konusu olabilir. Ticari bir sekte söz konusu olabilir. Onun için de ne yapıp buna bir çözüm bulmak lazım. Çok zeki hukukçuları, çok akıllı hukukçuları böyle bir yöntem bulmuşlar. Her 3 yılın sonunda bu yıl ayların sayısı 13 olsun. Ne fark eder? Yani hesap kitabı tutan kimse yok. Kimse de sormuyor zaten. İşlerine geldiği gibi de evirip çeviriyorlar zaten. Dolayısıyla yıllarca hep aynı şeyi yaptılar ve belli bir zamana kilitlediler. Bunun nihai amacı özellikle haccın değişik mevsimlere rastlaması bazılarının çıkarına uymamasından kaynaklanıyordu. Ve dolayısıyla ticari ortamın müsait olduğu gün ve aylarda dolayısıyla böyle bir uygulamayı avantaja dönüştürmek için bu yönteme başvuruyorlardı. Oysa Allah'ın zaman için belirlemiş olduğu bu kriterle oynamak, bu ölçüyle oynamak, Allah'ın başka konularla alakalı belirlediği helal ve haramlarla, farzlarla oynamaktan farklı değildir. Kuralı koyan Allah'sa bu kuralın hangi şey için, hangi zemin için konmuş olduğu önemli değil. Allah bir kural koymuşsa Allah'ın kurallarını söz gelimi namaz için değiştirmek ne ise, namazın zamanı kendi kafamıza göre değiştirmek ne ise, haccın mevsimini kendi kafamıza göre değiştirmek de odur. Ayların sayısını, yerini, zamanı değiştirmek de aynı şekildedir ve bu küfür olarak nitelendirilir. Bu uygulama Kur'an'ın nazil olduğu dönemde sıklıkla yapılan ve kimsenin de sorgulamadığı, hatta belki de sorgulama cesaret edemediği bir uygulama biçimidir. Sistem böyle oturmuştur. Yani saçma sapan inanç türlerinin ya da saplantıların, hurafelerin, din haline getirilen anlayışların, yaşayışların toplum tarafından sorgulanmadığı bir dönemde bunlar da zaten sorgulanmayacaktır. Ama neticede Allah Teala bunu küfürde zirve şeklinde, küfürde katmerli küfür olarak nitelendirilmesi, bu işin ne kadar vahim sonuçlar doğurduğunu da işaret etmesi bakımından önemli. İki açıdan sakıncası vardı bunun. Bir, kanuna, Allah'ın zamanla alakalı koymuş olduğu yasaya uyuyormuş gibi görünüp Allah'ı kandırmaya çalışıyorlardı. Bakın bir endişe var. Bu insanlar Allah'ın koymuş olduğu haram ay sayısına riayet ediyorlar. Dikkat ediyor musunuz? Yani biz 4 ay tanımayız. Bizim için 3 ay yeter. Hayır. Haşa hiç böyle de demiyorlar. Değil mi? Bir zahmet yani. Müthiş bir saygı var. Ayların sayısını 4'ten aşağı ve yukarı çekmiyorlar. Ama kendilerince bununla oynamak suretiyle aslında Allah'ı kandırmaya çalışıyorlardı. Sakıncasının birisi bu. İkincisi, aslında bu yaptıkları iş insanların yararına uygun bir şeymiş gibi görünüyordu. Gerçekten de öyleydi. İnsanların faydasına bir şeymiş gibi. Yani ticari faaliyetlerde azalma yok. Aynı zamana kilitlediğinde gelen ziyaretçiler dolayısıyla etkiledikleri ticari hayat aynı canlılığını koruyor. 10 sene önce neyse 10 sene sonra da aynı şekilde koruyor. Fakat buna rağmen aslında bu iş Allah'ın yasasına isyan etmek anlamına geliyordu. Çünkü önemli olan Allah'ın durun dediği yerde durabilmektir. Allah'ın yapın dediği yerde yapabilmektir. O zamanı kullanamıyorsanız bu Allah'ın yasasına isyan etmek anlamına gelir. Gerek insanlara sağladığı fayda itibariyle çok makul. Gerek birilerine menfaat sağlaması itibariyle de çok makul. Ama kendi kendilerini kandırması itibariyle son derece sakat. Belki kendileri tatmin de edebiliyorlar. Ama neticede Allah Teala bu işlemi ister öyle yapılsın, ister ilave etmek suretiyle, ister ertelemek suretiyle yapılsın, küfürde katmerli bir anlayış olarak Rabbimiz ifade eder. Hatta ayetin devamında züyyine lehum su'u a'malihim der. Onların amelleri onlara süslü gösterildi. Daha doğrusu kendi kendilerine yaptıkları iş çok cazip bir iş. Herkesin aklına gelmeyen bir işlemdi. Gayet faydalı bir şekilde. Hani neye benzer? Mesela malum bir dönem bu ciddi ciddi tartışıldı Müslümanlar arasında, Türkiye'deki Müslümanlar arasında. Özellikle hac mevsiminde yaşanan can kayıplarından dolayı düşündüler, taşındılar. Bizim aklı kafasından bir karış havada yukarıda olan kimi Müslüman entelektüeller dediler ki bu işin çözümü var. Ne yapalım? Haccı aylara dağıtalım. Yani Avrupalılar bir ay gitsin, Afrikalılar bir ay gitsin, Asyalılar bir ay gitsin. Dolayısıyla izdihama da gerek yok. Aynı mantıkta aslında. Mantık aynıydı. Allah'ın zaman olarak belirlemiş olduğu bir ibadetin zamanını, bir ibadetin zamanını Allah'a göre değil de insanların yararına göre, insanların menfaatine göre yeniden dizayn etme çalışmasıydı bu ve aynı noktada buluşur. Ve bu ayetleri bilmeyenler, cahiliye dönemindeki bu uygulamaları bilmeyenler ve de Allah'ın bu uygulamalara karşı bu ayetlerdeki cevabının farkına varmayan Müslümanlar vay be gerçekten muazzam bir fikir demeye başladılar. Oysa bu küfürde bir ziyadeliktir. Başka bir şey değildi. Onun için burada çok süslü gösteriliyor. Yaptıkları iş çok cazip. Herkesin aklına gelmeyen orijinal bir fikir. Orijinal gerçekten özgün bir düşünce. Bakın uygulandığı zaman ne yararlar ortaya çıkar? Haddi hesabı yok. Bu kadar zarardan sonra bu kadar faydayı kim istemez diye mantıksal bir takım çıkarımlarda da bulunmak suretiyle geliştirmeye çalışırlar. O dönemde de böyledir. Züyyine lehum su'u a'malihim. Yaptıkları o iğrenç işleri, kötü işleri onlara çok süslü gösteriliyor. Kur'an bu ifadeyi birçok yerde ve birçok iş için kullanır. Yani amellerin süslü gösterilmesi. Hatta En'am suresinde mesela En'am 137. ayette hatırlayalım bu dersler çerçevesinde okumuştuk bu ayeti. Müşriklerden kimilerine kendi çocuklarını öldürmek bile süslü gösterilmiştir. Allah bunu süslü göstermiyor. Ama öyle bir inanç ortaya çıkıyor ki, öyle bir kabul ortaya çıkıyor ki kendi çocuğunu öldürmek eşittir muazzam bir ibadet yapmak. Öyle anlaşılıyor. Çocuğunu öldürdüğü zaman duyduğu haz ile senin benim ibadet yaptığımız zaman duyduğumuz haz arasında bir fark yoktu. Züy yine budur. Neden? Eğer Allah'ın söylediklerini dikkate almaz, kendi kafana göre kural belirleme çalışırsan gerçekten çok özgün ve orijinal düşünce üretmişsin gibi görünür. O yüzden Allah Teala bunların yaptıklarını da züy yine lehum su amalihim ifadesiyle anlatıyor bize. Yani süslü gösterildi yaptıkları işler. Sayıya çok önem veriyormuş gibi görünüyor. Yani sayıyı 4'ten aşağı ve yukarı çekmedik. Bunu bu şekilde görünerek bunu anlatmaya çalışıyor, buna önem veriyor gibi görünmeye çalışıyor. Ama sonuçta dinden çalıp Allah'ın haram kıldığı yasakları helal yapmayı dünyada bir kar, bir avantaj sayıyorlar. Sonuçta Allah Teala dedi ki, neticede Allah'ın haram kıldığı bir şeyi helal kılıyor musun? Evet. O zaman sen hesabı kitabı yaptın. Allah'ın istediği gibi değilse istediğin gibi yap. Önemli değil ki. Bu neye benzer? Ben tavafın sayısını 7'den yukarı yapmadım, 7'den eksik de yapmadım. Dolayısıyla kabuldür. Eğer düşüncen farklıysa hiç alakası yok ki. Zekatın oranı 1/40'dır. Yani %2,5'tür. Vermişsindir. Ama Allah'ın razı olmadığı bir yere vermişsin. Sen istediğin kadar de ki ben malımın 1/40'ını zekat olarak verdim de. İstediğin kadar de. Kural uymuyorsa hiç ifade etmez ki. Ben öğlen namazı 4 rekat değil mi farzı? Evet. 4 rekatı kıldım ama zamanında kılmamışsın. Zamanında kılmamışsın. Usulüne uygun kılmamışsın. Evet. Kaç secde var? 8 tane secde yapmışsın. Doğrudur. 4 tane rükû yapmışsın. Doğrudur. 4 tane kıyam yapmışsın. O da doğrudur. Ama namaz namaz değilse, Allah'ın istediği şekilde bu yapılmıyorsa, sayıya takılmak, sayının uygun olduğunu hesap ederek amelin de uygun olduğunu düşünmek müşriklerin yaptığından farklı değil bu yönüyle bakınız. Onlar da sayıyı uyduruyorlardı. لِيُوَاطِيُوا اِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللّٰهِ Allah'ın haram kıldığı sayıya da uyulaştırıyorlar. 4'ten aşağı ve yukarı da değil, tam hesap kitap meselesi. Haksızlık yapmamışlar, haddi aşmamışlar. Ne fark eder demişler? Ha Muharrem olsun, ha Sefer olsun, ne fark eder? Sonuçta bir ay alacaklıysa Allah bir ayda verecekli olalım. Ne var yani? Diyerek bunu ortaya koymaya çalışmışlar. Allah'ın zaman konusundaki koyduğu kurallarla oynamak, Allah'ın helal ve haramlarıyla oynamak demektir. Ve bu da küfürdür. Küfürde hem de ziyadeliktir der Rabbimiz. Ayet 38. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman ettiğini söyleyenler. Ey iman edenler. Ma lekum izâ qîle lekumun firû fî sebîlillâhi sâkaltum ilel ard. Ne oluyor size ki Allah yolunda seferberliğe çağrıldığınız zaman, yani topyekun bir savaşa çağrıldığınız zaman, hani birileri savaşacak, diğerleri mükellef değil anlamda değil, herkesin mükellef olduğu bir savaş çağrısı yapıldığı halde ne oluyor size ki ey müminler, yere çakılıp kaldınız, ağır davrandınız. Arkasından aradıytum bil hayati dünya minel ahira, ahiret hayatındansa dünya hayatına mı razı oldunuz? Yani dünyayı ahirete mi tercih ettiniz? Bundan dolayı mı geri durdunuz ya da ağır davrandınız? Fema meta'ul hayati dünya fil ahireti illa kalil. Oysa dünya hayatı, dünyada yaşanan bu hayat, bu değersiz hayat ahirete göre hiçtir. Azdır, yani hiçbir şeydir. Dolayısıyla neyi önceleyeceğinizi, neyi hesaba katacağınızı iyi tespit etmeniz lazım. Mücadelenizin, çabalarınızın, gayretlerinizin ve terlemelerinizin nihai hedefi acaba nedir? Geçici olan bir dünya menfaati elde etmek uğruna mı, yoksa kalıcı ve baki olan, ebedi olan bir ahiret mutluluğunu elde etmek adına mıdır? Onun için mi geri kaldınız, yoksa topyekün seferberlik çağrısı yapıldığı zaman? Bu ayetle birlikte, 38. ayetle birlikte, yani surenin neredeyse sonuna kadar Tebuk Savaşı ile alakalı, tabi savaşın seyri ile alakalı konulardan ziyade Müslümanların birlikte yaşadıkları münafıklarla ilişkiler bağlamında 2015'in 2016'nın Müslümanlarına da dersler vermek üzere Rabbimizin indirdiği ayetlerdir. Tebuk ismi geçmez burada. Zaman ve mekan kavramları yer almaz. Şahıslar üzerinde de durulmaz. Baştan sona 38. ayetten itibaren anlatılan konu olaydır, düşüncedir. Olay ve düşünceler bu surenin bu bölümlerinde mahkum edilmektedir. Ve Müslümanlar kendilerinin altını oyanlar, farkına vardırmadan, daim yerindeyse çaktırmadan Müslümanlara yönelik komplo girişiminde bulunanların Müslümanlar tarafından iyi tanınıp tespit edilmelerine yönelik bir bölümdür bu. Zor bir dönemde iman ve nifak kendini gösterir. Rahat dönemlerde herkes Müslüman olacaktır. Ama zor dönemler, insanların foyalarının ortaya çıktığı dönemler. İşte bu Tebük olayı Müslümanlara bu anlamda kendileriyle birlikte yaşayan ama kendileriyle birlikte yaşamanın dışında hiçbir şeyleri kendilerine benzemeyen, hayatları başkalarının hayatına benzeyen bu insanlara karşı Rabbimizin uyarıları gelmiş olacaktır. Bu Tebük seferi savaş değil aslında. Bir sefer ve savaşılmadan geri dönülen bir seferdir. Ama cidden savaş olmamasına rağmen zor bir sefer ve imtihanların kaybedilmesini ve kazanmasını belirleyen bir sefer aynı zamanda. Savaşın yapılmasından farkı yok gibi bir sefer sonuçta. Hicretin 9. yılında, yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın vefatına yaklaşık bir buçuk yıl kala meydana gelen bir savaş. Mekke'nin fethinden sonra, Huneyn savaşından sonra, Taif savaşından sonra gerçekleşen bir sefer. Mekke'den dönüldükten sonra böyle bir karar verildi ve bu sefer de Recep ayına rastlıyordu. Sıcak bir mevsim idi. Öyle bir basit yolculuk değil. Tebük denilen yer yaklaşık Medine'den yaklaşık 400 kilometre mesafede bir yer. 400 kilometrelik mesafede bir yer. Medine ile Şam arasında bulunan bir belde. Huneyn ve Taif seferinden döndükten sonra Aleyhissalatü Vesselam'ın 30 bin kişiyle katılmış olduğu bir seferdir. Müslümanlar 30 bin kişilik bir güç toplamışlardır. Hazreti Peygamber'in kumandan olarak, komutan olarak katıldığı son seferdir. Son sefer budur. Ondan sonra Hazreti Peygamber'in yönettiği, idare ettiği bir sefer, bir askeri sefer söz konusu olmamıştır. Öyle bir farklı sefer ki bu ana kadar yapılan birçok savaş var. Bedir, Uhud, Hendek, Mekke'nin fethi, Huneyn, Taif ve diğer bu aradaki irili ufaklı gazveler ve seriyeler. Hiçbirisine bu Tebük seferine verilen isim verilmemiştir. Bu seferin adı zorluk seferidir. Sa'atul usra der. Zorluk zamanında yaşanmıştır. Mevsim sıcak, kıtlık zamanı ama ürünlerin son derece verimli göründüğü bir mevsime yaklaşılmış. Nasıl yani? Hani geçen yıl hiç ürün yoktu ya, hiç ürününüz yoktu sizin, tam ürünün bir sene sonra, arada herkesin kara kara düşündüğü bir yıl geçtikten sonra son derece verimli bir ürün potansiyelinin olduğu bir mevsim düşünün, tasavvur edin. Artık hesabınızı, kitabınızı hep buna göre yapmışsınız. Hayda, Peygamber aleyhissalatü vesselam tam bu mevsimde hadi sefere çıkacağız. Şimdi zamanı mı yani? Hele biraz beklesek, ürünlerimizi toplasak, depolasak, ondan sonra gitsek olmaz mıydı? Onun için zor bir seferdi. Orduya da Ceyşül Usra dendi. Zorluk ordusu dendi. Zaman zorluk zamanı, ordu zorluk ordusu. Tepeden tırnağa hiçbir kolaylığın olmadı. Ancak iman etmenin destek verme neden olabileceği bir seferdir. Ekonomik anlamda, infak anlamında, bedeni güç katkı sağlama anlamında ancak iman edenlerin katılabileceği ve ancak münafıkların geri durabileceği bir seferdi bu sefer. Onun için zor bir dönemde meydana gelen bir seferdi. Peki neden yaşandı bu? Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu ana kadar yapmış olduğu bu tür seferlerin ya da mücadele biçimlerinin Tebük'le birlikte seyri değişiyor. O ana kadar hep Arabistan Yarımadası, Mekke Medine havalisinde cereyan eden savaşlardır bu savaşların hepsi. Ama bu kez belki o gün ulus devletler yoktur. Belki haritalarla ülkeler birbirinden ayrılmış değildir. Ama netice itibariyle herkesin kendi egemenlik alanını belirlemiş olduğu devletler vardır. Bizans vardır. Yani Hazreti Peygamber Mekke'nin fethiyle birlikte coğrafyayı, İslam coğrafyasını adeta Bizans ülkesinin imparatorluğun sınırlarına kadar dayandırdı bir dönem. İşte bu gücün her geçen gün geliştiğini, büyüdüğünü görünce ve de Bizans içinde bir tehlike ve tehdit oluşturma ihtimalini dikkate alınca müşrikler, özellikle kışkırtıcı ve piyon olarak kullanılan müşrikler Bizans üzerinden bunu gerçekleştirme çabasını denediler. Ebu Amir tarafından kışkırtılan Bizanslıların, Bizans İmparatorluğundaki yetkililerin Medine'ye doğru yürüyüp Müslümanları ezmek amacıyla, yok etmek amacıyla büyük bir kuvvet topladıklarına dair haberleri Aleyhisselatü Vesselam aldı. Ticari faaliyetler var o dönemde. Gidiş gelişler var ve bu gidiş gelişlerden hareketle bir istihbarat bilgisiydi bu. Hazreti Peygamber böyle bir hazırlığın yapıldığını öğrenmiş ve duymuştu. Medine'de öyle ki o gün büyük bir gürültü kopsa, bir telaş olsa, bu normalin dışına taşan bir görüntü arzesi bu telaş, Müslümanlar birbirlerine yoksa Gassanlılar mı saldırıyor diye bu korku atmosferini hep yaşamışlardır. Yani ne zaman bir hareketlik yaşansa Gassanlar, yani Bizans tarafından bir saldırı mı gerçekleşti diye bu tedirginliği dillerine dökmeye çalışıyorlardı. Zihinlerinde sürekli bu tedirginlik var. Çünkü o günün süper güçlerinden bir güç ve Medine sürekli bu tedirginlikle birlikteydi. Her ufak bir hareketlenme acaba Bizanslılar mı saldırıyor gibi bir tedirginliğe, hatta tedirginlikten öte ifadelerine yansıyordu. Dolayısıyla Tebuk böyle bir bağlamda, böyle bir ortamda yaşandı. Tebuk'te yaşanan olaylar Müslüman münafık ayrımının netleşmesi noktasında Müslümanlara bir ufuk açıcı ders verdi. Bu ayeti kerimeler Allah Teala sadece o dönemin muhataplarına değil, daha sonra gelecek olan Müslümanlara da zorluk dönemlerine bakın, kardeşlerinizi öyle tanıyın dersini verdi. Belki en sonda söyleyeceğimiz, belki birçok ders bağlamında söylememiz gereken cümleyi söylüyorum. Herkes kendi kardeşim diye bağrına bastı, yanı başında gördüğü, görmeye alıştığı kimseyi bolluk ve rahatlık dönemlerinde değil, zorluk dönemlerinde test etsin. Birbirinizi deneyin anlamına değil ama samimiyet orada ortaya çıkar. Herkesin rahat ettiği, konforundan ödün vermediği, vermeye gerek duymadığı dönemlerde kişilerin samimiyetleri ortaya çıkmaz. Bu samimiyet ancak bu dönemlerde ortaya çıkar. Hakikaten de tam bir turnusol kağıdı görevini gördü. Tam bir test edilme alanıydı bu Tebük seferi ve herkes döküldü patır patır. Ya samimi olanlar da ön plana çıktı. Onun için bu ayet-i kerimeler bize bu anlamda ufuk açıcı, en azından birlikte yaşadığımız, hatta belki birlikte yaşamak zorunda kaldığımız insanları daha iyi tanımak, tanımak derken dışlamak değil asla, kesinlikle bunun altını çiziyorum, tanıdığımız insanları dışlamak değil, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tanıdığı hiçbir münafığı, münafıklığını zihninde kesinleştirdiği hiçbir kimseyi dışlamadığını biliyoruz. Buradan hareketle söylüyorum, dışlamak değil bu söylenen şey, dışlamak ayrı bir şeydir ama belli bir yetkiyi, belli bir makamı, belli bir inisiyatifi bu tip insanlara vermeme anlamında bir tanımadır. Tekrar edeyim, insanları tanımak demek onları dışlamak demek değildir. Tanıdığınız çürük oldu, ortaya çıktı, Hazreti Peygamber bunları dışlamadı, bir daha görmeyeceğim size demedi, bir daha gözüm sizi görmesin, yanıma ilişmeyin demedi, benim sizinle, sizin benimle alakanız yoktur demedi. Ya onları tanıdıktan sonra, madem durum böyle, bundan sonra herkes kendi yerini bilecek dedi, hiç onlara inisiyatif vermedi, belli mevki makamlarda onları ortaya koymadı, belli mevki makamlara getirmedi, ipin ucunu onlara teslim etmedi, istişare organlarında onlara yer vermedi. Mesela tanımak buydu. Yoksa her şeyi, bütün sırları deşifre edecek, bütün gizliklere sahip olacak bir mevki ve konuma getirmiş olsaydı o zaman ne değişti? Sağlam olmakla çürük olmanın ne farkı var? Samimi olmayla olmamanın ne farkı var? Farkı olmayacaktı. Peygamber bunu yapmadan. Burada özellikle Hudeybiye seferi veya Hudeybiye anlaşması diyebilirsiniz, Tebük seferi arasında bir bağlantı kuracak olursak şunu söyleyeyim. Hudeybiye anlaşması hicretin 5. yılında meydana gelen bir sefer ve sonucu anlaşmayla bitmiş olan bir sefer. Allah Hudeybiye seferine ve Hudeybiye'de yapılan anlaşmaya fethi mubin dedi. Apaçık bir fetih. Kur'an bunu böyle ifade eder. Fethi mubin. Neresi fetih? Hudeybiye. Halbuki herkesin dış görünüşü itibariyle karşı çıktığı bir şeydi Hudeybiye anlaşması. Bütün maddeler Müslümanların aleyhine. Fakat sonuçta Mekke'nin fethiyle noktalanan bir anlaşmaydı. Mekke'nin fethi Hudeybiye ile başladı. Hudeybiye anlaşması ile Mekke'nin fethi gerçekleşti aslında. Ve Arap Yarımadası'nın adeta Arap Yarımadası'nda İslam'ın yayılmasının başlangıcı Hudeybiye'dir. Şirkin yenilgisi de Hudeybiye ile başlamıştır. Onun için dışarıdan bakıldığı zaman bütün şartlar Müslümanların aleyhine gibi görünen Hudeybiye nasıl ki Arap Yarımadası'nda şirki pes ettirdi, İslam'ı hakim kıldı. Tebuk'te, Tebuk seferi de aynı şekilde dışarıdan bakıldığı zaman her ne kadar meşakkatli olsa, her ne kadar çok zor, kilometrelerce mesafe ve sıcak bir iklimde bir yolculuk olmasına rağmen İslamiyet'in bütün aleme, bütün dünyaya yayılmasına öncülük yapan bir seferdir. İlk defa sınırların, deyim yerindeyse, sınırların ötesine geçen bir dönemdir Tebük seferiyle İslam. İslam Tebük seferiyle sınırların ötesine geçti. Bizans'a İslam'ın gücünü gösterdi. Aleyhissalatü vesselam bu kadar insanla birlikte oraya kadar

görünce savaşmaya gerek duymadan içeriye çekildiler. Aslında hazırlık yapan Bizans ordusu vardı ve geri çekildiler. Peygamber aleyhissalatü vesselam amacını gerçekleştirmiş. İlle de kan dökmek gerekmiyordu ki. İlle de biz size savaşacağız. Bu kadar yol teptik, masraf yaptık değilsin demedi aleyhissalatü vesselam. Savaşmadan geri dönüldü. Onun için Tebuk her ne kadar savaş yapılmadıysa bile İslam'ın bütün dünyaya yayılması için bir başlangıç teşkil etti. O da bir fethi mübindi. Aynen Mekke'nin fethi nasılsa, Hudeybiye nasılsa, Tebuk'ta aynen bir fethi mübindir. Apaçık bir fetih görevini üstlenmiş oldu. Bu ayetlerde biz bunu zaman zaman dile getireceğiz. Daha doğrusu sure bunu zaman zaman bize hatırlatacak. Neyi yani? Bizi bize hatırlatacak. Bizden gibi görünen ama aslında altımızı kaydırmaya çalışan, ayaklarımızı kaldırmaya çalışan, kaydırmaya çalışanları da bize tanıtacak ki düşmanlarımızı ve dostlarımızı birbirinden ayrıştırabilelim. Allah Teala böyle söyledi. Ey iman edenler! Ne oluyor size? Topyekün bir savaşa çağrıldığınız zaman ne diye yere çakılı kalmayı tercih ettiniz? Yoksa dünya hayatının o zevklerine mi razı oldunuz? Ahiretin yanında dünya metaı hiçtir. Peki böyle olursa ne olur? İlla tenfiru yuazibkum azaben elime. Eğer bu çağrıya cevap vermezseniz, topyekün katılmazsanız, o zaman Allah size elin bir azapta bulunacaktır. Allah sizin belanızı verecek. Ve yestebdil kavmen gayrakum, ve sizin dışınızda bir kavmi sizin yerinize getirecek. Allah size mahkum değil. Allah bunu yapabilirdi. Ebrehe'yi yok ettiği gibi. Ama istiyor ki siz bu şerefi kazanasınız. Sizin yerinize başka bir kavim getirir. Ve la tadurruhu şey'a, Allah'a da hiçbir zarar veremezsiniz. Hepiniz yerinize çakılı kalsanız, hiçbiriniz maddi ve bedeni ya da fedakarlık yapmazsanız yine de Allah'a bir zarar veremezsiniz. Zararı kendinizedir. Vallahu ala kulli şeyin kadir. Allah her şeye kadirdir. İbn Abbas Kur'an'ın ilk tercümanı olması hasebiyle görüşlerine değer veririz. Der ki bu ayetle alakalı, Allah Resulü Araplardan bir kabileyi cihada davet etmişti. Allah yolunda savaşa ve mücahedeye davet etmişti. O kabile bu çağrıyı ağırdan aldılar. Ciddiye almadılar. Hayat tatlı geldi. İmkanlardan uzak kalmak zorlarına geldi. Bu nedenle ağır davranınca bu toplumu Allah da onlara yağmur vermeyerek azap etti. Onları kıtlık azabına maruz bıraktı. Bu belki İbn Abbas'ın tarihsel anlamda bir tespitidir. Ama haddi zatında hep böyle değil mi? Fransızlara karşı Libyalıların, Libya'daki Müslümanların, Kuzey Afrika'daki Müslümanların daha doğrusu Fransız sömürgecilerine ve askerlerine karşı savaştıkları bir dönemde onların karşısına çıkan bir hatip onlara şunu söylüyor. Tarihe geçmiş bir cümledir bu. Eğer siz aslanlar gibi savaş meydanında çarpışmadan kaçarsanız, savaşmaktan kaçar da vazgeçerseniz, düşmanlarınız cephedekileri öldürdükten sonra gelip ellerinizdeki kazmalarla, sizin kendi elinizdeki kazmalarla sizin mezarınızı onlar kazacak ve sizi diri diri toprağa gömecek. Siz bilirsiniz. İsterseniz savaşmayın. Ne değişti? Yakın dönemde bile son 15-20 yıl öncesinin hadisesidir bu. Fransa'da, daha doğrusu Cezayir'de yaşamış zengin, varlıklı Müslümanlar orada hayatın çekilmez hale geldiğini görünce solu değişik ülkelerde aldılar. Avrupa'da, Avrupa'nın değişik ülkelerinde başta Fransa olmak üzere. Aradan zaman geçtikten sonra şunu itiraf ettilerdi. Bir yazıda okumuştum bunu. O varlıklı insanlar. Biz diyor kendi ülkemizde gençler cihad etmek için, Allah'ın dinini ülkeye coğrafya hakim kılmak için mücadele etmek adına kapı kapı dolaşırken bizden yardım istedikleri zaman onları küçümsedik. Onlara birkaç kuruş yardım etmeyi çok gördük, önemsemedik ama baktık ki bütün ülke elden gitmiş. Ah ne olaydı? Fabrikalarımızı onlara verseydik de bu zilleti yaşamasaydık deme pişmanlığını ortaya koydular. Bu böyledir. Siz yapmazsanız Allah sizin yerinize bu coğrafyaları başkalarını getirir. Dine sahip çıkmazsanız Allah dine sahip çıkacak birilerini getirir. Maide 54. ayeti lütfen bir kez daha okuyalım. Uzatmamak için bunu evde bir daha bakın. Allah Maide 54. ayette onu söyler. Siz

0: Eğer Allah'ın dinine sahip çıkmazsanız şu şu şu şu şu özelliklerdeki Müslümanlar Allah sizin yerinize getirir. Bu şerefi onlara mal eder. Onlar bu şerefle şereflenirler. Siz bilirsiniz. Onun için Allah Teala yapmazsanız ne olur? Allah da kendi işini bilir. Allah bir eksiklik gelmez. Eksiklik gelse gelse size gelir. Fakat işin kötü ve de daha garip olanı da insanların zilleti kanıksamasıdır. İnsanların zilleti kanıksamasıdır. Savaş meydanlarında yenilgiden çok daha kötü olan bir durumdur bu. Sadece sonuçta savaşın amacı muhatabı zelil etmek değil miydi? Muhatabı kendine benzetmek değil miydi? Zaten savaşın amacı muhatabın size karşı çıkması değil miydi? Aynı hizaya geldiysek, aynı işi yapıyor hale geldiysek zaten geriye ne kaldı ki? O yüzden zilleti kanıksar hale geliyoruz artık. Artık 20 yıl önce mesela, 20 yıl önce bu coğrafyada, yani bu beldede, yani bu şehirde, 20 yıl önce görüldüğü zaman Müslümanların cinnet geçirmesine neden olan tavır ve davranışlar bugün alelade ve sıradan bir iş haline geldi değil mi? Oysa 20 yıl önce aynı olayların yaşanmasına, bırakın yaşanmasına, konuşulmasına müsaade edilmezdi. Hepiniz bilirsiniz. Ama bugün herkes kanıksadı. Herkes kendi kızı üzerinden ve kendi hanımı üzerinden, kendi kız kardeşi üzerinden aynı sonucu yaşar hale geldi. 20 yıl önce başkasıyla alakalı dile dökemeyeceğiniz, konuşamayacağınız şeyleri bugün Müslümanların kızları ve Müslümanların hanımları tarafından yaşanır hale geliyor. Bu nasıl bir zillet? Zillet mi? Kim zillet diyor ki? Önemli olan para kazanmak. Önemli olan kariyer sahibi olmaktır. Önemli olan entelektüel olmaktır. Önemli olan şu noktaya gelmektir. Önemli olan şu hedefi yakalamış olmaktır. Geriye dönüp baktığınız zaman bomboş bir hedef, bomboş bir hayat. Hadi dediğiniz zaman sonuçta yine bu işin önüne düşenler, sonuçta bu işin öncülüğünü yapanlar geride bırakmayacak şeyi olanlardır. Geride bir şey bırakmamış olanlardır sonuçta. Rabbim istikametten ayırmasın. Siz bilirsiniz. Eğer yardım etmezseniz, Allah'ın bu çağrısına karşılık vermezseniz, Allah başka şekilde sizin yerinize başkalarını getirir, bu şerefi onlara verir. Ayet 40. İlla tensuruhu fekad nasarahullah. Eğer yardım etmezseniz, Allah yardım etmiştir nitekim, eder de. En yakın dönemde, ayetlerin nazil olduğu dönemde, hiç kimsenin ummadığı bir dönemde, hiç kimsenin ummadığı, aklına gelmediği bir şekilde de Allah Teala ne kapılar açmış bakınız. Allah yoluna girenlerin, Allah'ın dediği şekilde hayatı yaşayan insanların Allah tarafından nasıl yardım edildiğinin bir örneğidir 40. ayet. Eğer yardım etmezseniz bilin ki Allah değişik şekillerde bu yardımı yapacaktır. Siz bilirsiniz, o şerefi Allah ebabillere de verebilir. Gökteki kuşlara da bu şerefi verebilir. Ama Allah istiyor ki yeryüzündeki insanlar bu şerefi kazansın. Fakat nasarahullah. Nitekim Allah ona yardım etmiştir. Ne zaman? İz ahracahu allazina keferu saniyethneyni. İz huma fil gari. İz yekulu li sahibihi la tahzan. İnnallaha ma'ana. Hani kafirler onu memleketinden çıkardıkları zaman, aleyhissalatü vesselamı Medine'den çıkardıkları zaman, hani onlar bir mağaraya sığınmışlardı. İki kişilerdi ve bu iki kişi oldukları halde yanlarında üçüncü kişi yoktu. Orada Allah öyle bir yardım etmişti ki arkadaşına demişti ki mağarada tedirginlik ortamında geldiler, yandık, yakaladılar, gidiyoruz diye düşündükleri bir sırada peygamber arkadaşına dedi ki la tahzen innallaha ma'ana. Üzülme. Allah bizimledir. Çünkü biz Allah'la birlikteydik. Allah da bizimledir. Bunun üzerine Allah fenzelallahu sekinetehu aleyhi, Allah ona sekineti indirdi. Sekinet, iç huzuru, dinginlik, bir rahatlık duygusu indirdi. Ve eyyedehu bicunudin lem tarauha. Görmediğiniz ordularla Allah onları destekledi. Ve ceale kelimetellezine keferu süfla. Allah kafirlerin kelimesini, kafirlerin davasını, kafirlerin inancını süfli yaptı. Yerle bir etti. Aşağılık hale getirdi. Ve kelimetullahi hiyel ulya. Allah'ın kelimesi ise en yüce hale geldi. Vallahu azizun hakim. Allah aziz ve hakimdir. Hiç kimse Allah üstün gelemez. Ve Allah hükmedendir. Bütün işleri tutarlı ve dengelidir. Ama aynı zamanda ipin ucunu da elinde tutandır Allah. Hicretle alakalı Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'ye hicret etmesiyle alakalı Kur'an-ı Kerim'deki tek referans, tek ayet bu. Yani en detaylı bir şekilde hicret konusunu gündeme getiren bu. Daha önce Enfal suresi, bir önceki sure, Enfal suresinin 30. ayetinde de hicret öncesindeki Müslümanlara yönelik komplolardan söz edilmişti. Enfal 30, وَاِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ. Hani kafirler sizin için tuzak kuruyorlardı. Yakalamak, öldürmek ya da memleketten sürgün etmek üzere. Oysa onlar bir tuzak kuruyorlardı. Allah da onlara karşı tuzak kuruyordu. Farkında değildi. Çünkü Allah tuzak kuranların hayırlısıydı. Hicret öncesi aşama, bu da hicret sırasında. Burada Allah Teala'nın yardımının nasıl ve ne şekilde geleceğine dair enteresan örnekleri kısaca atıflarda bulunmak suretiyle Rabbimiz bize bildirir. Malum bir olay, Aleyhissalatü Vesselam hicret ettikten sonra geçici bir süreliğine, daha önce bir planın gereği, bir planlamanın gereği olarak Sevir mağarasına, Mekke'ye yakın olan, Medine normal Medine güzergahı üzerinde olmayan, yanıltıcı bir şekilde tam ters istikamette bir yol, bir güzergah üzerinde olan Sevir mağarasına gitmeyi planlamışlardı. O mağaraya saklandıktan sonra en azından kendilerinden sonra kol gezen tehlike bertaraf edilinceye kadar orada kalmayı planlamışlardı. İşte o sırada müşrikler aramadıkları yer kalmamıştı. Mağarayı da her ihtimale karşı evet hedeflediler, aradılar. Tam o sırada mağaradayken malum Hazreti Ebu Bekir peygamberle birlikte, Aleyhissalatü Vesselam'la birlikte dedi ki, eğer birisi ayağının ucuna baksa, bu hemen girişin ucuna baksa, ayakların ucuna baksa, bizi hemen görecekler ve dolayısıyla bizim sonumuz geldi diye söyler Ebu Bekir Aleyhissalatü Vesselam'a bunu söyler. Peygamber Aleyhissalatü Vesselam da der ki, hiç düşünmedin mi? Hiç dikkate almıyor musun ey Ebu Bekir? İki yoldaş ki Allah onların üçüncüsü. Artık endişeye mahal var mı? İki kişi yoldaş ve bunların üçüncüsü Allah. Dolayısıyla artık endişeye ne gerek var? Allah bizimledir dedi ve gerçekten çekilip gittiler. Benzer bir ifadeyi yıllar önce, hatta belki yüzyıllar önce Musa Aleyhisselam ve onunla birlikte, belki bir açıdan özgürlük mücadelesi ama aynı zamanda bir inanç mücadelesi görünümünde İsrailoğulları Musa ile birlikte giderlerken nereden? Mısır'dan nereye? Sahra'ya gidiyorlar. Bir hicret. Her Resul'ün bir Mekke'si Medine'si var bu yönüyle. Hicret yine orada da ortaya çıkıyor. Aynı yapı. Ve yola koyuldukları zaman tam denizin kenarına geliyorlar. Önde deniz. Harita mühendisi yok yanlarında. Pusula yok. Belki yol güzergah belirleyecek kimse yok ama sadece bir iki rehber var. Gidiyorlar ve deniz. Arkadan bir bakıyorlar Firavun. İsrailoğulları Musa Aleyhisselam'a diyorlar ki Kale ashabu Musa inna lemudrakun. Eyvah, bize yetiştiler. Cümle aynen bu. Şu Ara suresi anlatır bu konu. 60, 61, 62. ayetlerde. Eyvah, yetiştiler bize. Musa'nın kavmi. Musa ne dedi? Kella. İnne ma'ya rabbi seyehdin. Rabbim benimle beraberdir. Bana bir yol gösterecektir dedi. Rabbim benimle beraber dedi. Onunla berabersek Allah da benimle beraberdir. Hiç kafanızı yormayın. Bir çözüm üretecektir herhalde. Sonra deniz, ya Rab arkada Firavun, ne yapayım? Asanla denize vur. Ya Rabbi asaya gerek kalmadan sen denizi yarsan olmaz mı? E senin işin ne? Bir çaba da senden olsun bari. Allah denizi yarabilirdi aslında. Denizi yarmaya ne var ki? Yani bir asanın gücü ne olabilir ki denizi yarmaya? Denizi kurutmaya, denize set çekmeye ne kadar yarayabilir ki? Ama Musa'ya düşen bir iş olması lazımdı. Asanla denize vur. Musa da ikilemedi. Ya Rabbi ne alaka? Asa deniz. Yani ne olur ki bu demedi. Dediyse Allah tamam dedi. Allah'ın beraberliği bu şekilde gerçekleşti. Aynı yapıydı. Allah'la birlikte olanlar. Allah'la el ele verenler gerçekten daraldıkları zaman Allah'ın da kendileriyle birlikte olduğu bilincini kaybetmemesi lazım. Yani müminler isteyerek savaşa çıkarlarsa bu bağlamda Allah'ın onlarla beraber olacağını, onlara yardım edeceğini işaret etmek üzere bu beraberlik konusu gündeme getirilmiştir. Yoksa 40. ayetten önce ya da 40. ayetten sonra hicretle alakalı doğrudan veya dolan hiçbir ifade yok bakın. Ya konu budur. Siz Allah'ın çağrısına cevap verirseniz Allah da sizinle birlikte olur. Nasıl mı? Nasılı bırakın artık canım. Allah kendi bileceği bir usulle, bir yöntemle sizinle birlikte olacaktır. O da sonuca ulaştıracaktır. Bu ayet-i kerimede biliyorsun Huneyn Savaşı için de benzer bir ifade kullanmıştı. Orada da temas etmiştim buna. 26. ayet-i kerimede bu surenin Huneyn Savaşı'nda Müslümanların o perişan oldukları dönemde Allah Teala Resulüne ve müminlere sekinet indirdi. Buradaki gibi sekinet indirdi. وَاَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا ve görmediğiniz ordularla destekledi. Aynı cümleyi Allah Teala hicret yolculuğunda görünmez ordularla destekledi der. Bizim şöyle bir zaafımız var değerli kardeşler. Allah'ın emir ve yasakları konusunda da bu böyle. İtikat, inanç konusundaki uyarılarla, emirlerle alakalı da durum böyle. Biz hep bir işi somutlaştırmaktan yanayız. Yani bir işi bu böyledir demek için illa elle tutulur, gözle görülür bir hale getirmek gibi bir sevdamız var. İsrailoğullarını hatırlatıyor bu bize. Hani Allah'a iman eden, Musa'ya iman eden, buna tam anlamıyla kalben iman ettiği halde arkasından biz Allah'ı görmedikçe inanmayız diyen küstahça bir tavırları vardır. Yani hem iman ediyorlar hem Allah'ı görmeden olmaz diyorlar. Nasıl bir şey bu? Akla zarar bir şey gerçekten. Bunlar kafir değil ha. Bunlar bu sözü söylerken küfür niyetiyle söylemiyorlar. Yani madem konuştun, madem sesini işittiğin bir Allah var, o zaman biz bu Allah'ı görelim öyle iman edelim. Olmadan olmaz derler. Biz de bazı şeyleri Allah görmezseniz, görmenize gerek yok, göremezsiniz hatta, görmeden inanmalısınız dediği halde biz ile bazı şeyleri somutlaştırırız. Yani ne alaka diyeceksiniz? Mesela güvercin yumurtası, güvercin yuvası, örümcek ağı gibi şeylerle peygamberin korunduğunu hep anlatırız değil mi? Olağanüstü bir şey. Allah kadir mi? Elbette buna hiç şüphe yok zaten. Allah böyle bir şey yapmaya elbette kadir. Mesele o değil. Bu rivayetlerin doğruluğu, sıhhati ayrı bir tartışma konusu. Bunlar ayrı bir şey. Ona girmiyorum bakın. Bu cümle, bu şekildeki cümle Tevbe 40. ayetteki cümleyle taban tabana zıttır. Yani insanlar gelecekler, takip edenler baktılar örümcek, bu örümcek ağı geldiğine göre demek ki yoklar, örümcek ağı onları yanılttı öyle mi? Ya da güvercinin yuvası ya da sıcak yumurtası mı onları yanılttı? İlla da somutlaştırmak gerekecek öyle mi? Allah ne diyor? وَاَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا görmediğiniz ordularla destekledi. Biz ne yapıyoruz? Görünen yumurtayı, görünen örümcek ağını görünmeyen ordun yerine koyuyoruz. Bu bakın ciddi bir çelişki. İlla da somutlaştırmak dediğim bu bakınız. İlla da bir şeyin Allah tarafından yapıldığını, bir yardımın Allah nezdinden geldiğini anlamak ve buna iman etmek için illa da gözle görülür, elle tutulur, akılla kavranır bir hale gelmesi gerekmiyor. Onun için bunu uyduranlar ya da bunu söyleyenler belki de görünmeyen bu ilahi yardımın somutlaştırılıp bir nevi zihinlerde, akıllarda canlandırılmasını sağlama amacını mı güttüler? İyi niyetle mutlak, elbette kötü niyetle değil. Ama biliyorsunuz birçok tahribat hep iyi niyetlerle yapılır. Dinle alakalı birçok tahribat hep iyi niyetlerle örülüdür. Onun için iyi niyet bunu kurtarmıyor bakınız. Allah Teala görmediğiniz ordularla destekledim diyor. Ama biz görünen bir takım unsurlarla Allah Resulü'nün korunduğunu ve müşriklerin vazgeçirildiğini anlıyoruz. Bu mağara arkadaşıyla alakalı gerçekten enteresan nebevi uygulamalar itibariyle bize örneklik teşkil edecek olağanüstü hususlar var. Mesela Hazreti Peygamber Mekke'den çıkarken yatağına Hazreti Ali'yi yatırıyor. Yatırmadan da çıkabilirdi. Emanetleri yerine tevdi etmek içindir. Belki doğrudur da. Ama başka türlü de olabilirdi. Mekke'den Medine gittikten sonra emanetleri zaten birine bir haber bırakır. Bak o emanetler falan yere gidin alın diyebilirdi. Hayır, Hazreti Ali yatırıyordu. Hazreti Ebu Bekir'le önce Medine yönüne değil de güney istikametine gidiyordu. Bunlar bakın Allah'ın yardımının tecelli biçimleri. Yani Musa'nın asası denize değmesi lazım denizin yarılması için. Yoksa yan gelip yatarak Allah zaten bunu yapmayacaksa kime yapacak demezdi peygamber. Taktiğe bakın. Önce Medine yönüne değil tam ters istikamete gitmeleri bir tedbirdi. Hemen yola düşmemeleri, bir mağarada geçici olarak kalmaları, saklanmaları bir tedbirdi. Gerektiğinde düşmanı şaşırtma taktiklerine başvurmaları bir tedbirdi, bir önlemdi. Can güvenliklerini sağlamak adına önlemleri almaları da ayrı bir tedbirdi. Bütün bunlar zafere ve başarıya ulaşmak isteyen müminler için önemli örneklerdir. Sadece bu da değil. Burada enteresandır. Hicret yolculuğunda müşrik olmasına rağmen Abdullah bin Uraykıt'ın rehberliği hep ıskaladığımız, önemsemeden, ciddi bir okumaya tabi tutmadan geçtiğimiz bir husus. Abdullah bin Uraykıt'ın rehberliği. Müşrik. Ya bir müşrik yeryüzünün en seçkin insanına, ümmetin bir numarası Ebu Bekir'e nasıl önderlik yapar değil mi? Olur mu? Müşrik ya. Güven, emniyet. İşte bu. Yani bir müşrik bu anlamda eğer güven sağlayabilmişse, güven verebilmişse gerçekten bunun üzerine ciddi ciddi düşünmek lazım. Bir müşrik rehberlik yapıyor. Ebu Bekir'in oğlu Abdullah gündüz halkın arasına giriyor. Gece mağara gelip konuşulanları aktarıyor. Ne olup bittiğini anlatıyor. Bağlantı kopmuyor bakınız. Biz gidelim zaten Allah bizimledir. Yok öyle. Bağlantı koparmıyor. Amir bin Fuheyre çoban. Koyunlarını Sever mağarası yakınlarına otlatıyor. Geceleri gelip onlara süt verip gidiyor. Önce anlaşmalı. Sonra Esma 27'sinde genç bir kadın Mekke'den Sever mağarasına. Bugünkü hacca gidenler, umreye gidenler otobüslerle ancak gidiyorlar. Arabalarla gidiyorlar. Esma annemiz yiyeceklerini kuşağına bağlayıp götüren bir kadın, genç bir kadındır. Beşeri tedbirlerin tükendiği yerde beşeri tedbir tükenebilir. Bitti artık, sona gelindi denebilir belki. İşte bu tip yerlerde de Allah'a olan güvenin, Allah'a olan tevekkülün yitirilmemesi lazım. Eğer siz Allah'la birlikteyseniz, bakın Allah'ta birlikte olduğunu söylüyorsanız değil, siz Allah'la birlikteyseniz Allah'ın da sizinle birlikte olduğunu bir an dahi unutmayacaksınız. Unutmayacağız. La tahzen innallaha ma'ana. Ama hal şöyle mi? Allah'ın bizimle birlikte olup olmadığını bilir miyiz? Kesinlikle biliriz. Yani ne demek bu? Benim Allah nezdinde değerim benim tarafımdan bilinir. Her birinizinki de böyledir. Her birimizin Allah'ın yanında kaç gram geldiğimizi biliriz. Nereden bileceğiz? Test açık, hadiste ifade edildiği üzere. Allah sizin yanınızda ne değer ifade ediyor? Siz de Allah'ın yanında o kadar değer ifade ediyorsunuz. Allah sizin için ne değer ifade ediyorsa, uğrunda fedakarlık yapılacak bir varlık mı? Yoksa bir yere kadar beraber olunacak bir varlık mı? Yoksa her halükarda sorulacak bir varlık mı? Yoksa başka türlü mü? Allah'ın sizin yanınızdaki değeriniz, değeri yani, sizin de Allah'ın yanındaki değerinizle aynıdır. Bunu öğrenmek çok zor değil. Herkes kendine baksın. Herkes kendinden bunu öğrenir. Allah sizin yanınızda, benim yanımda ne değeri varsa bilin ki benim de Allah'ın yanında değeri vardır. O kadardır. O yüzden Allah'ın bizimle olduğu düşüncesini hiçbir zaman da yitirmemek lazım. Ne zaman? Beşeri tedbirlerin tükendiği bir noktada tabii ki. Rabbim Allah'ın beraberliğini üstümüzden eksik etmesin. Rabbim ayaklarımızı istikamet üzere bulundursun. Bizi bir an olsun bize bırakmasın inşallah. Subhanekallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruk ve etubu ileyk.
1: Kıymetli dinleyenler, Kur'an ve sünnetten hayatımıza yansıyanlar programıyla Abdurrahman Ateş'i dinlediniz. Allah.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Farkında mısınız? Çevrenizdeki her canlı bir yaratılış delilidir. Hiçbir canlı kendi kendine ve tesadüfen var olmaz. Doğadaki milyonlarca farklı tür hayvan ve bitkinin hepsi Allah tarafından yaratılmıştır. Bu canlıları incelemek bizlere Allah'ın güç ve sanatını tanıtır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 155-156. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa belirlediğimiz bir zaman ve mekanda hazır olmak üzere topluma arasından 70 kişi seçti. O zaman onları derin bir sarsıntı tutunca şöyle dedi:
1: Rabbim, dileseydin bunları ve beni daha evvel helak ederdin. Şimdi içimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizleri de helak eder misin? Bu senin sınamandan başka bir şey değil. Onunla dilediğini sapıklığa terk edersin, dilediğini de doğru yola yöneltirsin. Sensin bizim velimiz. O halde bizi bağışla, bize merhamet et. Çünkü sen bağışlayanların en hayırlısısın. Bizim için bu dünyada da güzellikler yaz, öte dünyada da. Ki biz pişmanlık içinde sana sığındık.
0: Allah buyurdu ki, dilediğim kimseyi azabıma hedef kılabilirim. Fakat rahmetim her şeyi kuşatmıştır. En sonundaysa sorumlu davranan ve arınıp yücelmek için ödenmesi gereken bedeli ödeyen kimselere, ki onlar ayetlerimize inanan kişilerdir, onu paylaştıracağım.

0: Özel FM hatırlatıyor. Allah'ın düşmanlarını unutmayınız. Onların sizi sevmediğini bilin ve ona göre hareket edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Nafile ibadetlerle ona yaklaş. Geceleyin namaz kılmak, en azından ayda 3 gün oruç tutmak, kalbi ve lisani zikri çokça yapmak ve çeşitli hallerde varit olan dualarla meşgul olmak bu kabildendir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. İnsan hayatı zamandan ibarettir. Zamansa büyük bir hazinedir. Zaman hazinemizi sakın ola günah sermayesi yapmayalım. Her insanın beşeriyet icabı iyi ve kötü yönleri bulunabilir. Bizler her zaman iyi yönlerine bakalım. Kötü işleri başkalarına zarar vermediği müddetçe onları ifşa etmeyelim. Ancak kendilerine de gizli gizli nasihat yapmayı ihmal etmeyelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Saat 24. Özel FM hayırlı geceler diler.
1: Özel FM. www.özelfm.net. ozelfm.net. Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aqsa allazi barakna havlehu

0: önce kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM
1: 103.2. Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası. Cemaat kimdir? Dünya dönüyor. Güneş, ay ve yıldızlar kendi yörüngelerinde gidip geliyor. Her varış noktasında da Allah'a secde ediyorlar. Vazifene dön emri gelinceye kadar da secdeden kalkmıyorlar. Allah-u Teala'nın emrinde vazifelerini yapıyorlar. Allah Resulü Deccal hadisinde artık zamanla insanlar her şeyi ondan gizlemeden, her türlü ahlaksızlık ve haksızlığı açıktan açığa, utanmadan, tiksinmeden yapmaya başladıkları zamana kadar bu böyle devam eder. Güneş her gün Allah'ın emrini dinleyerek sabah doğudan doğup akşam batıdan batmaya devam eder gider. Arşın altındaki karargahına varır, secdeye kapanır. Ama sonunda ona kalk, battığın yerden doğ denir. Haberi güneşin batıdan doğuncaya kadar her şeyin seyrinde devam ettiğini bildirir. Ahir zamanda her türlü ahlaksızlık, haksızlığın açıkça, utanmadan, tiksinmeden yapılacağını da haber verir. Bu haberler çerçevesinde güneş doğduğu müddetçe hakkın olacağını, batılın çoğalacağını, şerlerin hüküm süreceğini de haber verir, ulaştırır. Herkes ve her şey emredildiğinin gereğini yapmaktadır. Ya bizler? Allah'ın kulu ve Resulünün ümmeti olarak vazifemizi yapıyor muyuz? Allah Azze ve Celle'nin emirlerini ne kadar yerine getiriyoruz? Güneş batıdan batıncaya kadar ümmet ne yapıyor? Kur'an elimizde, peygamberin sözleri kulağımızda. Biz emrinde olduğumuzu söylediğimiz halde ne kadar işin içindeyiz? Kullukta ve ümmetlikte ne kadar vazife aldık? Bir kulun güneş batıdan doğuncaya kadar Allah yolunda cihad etmesi emredilirken ümmetim diyenler ne yapıyor? Resulullah'ın ümmetimden birileri kıyamet gününe kadar mutlaka Allah yolunda savaşacak ve zafer hep onların olacaktır. Hiçbir şey onların bu konudaki başarılarını engelleyemeyecektir buyurduğu ümmet kimler? Böyle bir ümmet olma şerefi kimlere aittir? Bu ümmet Allah ve Resulünün yolunda olan, onun için mücadele edendir. Onlar kulun kınamasından, ortamın baskısından korkmayanlardır. Allah ne buyurdu ve Resul sallallahu aleyhi ve sellem ne haber verdiyse yapandır. Beşer zaafı olarak ama zaman, zemin diyerek kendilerine kılıf aramayanlardır. Hak bildiği yolda ister tek başına, ister cemaat olarak yürüyenlerdir. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh, cemaat hakka uygun olandır. Yalnız da olsa hakka uygun hareket ediyorsan bil ki cemaat sensin. Günümüzde muhtaç olduğumuz böyle bir cemaattir. Utanmadan, sıkılmadan hakkı haykırandır. Eşeklerin sokak ortasında yaptıklarına siz eşek oğlu eşeksiniz diyenlerdir. Deccali hareketlerin hüküm sürdüğü, tağutların at oynattığı bir zamanda siz tağutsunuz, siz deccalsiniz diyenlerdir. Bu cemaat pislikten burunların tıkandığı, kötülüklerden gözlerin kapandığı, şehevi seslerden kulakların tıkandığı bir zamanda vardır. Bütün şerlere göğüs gererek kınayanın kınamasından korkmadan hakkı haykırandır. Her şart ve zeminde hakkı duyurandır. Hakkın sadece Kur'an olduğunu, Kur'an ve sünnetin hayata hakim olmasını isteyenlerdir. Beşeri kanun, makam, mevki tanımadan hakka haykırandır, biz Müslümanız diyenlerdir. Çünkü böyle bir cemaat Allah Azze ve Celle'nin himayesindedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: benim hakkınızda korktuğum başka bir deccaldir. Çünkü ben içinizdeyken deccal çıkarsa sizin önünüzde onu yener def ederim. Şayet ben içinizde değilken çıkarsa herkes kendi nefsini savunarak onu yenmeye çalışır. Allah da her Müslüman hakkında benim halifemdir, koruyucu ve yardımcımdır buyurduğu kimseler Allah'ın himayesindedir. Allahü Teala onlarla beraberdir. Onlar deccal ve deccaliyete göğüs gerenlerdir. Allah'ın güneş ile kaim kıldığı bu dünyada yaşarken Allah Celle Celaluhu'na vazifesini yapanlardır. Bu vazifede her şart ve zeminde Allah'ın Kur'an'ını haykırmaktır. Dünya değil, ahiret için hazırlanmaktır. Hak yolunun ferdi budur, cemaati budur. Allah'ın himayesindekiler de bunlardır. Ne mutlu o ferde, ne mutlu o cemaate. Duran Kömürcü, Vakit Gazetesi.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Kukaz Panayırı'nda satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te

0: küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Radyo Dershanesi'nin çok değerli dinleyicileri, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinizi en kalbi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi Orta Düzey Derslerde yeni bir bölümde daha sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah ders kitabınızın 147. sayfası ve devam üzerinde duracağız. Efendim, bu sayfada, sayfa başında temarin başlığını görüyoruz. Alıştırmalar anlamında. Birinci alıştırma Ecib Anil Esiletil Atiye. Aşağıdaki soruları cevapla başlığını taşıyor. Burada yer alan soruların programımızın bir önceki bölümünde okuduğumuz Eddâsul Hâdî vel Eşrûn 21. ders başlıklı derste yer alan diyalogla ilgili cümleler olduğunu, sorular olduğunu ifade etmiş. Ve bu 4 soruyu cevaplamanızı size ödev olarak tevdi etmiştim. Umarım siz bu soruları cevapladınız. Şimdi birlikte soruları okuyalım ve cevaplarını birlikte değerlendirelim. Eyne zehebe Harun ve astikauhu, birinci cümle. Harun ve arkadaşları nereye gittiler anlamında bir soru. Efendim, bu soruyu nasıl cevaplamalıyız? Zehebe Harun ve astikauhu ilel matari demek yeterli. Yani havalanına gittiler. Eğer arkasından limâzâ zehebû şeklinde bir soru yöneltilmiş olursa ya da öyle bir yani niçin gittiler anlamında bir sorunun da zımnen bu sorunun içerisinde yer aldığını düşünürsek havaalanına gidiş sebeplerini de şöyle ifade ederiz. لِسْتِقْبَالِ رَئِيسِهِمْ اَلَّذ۪ي يَأْتِي الْيَوْمَ اِلَى الْمَد۪ينَةِ الْمُنَوَّرَةِ. Bugün Medine-i Münevvere'ye gelen başkanlarını karşılamak için deriz. O halde اَيْنَ ذَهَبَ هَارُونَ وَاَسْتِقَاءُهُ sorusunu ذَهَبُوا اِلَى الْمَطَارِ şeklinde cevaplayabiliriz. السُّؤَالُ الثَّانِي, ikinci soru. لِمَا لَمْ يَكْتُبْ عَلِيٌّ الْوَاجِبَاتِ. Ali ödevlerin için yapmadı. Peki Ali ödevlerini için yapmadı?

0: O bilgiye sahibiz değil mi? Lem yektub aleyyun el vacibati li ennehu lem yefhemid derse. Sorun cevabı böyle. Li ennehu lem yefhemid derse. Çünkü o dersi anlamadı. Es-su'alu s-salis. Üçüncü soru. Ma huve şey'u lezi lem yefhemhu aliyyun. Ali'nin anlamadığı şey nedir? Bu soruyu şöyle cevaplayabiliriz. Eşşey'u lezi lem yefhemhu aliyyun huve el fark beynel cümletil ismiyyeti vel cümletil fi'liyeti. Veya doğrudan kısa bir cevap vermek isterseniz el farka yahut el farku beynel cümletil ismiyye vel cümletil fi'liyye şeklinde cevap verebilirdiniz. Es-su'alur rabi'a, dördüncü soru. Eşerahal müderrisu derse merraten uhra. Eşeraha, hel şeraha gibi düşünün. Eşeraha el müderrisu ed derse merraten uhra. Hoca dersi yeniden anlattı mı, yeniden açıkladı mı? Ne diyeceğiz? Naam, şerahal müderrisu derse merraten uhra. Evet, hoca dersi tekrar anlattı. Hoca dersi yeniden anlattı anlamında. Naam, şerahal müderrisu derse merraten uhra diyeceğiz. Efendim, birinci alıştırmayı tamamladık. Şimdi ikinci alıştırmaya geçelim. Teemmel ma yeli, aşağıdakileri incele. Burada yezhebu fiilini görüyoruz. Ok işaretinin hemen solunda lem yezheb eşittir ma zehebe ifadeleri var. Değerli öğrencilerim, lem yezheb gitmedi anlamını taşıyan bir ifadedir. Muzari fiilin başına cezm edatı olan lem getirildiğinde bu edat, yani lem edatı, muzari fiilin bünyesinde hem şekil bakımından hem de anlam bakımından bir etki yapar. Muzari fiile hem şekil bakımından hem de anlam bakımından bir etki yapar. Şöyle ki, muzari fiile şekil bakımından etkisi, muzari fiilin sonu nunla bitmeyen, yani sonu nunsuz olan sigalarının sonunu cezimli okutur. Sonunda nun bulunan sigalarınsa cem gaibe ve cem muhatabe sigaları dışındaki sonu nunla biten sigaların sonunda yer alan nunlara düşürür. Şekil bakımından lem cezm edatının muzari fiile tesiri böyleyken, anlam bakımından muzari fiili geçmiş zamanın olumsuzu anlamına taşır. Bu anlama dönüştürür. Dolayısıyla gidiyor gider anlamındaki yezhebu fiilinin başına lem getirdiğimizde şekil bakımından sonunu cezmeder. Lem yezheb şeklinde okumamızı sağlar. Anlam bakımındansa gitmedi şeklinde geçmiş zamanın olumsuzu anlamını elde etmemizi sağlar. Lem yezheb ifadesiyle burada görüldüğü ve not düşüldüğü üzere ma zehebe sigaları anlamda ortaktır. Arapçada geçmiş zamanın olumsuzunu elde etmenin İki yolu vardır ki bunlardan birisi mazi fiilin başına şeklen, şekil bakımından onun bünyesinde herhangi bir değişikliğe sebep olmayacak, şekil bakımından maziyi etkilemeyecek ma en nafiye dediğimiz olumsuzluk masını getirmek yollardan birisidir. İkinci yolsa muzari fiilin başına lem cezm edatını getirmektir. Bu yaptığım açıklamalardan hareketle ketebe yazdı demekse ma ketebe yazmadı demektir. Yektübü yazıyor, yazar anlamını taşıyan bir fiilken bunun başına getireceğimiz lem edatıyla lem yektüb şeklini elde ederiz ki lem yektüb yazmadı demektir. Mesela fetaha açtı anlamını taşıyan bir fiildir. Açmadı demek için fetahanın başına ma getiririz. Ma en nafiye getiririz. Ve ma fetaha açmadı anlamını taşır. Açıyor, açar anlamındaki yeftehunun başına lem cezmedatını getirdiğimizde lem yeftah şeklinde okur. Açmadı anlamıyla da tercüme ederiz. Son bir örnek olarak celese üzerinde duralım. Celese oturdu anlamında mazi bir fiildir. Biz celeseyi oturmadı anlamına dönüştürmek için başına ma en nafiye getirir ve ma celese şeklinde okuruz. Ve dilimize de Türkçemize de oturmadı anlamıyla tercüme ederiz. Celesenin muzarisi olan yeclisu fiilinin anlamı oturuyor, otururken biz bunun başına lem cezmedatını getirdiğimizde lem yeclis şeklinde okur ve oturmadı anlamıyla tercüme ederiz. O halde Arap dilinde geçmiş zamanın olumsuzunu elde etmenin iki yolu olduğu bilgisini sanıyorum örnekleriyle birlikte kavramış oldunuz. Yazmadı diyecekseniz ya ma ketebe dersiniz ya da lem yektüb dersiniz. Açmadı diyecekseniz ya ma fetaha dersiniz yahut lem yeftah dersiniz. Oturmadı diyecekseniz ya ma celese ya da lem yeclis dersiniz. Peki efendim, bu açıklamalardan sonra ders kitabınızın bu sayfasında sayfa 147'de yer alan ikinci alıştırmanın cümlelerinden ilkini okuyalım. Lem ezheb ile suqil yevme. Bu yaptığım açıklamalardan sonra bu cümleyi tercüme edin bakalım bulunduğunuz ortamda desem nasıl tercüme edersiniz? Lem ezheb ile suqil yevme. Ben bugün çarşıya yahut pazara, es-suk, çarşı, pazar anlamında tercüme edilen bir kelimedir. Ben bugün çarşıya gitmedim. Eğer böyle tercüme edebildiyseniz konuyu anlamışsınız demektir. Hadi bir uygulama daha yapalım. Cümle 2. El cümle es-saniye. Lem nel'ab kuretes selleti emsi. Hadi bu cümleyi tercüme edin bakalım. Lem nel'ab kuretes selleti emsi. Hocam, kuretes sellenin ne olduğunu hatırlayamıyorum diyenlere ben ipucu vereyim. Kuretes selle basketbol demek. Peki lem nel'ab kuretes selleti emsi. Eğer okuduğumuz bu cümleyi biz dün basketbol oynamadık anlamıyla tercüme edebildiyseniz biraz önce yapmış olduğum açıklamaları kavradınız demektir. El cümletü thalise, üçüncü cümle. Lem nefhem hâze derse ceyyiden. Artık iyice kolaylaştı sizin için diye düşünüyorum. Lem nefhem. Burada üzerinde duracağım ve doğru tercüme etmenizi bekleyeceğim bölüm burası doğrusu. Cümlenin bu bölümünü özellikle doğru tercüme etmenizi bekliyorum. Lem nefhem. Burayı nasıl tercüme edersiniz? Biz anlamadık diye tercüme etmeniz lazım. Lem nefhem hâze derse ceyyiden. Biz bu dersi iyi anlamadık. El cümletur râbi'a, dördüncü cümle. Erattu en ezura kel barihate velakinne ebi lem yesmah li bil khuruci leylen. Erattu en ezurakel barihate. Dün seni ziyaret etmek istedim. Velakinne ebi lem yesmah li bil huruci leylen. Fakat babam geceleyin çıkmama izin vermedi. Dün seni ziyaret etmek istedim. Fakat babam geceleyin çıkmama izin vermedi. Konumuzla ilgili olan bölüm bu cümlede neresidir diye sorsam, lem yesmah kısmıdır diye kolayca cevap verebilirsiniz diye düşünüyorum. El cümletul hamise, 5. cümle. Lem akul şey'en munzu yevmeyni. Okuduğumuz bu cümleyi anlayabildiniz mi? 2 günden beri, 2 gündür bir şey yemedim anlamında bir cümle. El cümletu sadise, 6. cümle. Elem tesma el ezane. Peki nasıl geçeceğiz? Elem tesma el ezane. Lem tesma sükunla bitiyor. El ezan sükunla başlıyor. Hocam el ezan nasıl sükunla başlıyor derseniz, el ezanın, daha doğrusu ezan kelimesinin başında bulunan lam-ı tarifin hemzesi vasıl hemzesidir. Ortada geldiği zaman yazılır ve fakat okunmaz. Yani elif lamın elifine, hemzesine hareke vermeyiz. Peki o zaman hemzeden sonra gelen harf nedir? Lam'dır. Lam-ı tarifin lamıdır. Peki o da sakindir. O halde lem tesma sükunla bitiyor. El ezan sükunla başlıyor. İki sükun arasında geçişi kesrayla sağlıyorduk, malumunuz. Programımızda önceki bölümlerde bu hususu size izah etmiştim hatırlıyorsanız. Peki o zaman ne yapacağız? Elem tesma el ezane değil de, burada kitabınıza da gösterildiği şekliyle ayının kesrasıyla geçeceğiz. Elem tesme'il ezane ya Harun. Harun, ezanı duymadın mı? Harun'un bu soruya cevabı ne olmuş? Bela semi'tu. Elbette, tabii ki, evet, duydum anlamında bir cümleyle cevap verdi Harun bu sorumuza. Arap dilinde, Arapçada şayet soru olumsuzsa ve olumsuz soruya olumlu cevap verilecekse, cevap cümlesinin başında bela yer alır. Beladan sonra da zikredilecek olan cümlenin, fiil cümlesinin fiilinin olumlu olması gerekir. Elem tesma, duymadın mı? Bela semi'tu, duydum. Peki el cümletü sabi'a, 7. cümle. Lem nedrus el lugatel arabiyyete fi beledina. Lem nedrusil lugatel arabiyyete fi beledina. Biz memleketimizde, biz ülkemizde Arapça öğrenmedik. Biz memleketimizde, ülkemizde Arapça öğrenmedik, Arapça çalışmadık anlamındaki cümlede konumuzla ilgili olan bölüm lem nedrus bölümü. El cümletü thamine, 8. cümle. Lem yeftahil bakkalu dükkanehul yevme. Bakkal bugün dükkanını açmadı. Bakkal bugün dükkanını açmadı. El cümletü tâsi'a, lem eşrabil kahvete ba'de salatil fecril yevme. Bugün sabah namazından sonra kahve içmedim. Bugün sabah namazından sonra kahve içmedim. El cümletül aşira, gaseltul menadile ve lem ağsilil kumsane. Gaseltul menadile, mendilleri yıkadım. Ve lem ağsilil kumsane, gömlekleri yıkamadım. Mendilleri yıkadım, gömlekleri yıkamadım anlamında bir cümle. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, ders kitabınızın 147. sayfasında yer alan bu alıştırmayı da tamamladık. Şimdi bir sonraki sayfaya, sayfa 148'e geçelim lütfen. Sayfa başında 3 numaralı alıştırmayı görüyoruz. Ecib anil es'iletil atiyeti bin nefyi mustamilen lem. Lem'i kullanarak aşağıdaki soruları olumsuz olarak cevapla. Ecib anil es'iletil atiye, aşağıdaki sorulara cevap ver. Bin nefyi, olumsuz cevap ver. Mustamilen lem, lemi kullanarak olumsuz cevap ver. Programımızın akışı içerisinde hatırlarsanız Arapçada geçmiş zamanın olumsuzunu elde etmek için ya mazinin başına ma en nafiyeyi getiririz yahut muzari fiilin başına lem cezmedatını getiririz dedik hatırlarsanız. Peki o zaman burada bizden istenen nedir? 6 soru cümlesi var. Bu sorulara cevap verirken cevap cümlesinde lem artı muzari meczum yapısını kullanmamız ve böylece bu usulle, bu yöntemle lemi kullanarak sorulara olumsuz cevap vermemiz isteniyor. Birinci soruya bir cevap verelim. Bu sizin için numune, örnek teşkil etsin. Diğer soruları siz cevaplayın. Programımızın gelecek bölümü için size ödev olarak burayı görevlendirmiş, sizi görevlendirmiş olayım. Ederaste yahut ederasti el-lugatel arabiyyete fi beledike yahut fi beledike. Muhatabımız erkekse ederaste lugatel arabiyyete fi beledike. Muhatabımız bayansa ederastil lugatel arabiyyete fi beledike. Ülkende Arapça öğrendin mi? Arapça çalıştın mı? Anlamında bir soru. Muhatabımız ne diyecek? Hayır, ülkemde Arapça çalışmadım, öğrenmedim diyecek. O zaman bu sorunun cevabı şöyle olacak, şöyle olmalı. La lem edrus el-lugatel arabiyyete fi beledi. La lem edrus el-lugatel arabiyyete fi beledi. Bunu örnek olarak alın ve diğer sorulara cevap vermek için uğraşın. Efendim programımızın bu bölüm için tasarladığımız sürenin sonuna geldik. Gelecek bölümde ders kitabınızda sayfa 148'de 3 numaralı alıştırmada buluşmak umut ve duasıyla fi emanillah.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi sona erdi.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Her hususta temizliğe önem ver. Evinde, elbiselerinde, vücudunda, iş yerinde. Çünkü bu din temizlik üzerine kurulmuştur.
1: Sade ve gösterişten uzak giyinin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara Suresi 200-202. Günahkarların ve müminlerin duası. İbadetlerinizi tamamladıktan sonra bir zamanlar atalarınızı andığınız gibi ya da daha güçlü bir biçimde Allah'ı anın. İnsanlardan bazısı, "Ey Rabbimiz, bize vereceğini bu dünyada ver," derler. Böylelerinin ahiret nimetlerinden nasibi yoktur. Fakat öyleleri de var ki onlar, "Ey Rabbimiz, bize bu dünyada da iyilik, güzellik ver, ahirette de iyilik, güzellik ver ve bizi ateşin azabından koru," diye yakarırlar. İşte bunlar kazandıklarına karşılık ahiret nimetlerinden nasip alacak olanlardır. Ve Allah hesabı seri bir biçimde görendir.

0: affediliyorum Matt. Çaresizim. Umamam kimseden himmet. Kimsesizim.
1: Yok sahibim, sürüldü bu diyardan. Yüzyıllık zillet içinde kalmadı izzet şeref ardından.

0: sketch. Erdem yolcusuna öğütler. Denilmiştir ki Allah'ı bilen, ilahi sır ve hakikatlere gözü açılmış arif kişinin derdi Rabbini övmek, dünyadan yüz çeviren zahit kişinin derdi ise Rabbine dua etmektir. Çünkü ilahi sır ve hakikatlere gözü açılmış kişinin tek kaygısı Rabbi, dünyadan yüz çeviren kişinin tek kaygısı ise kendi nefsidir.
1: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM uyarıyor. Nesillerimizde ilim ehli, Kur'an ehli asla eksik olmasın. Evlerimizi bir mektep haline getirmeye gayret edelim. Ailemizin her ferdi asgaride farz-ı ayn ilimleri muhakkak öğrenmelidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Ahdine, sözüne ve vaadine vefa göster. Şart ne olursa olsun bunlara muhalefet etme.
1: Yoksullara yardım edip her gün sadaka vermeye çalışın.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري.
1: Bera İbnül Azib radiyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığında sağ yanı üzere yatar ve şöyle derdi: Allah'ım, nefsimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşlerimi sana havale ettim. Sırtımı sana yasladım. Senin rahmetinden ümit eder, senin azabına karşı korkarım. Senin azabına karşı senden başka ne korunak var ne de kurtarıcı var. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere iman ettim. Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Beşeri münasebetlerde İslam'ın öngördüğü esaslara azami şekilde dikkat edelim. Akrabalık bağlarını asla kesmeyelim. Karşı taraf kesse bile biz kesmemek için elimizden gelen fedakarlığı yapalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Peygamberimizin hadislerinden çok çok oku ve en az 40 hadis ezberle.
1: Pazartesi ve Perşembe günleri mümkün oldukça oruç tutmaya çalışın.
0: Akaid esasları ve fıkıh teferruatları ile ilgili bir risale oku.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: İnsanlar koyun olunca kurtlar da çoban olmuşlar başlarına. 5 milyarlık sürüyü soy soy, boy boy ayırmışlar. Aralarına sınırlar koymuşlar. Yüksek yüksek, derin derin sınırlar. Dikenli teller, taş duvarlar, mayınlar. Sınırlar içinde sınırlar. Nemize gerek mal mülk bizim. Yer bizim, gök bizim. Hem dünya hem ahiret. Ne varsa hepsi bizim. Varı var eden var da bizim. Biri birleriz, ikilik bilmeyiz. Peygamberdir rehberimiz. Washington değil kıblemiz. Biz koyun değiliz. Kurda boyun eğmeyiz. Adem babamız bizim. Tüm yeryüzü ülkemiz bizim. İslam dinimiz, özgürlük yolumuz bizim. Dört mevsim gün açar bedenimizde. Biz kefen giymeyiz. Biz ya Zeynep gibi kalırız ya Hüseyin gibi gideriz.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Araf 155-156. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa belirlediğimiz bir zaman ve mekanda hazır olmak üzere toplumu arasından 70 kişi seçti. O zaman onları derin bir sarsıntı tutunca şöyle dedi:
2: Rabbim, dileseydin bunları ve beni daha evvel helak ederdin. Şimdi içimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizleri de helak eder misin? Bu senin sınamandan başka bir şey değil. Onunla dilediğini sapıklığa terk edersin, dilediğini de doğru yola yöneltirsin. Sensin bizim velimiz. O halde bizi bağışla, bize merhamet et. Çünkü sen bağışlayanların en hayırlısısın. Bizim için bu dünyada da güzellikler yaz, öte dünyada da. Ki biz pişmanlık içinde sana sığındık.
1: Allah buyurdu ki, dilediğim kimseyi azabıma hedef kılabilirim. Fakat rahmetim her şeyi kuşatmıştır. En sonundaysa sorumlu davranan ve arınıp yücelmek için ödenmesi gereken bedeli ödeyen kimselere, ki onlar ayetlerimize inanan kişilerdir, onu paylaştıracağım.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Allah'a gereği gibi şükrediyor musunuz? Bu dünyada Allah'ın size verdiği ruh ve bedenle yaşıyorsunuz. Her gün Allah'ın yarattığı rızıkları yiyor, Allah'ın yarattığı gözle görüyor, Allah'ın verdiği kulakla işitiyorsunuz. Peki tüm bu nimetlere karşı Allah'a gereği gibi şükrediyor musunuz? Gelin Allah'a daha çok şükredin. O kendisine şükredenlere nimetlerini artırandır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.
3: Çelik gibi bir irade koy küffarı.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Sürekli cemaatle ruhen ve amelen bağlantılı ol ve kendini daima kışlasında emir bekleyen bir asker gibi kabul et.
2: Bir İslam ülkesinin ihtiyaç duyabileceği tüm bilimleri öğrenin.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

Güzel efendim. Namazları kabul edilmeyenler. 1. Büyük şirk ve küçük şirk koşanların namazları kabul olmaz. Allah Celle Celaluhu kendisine ihlasla, yani içine şirk karışmaksızın yapılan amelleri kabul eder. Bir ibadetin içerisinde ister büyük ister küçük şirk kabilinden şeyler bulunursa bu yapılan ibadetin geçersiz olduğunda şüphe yoktur. Allah Celle Celaluhu kelamı olan Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Bununla beraber Allah Celle Celaluhu biz kullarına şunları beyan etmektedir. Ona dönenler olun, ondan korkun, namazı da dosdoğru kılın ve müşriklerden olmayın. Bu ayetin tefsirinde İmam Kurtubi şunları söylemektedir. Namazı da dosdoğru kılın ve müşriklerden olmayın buyruğuyla ibadetin ancak ihlasla birlikte fayda vereceği beyan edilmektedir. Bundan dolayı Yüce Allah ve müşriklerden olmayın diye buyurmaktadır. Burada kastedilen müşriklerden olmayın cümlesi namaz kılanların namazlarına riya karıştırıp amellerinin karşılığını ahirette alamayacağını ifade etmektir. Burada şu hadisi şerifi hatırlatalım. Abdullah bin Mes'ud'dan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki riba faiz 70 küsur baptır. Şirk de bunun misli gibidir. Çağımızın hastalığı da hakimiyet konusunda Allah Celle Celaluhu'ya şirk ortak koşmaktır. Yani toplumu düzenleyen Allah'ın kanunları hiçe sayılarak onları ortadan kaldıran yönetimler oluşturmak ve onlar da kanun koyma yetkisi olduğunu söylemek Allah'la birlikte başka bir ilah kabul etmektir. Hüküm konusunda Allah'ın ortağı olmaktır. Bu anlayışta olan bir topluluk yaratıcı olarak Allah'ı kanun koyucu olarak kendi partilerinin liderlerini tanıyorsa hüküm konusunda onları Allah'a ortak kılmıştır. Bu anlayıştaki toplumların kılacakları namazları kökten batıldır, yok hükmündedir. Allah'ı her yönüyle birleyen ama kalbinde bir takım yanlış eğilimler bulunan kişilerin dinle ilgisi kesilmediği halde kıldıkları namazların sevabını Allah Celle Celaluhu'dan alamayacaklardır. Çünkü ibadeti Allah için değil de başkalarının takdiri ve benzeri sebeplerle kıldığından rıza konusunda Allah'a şirk koşmuş ve ibadetini batıl, geçersiz kılmış olur. Bu konuda şu hadise kulak verelim. Mahmud bin Lebid'in şöyle söylediği bildirildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında çıktı ve şöyle buyurdu. Ey insanlar! Gizli şirkten sakının. Oradaki insanlar, ya Resulallah, gizli şirk nedir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. Kişi namaz kılarken insanlara iyi görünmek için namazını allayıp pullamaya çalışır. İşte bu gizli şirktir. İbni Huzeyme bu hadisin hemen ardına riyakar kişinin kıldığı namazın kabul olmayacağı bab başlığı altında şu hadisi kaydetmiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan şunları rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbi Allahu Teala'nın şöyle buyurduğunu bildirdi. Ben şirk koşulan şeylerden daha üstünüm. Bundan rivayetinde ben şirk koşulan şeylerden uzağım, yüceyim. Kim içinde şirk olan bir iş yaparsa ben o işten uzağımdır ve o iş şirk koştuğu şeyindir. Bunların el-Ala'dan ben şirk koşandan uzağım, gidip sevabını ondan alsın şeklinde rivayet etmiştir. Bu konuda İbni Hacer'in kaydetmiş olduğu hadisi beraberce okuyalım. Cebele el-Yahsubi anlatmaktadır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından biriyle beraberdik. Bize anlattıkları arasında şu da vardır. Müslümanlardan biri ya Resulallah, yarının kurtuluş reçetesi nedir diye sordu. Allah'ı aldatmaya kalkışma buyurdu. Allah'ı nasıl aldatırız ki diye sordu. Şöyle cevapladı. Onun emrettiklerini başka bir amaç güderek yerine getirirsin. Riyadan sakının. Zira riya aziz ve celil olan Allah'a şirk koşmaktır. Kıyamet günü bütün mahlukatın huzurunda riyakara
şu dört sıfatla seslenilir. Ey kafir, ey edepsiz, ey kaybeden, müflis, ey hain. Amelin boşa çıktı, ecrin gitti. Artık bugün Allah katında senin namazın yoktur. Ey aldatıcı, ecrini kendisi için çalıştığın kişinin yanında ara. İmam Abdullah bin Mübarek, ibadetlerde ihlasın önemini belirten şu hadisi kaydetmiştir. Damra bin Habib'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki melekler Allah'ın kullarından bir kulun amellerini yükseltirken bunların çok olduğunu düşünür ve onu tezkiye ederler. Öyle ki bunları Allah'ın saltanatından onun dilediği dereceye kadar yükseltirler. Sonra Allah onlara şöyle vahyeder. Sizler kulumun amellerini gözetirsiniz. Bense onun içinde olanları gözetirim. Bu kulum benim için ihlaslı olmadı ve bu amelini de ihlaslı yapmadı. Siz o amelleri siccine yazınız. Onlar yine bir kulun amelini yükseltirken onun az olduğunu düşünüp onu küçümserler. Öyle ki onlar Allah'ın saltanatından onun dilediği dereceye kadar yükseltirler. Sonra Allah onlara şöyle vahyeder. Sizler kulumun amellerini gözetirsiniz. Bense onun içinde olanları gözetirim. Bu kulum amelini ihlasla yapmıştır. Onu illiyine yazınız. Allah Celle Celaluhu kendi kullarını şöyle uyarmaktadır. Artık kim Rabbine kavuşmayı ümit ediyorsa salih bir amel işlesin ve Rabbine ibadetinde kimseyi ortak koşmasın. İmam Kurtubi tefsirinde amelleri itibariyle zararda olanlar başlığı altında şunları kaydetmiştir. De ki, amelleri açısından en çok ziyana uğrayanları size haber verelim mi? Buyruğunda şuna delalet vardır. Kimi insanlar iyilik yaptığı zannıyla bir amelde bulunur. Ancak onun ameli boşa gitmiştir. Amelin boşa gitmesini gerektiren ya itikat bozukluğudur ya da riyakarlıktır. Bu tefsirin ışığında şunları söylemek mümkündür. Allah Celle Celaluhu'ya isim ve sıfatlarında şirk koşanlar ebedi cehennemlik ve amelleri boşa gidenlerdir. Allah'a isim ve sıfatlarında şirk koşmamakla birlikte ebedi cehennemlik olmayan ama Allah için yapılan bir ameli ifsad edecek bir niyeti kalbinde taşıyan kişinin kendisi ebedi cehennemlik olmasa bile ameli batıl, geçersiz olmuş ve kıldığı namazdan ve diğer amellerden sevap alamamış olur. Allah ikisinden de muhafaza etsin. Amin. Amellerin kabulü için itikat bozukluğu ve riyanın olmaması bütün ibadet işlerini kapsar. Ahiret gibi bir kaygısı olan müminlerin amellerini ifsad edecek bu iki unsurdan mutlaka kaçınmaları gereklidir. İmam Azam'ın bu konudaki görüşünü İbni Abidin şöyle aktarmaktadır. Riyadan maksat ibadetin aslından sevabı yok eden kamil riya yahut sevabın katlanmasına mani olan riyadır. Yoksa gösteriş için güzel yapmak riyadır. Buna delil sevap verilmemesidir. Sevap ancak ibadetin aslı için verilir. Namaza girmek isteyen ne yapmalıdır faslında geleceği vecih ile imam gelen yetişsin diye rükûyu uzatırsa İmam Azam'ın ben bu adam hakkında pek büyük bir şeyden yani gizli şirkten korkarım demiştir. Bu da riyadır. İbni Abidin kitabının başka bir yerinde de şunları kaydetmiştir. Gelen yetişsin diye kıraatı veya rükûyu uzatmak kerahati tahrimiye ile mekruhtur. Çünkü Bedai ve Zahire'de İmam Ebi Yusuf'tan şu rivayet vardır. Bu meseleyi Ebu Hanife ile İbni Ebi Leyla'ya sordum, ikisi de mekruh gördüler. Ebu Hanife, o kimseye büyük bir şey lazım geleceğinden, yani şirkten korkarım dedi. Hişam da İmam Muhammed'den bunu mekruh gördüğünü rivayet etmiştir. Keza İmam Malik de yeni mezhebin İmam Şafii'den dahi mekruh gördükleri rivayet olunmuştur. Bazıları İmam Azam'ın müşrik olur sözünden tevehhüme kapılarak o kimsenin kanının da mübah olduğuna fetva vermişlerdir. Halbuki Hazreti İmam sadece ameldeki şirki kastetmiştir.
Çünkü rükûnun evveli Allah Teala içindi. Sonu gelen kimsenin hatırı için olur. Ama gelen kimse için tezellül ve ibadeti murad etmedikçe kafir olmaz. Meselenin önemini anlamak için yukarıdaki sözler kafidir. Eğer dikkat edilmezse namazın içinde bile Allah Celle Celaluhu'ya şirk koşulmuş olur. Bu da amellerin yok olmasına, bir hiç mesabesine inmesine neden olur. Allah inançta ve ameldeki şirkten muhafaza etsin. Amin. Şirk amellerin hepsini yok eder. Bu konuda Allah Celle Celaluhu şunu söylemiştir. İşte o Allah'ın hidayetidir. Kullarından dilediğini ona iletir. Eğer onlar da Allah'a ortak koşsalardı, kendileri için yapmakta oldukları amelleri elbette boşa giderdi. Eğer Allah'ın kendilerine hidayet verdiği nebiler dahi olsa, şirk koşmuş olsalardı, amelleri boşa giderdi. Nebilerin bile istisna edilmediği bir konuda Allah'ın dinine yardım bahanesiyle şirk ve küfür amellerini işleyenlerin hali nice olur. Tabii yaptıkları her amel çöpe atılır. Çünkü Allah'a hizmet adına Allah'a ortak koşulamaz. Bu nakillerden hareketle demokrasi dininin mezhepleri olan hangi partiye üye olmuş, namaz kılan bir birey varsa amellerinin boşa gittiğini şimdiden bilsin. Çünkü Allah kendi dininin yönetim tarzından başka bir yönetim tarzı ve usulü kabul etmez. Yani devlet yönetiminde, ekonomide, davalaşmalarda, itaat merciinde İslam kabul edilip onu hayata Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin usulüyle uygulamadıkça Allah diğer metot, usul ve benzeri şeylerden razı olmaz. Hülasa şirk koşan bireylerin namazları kabul olmaz. 2. Bidatçıların farz ve nafile ibadetlerinin hiçbiri kabul edilmez. Bidat kavramını kısaca tarif edersek, akide ve amelde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında olmayan şeyler olarak ifade edebiliriz. Bidat, tamamlanmış dinde eksiklik iddiasıdır. Bundan dolayı İslam kanunları şeriatında en ağır hükümler bidatçılara verilmiştir. Bu konuyla ilgili olarak şu hadisi okuyalım. Enes radıyallahu anh'dan, şüphesiz Allah bütün bidat sahiplerinin tevbesini kabul etmez. Bidatçilerin tevbesinin kabul edilmeyişinin sebebi şudur. Onların kişisel tevbeleri kabul olunsa bile onun açtığı yolu bidatı takip edenlerin günahlarından bir parça da ona olduğu için durmadan kendisine günah yazılmaktadır. Tıpkı her öldürme hadisesinde Adem aleyhisselamın oğlu Kabil'e bir pay yazılması gibi. İşte bu bidat sahiplerinin ortaya koyduğu ameller iyi niyetli de olsa azabı hak etmektedirler. Sevap beklerken azabı hak ederler. Bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında olmayan birçok yeni türedi bidat işler yapılmaktadır. Bunların en meşhurları kandil geceleri ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğum gününün mevlüdün kutlanmasıdır. İlim ehli olmayan insanların bu geceleri teşvikindeki sebep insanlar kötü bir şey yapmıyorlar ki sözüdür. Bu konuda ashabın şu tavrını aktaralım. Ebu Yusuf Ebu Hanife'den, o Hammad'dan, o İbrahim'den, o Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh'dan şöyle demiştir. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh bir gece mescide geldi, insanlar orada toplanmış ve mescidi doldurmuşlardılar. Abdullah bin Mes'ud, insanlar ne istiyor dedi, onlar bir adam rüyasında kim gece boyu mescitte ibadetle geçirirse bağışlanacağını görmüş dediler. Bunun üzerine Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh bir münadi onlara iki defa şöyle bağırsın. Yazıklar olsun size. Mescitten çıkınız ki iki kere azap olunmayasınız. Bugünün bidatçılarına göre Abdullah bin Mes'ud yanlış yapmıştır. Çünkü bu olayda insanların ibadete teşviki vardır. Bir olayı daha nakledelim. Sahabenin müçtehit ve kadılarından olan İbni Mes'ud radıyallahu anh'ın tavrına bakalım. Bize El-Hakem İbnül Mübarek haber verip dedi ki, bize Amr bin Yahya haber verip dedi ki, babamı babasından naklen şöyle rivayet ederken duydum.
Babam dedi ki, sabah namazından önce Abdullah bin Mesud'un kapısının önünde otururduk. Çıktığında onunla beraber mescide giderdik. Neyse bir gün Ebu Musa el-Eş'ari yanımıza geldi ve Ebu Abdurrahman, yani Abdurrahman bin Mesud, şimdiye kadar yanınıza çıktı mı dedi. Hayır dedik. O da bizimle beraber oturdu. Nihayet Abdullah çıktı. Çıkınca toptan ona ayağa kalktık. Sonra Ebu Musa ona şöyle dedi. Ebu Abdurrahman, biraz önce mescitte yadırgadığım bir durum gördüm. Ama yine de Allah'a şükür hayırdan başka bir şey görmüş değilim. Abdullah, nedir o diye sordu. O da, yaşarsan birazdan göreceksin dedi ve şöyle devam etti. Mescitte halkalar halinde oturmuş, namazı bekleyen bir topluluk gördüm. Her halkada idareci bir adam, halktakilerin ellerinde de çakıl taşları vardı. İdareci, 100 defa Allahu Ekber deyin diyor, onlar da 100 defa Allahu Ekber diyorlar. Sonra 100 defa La İlahe illallah deyin diyor, onlar da 100 defa La İlahe illallah diyorlar. 100 defa Sübhanallah deyin diyor, onlar da 100 defa Sübhanallah diyorlar. Abdullah bin Mesud, peki onlara ne dedin dedi. Senin görüşünü bekleyerek veya senin emrini bekleyerek onlara bir şey söylemedim dedi. Dedi ki, onlara kötülüklerini sayıp hesap etmelerini emretseydin ve bununla iyiliklerinden hiçbir şeyin zayi edilmeyeceğine dair onlara güvence verseydin ya dedi. Sonra gitti. Biz de onunla beraber gittik. Nihayet o bu halkalardan birine geldi, başlarında durdu ve şöyle dedi. Bu yaptığınızı gördüğüm nedir? Dediler ki, Ebu Abdurrahman, bunlar çakıl taşları. Onlarla Allahu Ekber, La İlahe İllallah ve Sübhanallah deyişleri sayıyoruz. Bunun üzerine Abdullah bin Mesud dedi ki, artık kötülüklerinizi sayıp hesap edin. Ben iyiliklerinizden hiçbir şeyin zayi edilmeyeceğine kefilim. Yazıklar olsun size. Ey ümmeti Muhammed! Ne çabuk helak oldunuz. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem şu sahabesi içinizde hala bolca bulunmakta. İşte onun elbiseleri henüz eskimemiş, kapları henüz kırılmamış. Canım elinde olan Allah'a yemin olsun ki sizler kesinlikle ya Muhammed'in dininden daha doğru yolda olan bir din üzerindesiniz ki bu imkansızdır veya bir sapıklık kapısı açmaktasınız. Onlar, vallahi Ebu Abdurrahman, biz başka bir şey değil, sadece hayrı elde etmeyi istedik dediler. O da şöyle karşılık verdi. Hayrı elde etmek isteyen niceleri vardır ki onu hiç elde edemeyeceklerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize haber vermişti ki Kur'an'ı okuyacak olan bir topluluğun bu okuyuşları sadece dilde kalacak. Onların köprücük kemiklerinden ileriye geçmeyecek. Vallahi bilmiyorum. Belki onların çoğu sizdendir. Sonra Abdullah onlardan yüz çevirdi. Amr bin Yahya'nın dedesi Amr bin Selim'e bundan sonra şöyle dedi. Bu halkalardaki insanların tamamını En-Nehrevan olayında haricilerin yanında bize karşı vuruşurken gördük. Bu konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözlerine kulak verelim. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, kim nefsinden veya hevasından bir iş ortaya koyarsa Allah'ın, meleklerin ve insanların hepsinin laneti onun üzerine olsun. Onun farz ve nafile amelleri kabul olmaz. Bu hadisin zahiri manasından anlaşılan odur ki, bidat ehli kişilerin farz ve nafile olarak işledikleri hiçbir ibadeti kabul olunmaz. Bu mevzuda bidatı kendisini dinden çıkarmış olanı konuşmuyoruz. Bidatçı olarak dinin içinde kalan kişileri konuşuyoruz. İşte bu kişiler amel işleseler bile Allah Celle Celaluhu katında kabul olacak bir amelleri yoktur. Ta ki bu ortaya koymuş oldukları bidatları terk edip insanların o bidatı unutup işlemeyinceye kadar. Bu da mümkün mü acaba? Bu duruma düşmemek için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabının bulunduğu dini öğrenmek zorundayız.
Onların din dediği şeyi din diye yaşamalıyız. Yoksa tersten bir yaşantıyla içinde bulunduğumuz zamanın din anlayışını yaşarsak bidatçı olarak dine başlayacağımız neredeyse kesin. Çünkü Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmaktadır. Öne geçen muhacirler ve ensarlarla onlara güzellikle uyanlar, Allah onlardan hoşnut olmuştur. Onlar da ondan hoşnut olmuşlardır. Ve Allah onlara içinde ebedi kalacakları altından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur. Kim kendisine dosdoğru yol apaçık belli olduktan sonra elçiye muhalefet ederse ve müminlerin yolundan başka bir yola uyarsa onu döndüğü şeye bırakırız ve cehenneme sokarız. Ne kötü bir yataktır o. Namazları kabul edilmeyenler. 1-

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ı İmran 38-40. Hazreti Zekeriya'nın duası. İşte o anda orada Zekeriya Rabbine şöyle dua etti:
1: Rabbim, bana katından güzel bir nesil bağışla, çünkü sen tüm duaları işitirsin.
0: Zekeriya mihrapta ibadet ederken melekler ona seslendiler: Allah sana Allah'tan gelen bir sözü doğrulayacak, saygın bir yeri olan, nefsine hakim, salihlerden bir peygamber olacak olan Yahya'yı müjdeliyor. Cevap verdi:
1: Rabbim, ben bunca yaşlanmış, karım da kısır kalmışken benim nasıl bir oğlum olabilir?
0: Melek cevap verdi: İşte böyledir. Allah dilediğini yapar.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Zühd, takva ve nafilelerle Allah'a yaklaşmak sadece sufi ve dervişlere ait bir özellik değildir. Bunun öncelikle sünnet-i seniyeye bağlı Müslümanların görevi olduğunu hatırlayın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Sesini değil, sözünü yükselt. Yağmurlardır büyüten zambakları, gök gürültüleri değil. Gerçeğin yolunda yürümeyenler daima yolda kalırlar. Her kalbin çarpıntısı kendi ecelinin ayak sesidir.
0: Özel efendim. Kudüs'te

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Çalışan biriyseniz aldığınız ücreti hak etmeye ve çocuklarınıza helal lokma yedirmeye gayret edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

لله دركم يا أبناء القسام، توفيق رباني عظيم وهمة صديقية عالية.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Tabiat, Allah'ın sözsüz ayetleri olduğu için Müslümanlar Kur'an'la birlikte tabiatı da okumaya büyük önem vermişler. Olmamış şeyleri soracağına, olmuşlardan ibret al. Gezegenler boşlukta değil, Allah'ın tayin ettiği yerdedir.
0: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsan öldüğü vakit amel defteri kapanır, ancak üç şeyden ameli kapanmaz: sadakayı cariyeden, fayda veren bir ilimden, kendisi için dua eden salih bir evlattan ameli kesilmez. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Nuh 5:28. Hazreti Nuh'un duası. Nuh dedi ki: "Ey Rabbim, ben kavmimi gece gündüz davet ettim. Fakat benim çağırmam onların sadece kaçmalarını arttırdı. Ben onları senin bağışlaman için her davet ettiğimde onlar parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerine büründüler, ısrar ettiler, kibirlendikçe kibirlendiler. Doğrusu ben onları açık açık çağırdım. Onlara açıktan tebliğde bulundum. Ayrıca onlara gizlice, özel olarak da konuştum. Dedim ki, Rabbinizden günahlarınızın bağışlanmasını dileyin. Çünkü O kuşkusuz bağışlayıcıdır. Size hesapsız semavi nimetler yağdıracaktır. Dünyevi servet ve evlatlar vermek suretiyle size yardım edecek ve size bağlar, bahçeler ihsan edecek ve akıp giden sular bağışlayacaktır. Size ne oluyor ki Allah'ın büyüklüğünü kabul etmiyorsunuz? Sizin her birinizi peş peşe aşamalardan geçirerek yaratanın O olduğunu gördüğünüz halde. Görmüyor musunuz? Allah yedi göğü nasıl birbiriyle uyumlu yaratmıştır. Ve onların içine hilali yansıyan bir ışık olarak yerleştirmiş ve güneşi ışık saçan bir lamba yapmıştır. Allah sizi de yerden ot bitirir gibi bitirmiştir. Sonra yine oraya döndürecek ve sizi yeniden çıkaracaktır. Ve Allah yeri sizin için genişçe yaymıştır ki üzerinde geniş yollardan yürüyüp geçebilirsiniz. Rabbim, doğrusu bunlar bana karşı geldiler de malı ve çocuğu kendi ziyanını arttırmaktan başka işe yaramayan kimseye uydular. Bunlar da büyük hileler, büyük desiseler kurdular ve dediler ki, sakın ilahlarınızı bırakmayın. Hele Vet'ten, Suha'dan, Yavuz'dan, Yavuk'tan ve Nesr'den asla vazgeçmeyin. Böylece onlar çoğu kimseyi saptırdılar. O halde sen bu zalimlere yalnızca özlem duydukları şeylerden uzaklaşmalarını emret.
2: Böylece onlar günahları yüzünden büyük bir tufanda boğuldular ve öteki dünyanın ateşinde yanmaya mahkum edildiler. Ve kendilerini Allah'a karşı koruyacak bir yardımcı da bulamadılar. Ve Nuh şöyle yalvardı:
1: "Ey Rabbim, yeryüzünde bu hakikati inkar edenlerden hiç kimseyi bırakma. Çünkü sen onları bırakırsan, kulluk edenleri hep saptırmaya çalışırlar ve yalnızca fesada ve inatla sürdürülen nankörlüğe sebep olurlar. Ey Rabbim, bana, anneme, babama, evime mümin olarak giren herkese ve daha sonraki bütün mümin kadınlara ve erkeklere bağışlayıcılığını göster ve zulüm işleyenleri her zaman helake uğrat."

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Ahdine, sözüne ve vaadine vefa göster. Şart ne olursa olsun bunlara muhalefet etme.
1: Yoksullara yardım edip her gün sadaka vermeye çalışın.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: düşünen insanlar için.
1: Yeri geldiği zaman elhamdülillah dolu dolu Allah'ı seviyoruz deriz. Çünkü o Allah'a inanıyoruz. Peki inanıyoruz, bu inandığımız Allah'ı seviyor muyuz? Elhamdülillah Allah'ı da seviyoruz. Allah'ı sevdiğimiz nereden belli olacak? Allah'ı sevdiğimizin, sevmemizin ölçüsü nedir? Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Allah'ı sevmenin ölçüsünü belirtirken bir insan Allah'ı seviyorsa dönsün baksın Allah'ın değeri nedir yanında? Veya Allah beni seviyor mu? Ben Allah'ı seviyorum. Allah beni seviyor mu acaba? Allah'ın yanında benim durumum nedir? Derse dönsün baksın Allah'ın durumu onun yanında nedir? Yani Allah'ın değeri o insanın yanında nedir? Ki o insanın Allah'ın yanındaki değerinin ölçüsü budur. Allah denildiği zaman Allah için ne yapabiliyoruz? Veya Allah'ın dışında sevdiklerimiz için ne yapabiliyoruz? Allah'ın dışında mahlukat olan sevdiklerimiz veya tutkularımız için ne yapıyoruz? Allah Celle Celaluhu'nun rızası için ne yapıyoruz? İşte Allah'ın sevgisi budur.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

Kudüs, tarihteki kadim şehirlerden biri. Tarihçiler Kudüs'ün inşa ediliş tarihi için kesin bir şey söylememekle birlikte Mescid-i Haram'dan 40 yıl sonra kurulduğu sahih hadislerle tespit edilmiştir. Tarihi kaynaklara göre Kudüs şehri kurulduğunda çölden ibaretti. Ne vadi ne de dağlara rastlanıyordu. Milattan 3000 yıl önce şehre ilk yerleşimler Arap Kenaniler tarafından yapıldı. Arap Yarımadası'nın kuzey bölgesine yerleşen Arap Kenaniler, daha sonra Ürdün Nehri'nin batı kısmında yer alan bölgeye göç etti. Göçler sonunda artan nüfusla birlikte Kudüs şehri Akdeniz kıyılarına kadar genişledi. Nehirden denize kadar olan bu bölgeye Kenan adı verildi. Bu bölgede bir şehir kuran Kenaniler bu şehri bir merkez haline getirerek burada toprak ve vatan sahibi oldular. Daha sonraları muhtemelen o dönemde şehirde oturan Yebusi topluluğundan dolayı şehre Yebus adı verilmiştir. Yebus iline Mısırlılar ve Sina çölünde kaybolan İbrani kabileleri tarafından saldırılar düzenlense de bu saldırılara karşı şehri savunan Kenaniler bu bölgeye yıllarca sahip oldu.

Milattan önce 1200 yılında Kudüs şehri Mısırlı firavunlar tarafından ele geçirildi. Bedevi kabileleri Habiru, Mısırlılara Kral Ahnatun döneminde saldırılarda bulundu. Mısır Kralı Abdihiba, şehrin savunmasında zayıf kalıp bu saldırılardan mağlup ayrılınca Kudüs şehri 1. Siti dönemine girdi. Kudüs şehri 1. Siti dönemine kadar Habiruların elinde kaldı. Büyük İskender Filistin'i ele geçirdiğinde Kudüs şehrine de sahip oldu. Büyük İskender'in ölümüyle yerine geçen halifeleri Kudüs hakimiyetini devam ettirdi. Bu dönemde Kral Vatilamas Filistin'e saldırarak Mısır topraklarındaki hakimiyetine kattı. Milattan önce 198 tarihinde Kudüs, Suriye'de bulunan Sikolos Nikator liderliğindeki Sulukilere tabi oldu. Bu dönemde şehir halkı Yunan medeniyetinin etkisi altında kaldı. Milattan önce 63 yılında Roma İmparatorluğu kumandanı Bumuchi Kudüs'ü ele geçirerek Roma İmparatorluğu sınırlarına kattı. Kudüs sonra Doğu Roma yani Bizans ve Batı Roma İmparatorluğu olmak üzere iki kısma ayrıldı. Filistin ise doğu tarafında yani Bizans'ta kaldı. Şehir iktisadi ve ticari olarak yaklaşık 200 yıl boyunca refah içindeydi. Kutsal mekanlara hac mevsimlerinde gelen ziyaretçilerden maddi anlamda birçok gelir elde edildi. Ancak bu istikrar fazla sürmeyecekti. İkinci Farisi kral Suriye'yi işgal etti ve bu işgal Kudüs'e kadar uzadı. Kiliseleri, mabetleri ve mukaddes kabir kilisesini yerle bir ettiler. Bölgede kalan Yahudiler ise Hristiyanlardan intikam almak için Farisilere katıldı. Bizanslılar şehri kaybetmişti. Bu durum uzun sürmeyecekti ve Bizans İmparatoru Filistin'i miladi 628 yılında işgal edip Farisileri şehirden kovarak şehre tekrar haç koydu. Genel olarak tarihe baktığımızda Filistin bölgesinde ve özellikle Kudüs şehrinde Yahudilerin bölgede bulunduğu zaman çok kısadır. Mescid-i Haram'la Mescid-i Aksa arasındaki Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin İsra hadisesi gerçekleştiği dönemle birlikte İslam fetihleri de başladı. Bu hadisede Kabe ve Mescid-i Aksa'nın arasında manevi olarak bağlantı kuruldu. İslam ordusu Ubeyde bin Cerrah önderliğinde şehri kuşattı. Bıtrik Safronyus şehrin anahtarını Hazreti Ömer'in kendisine vermek istedi ve Hazreti Ömer şehre geldi. Maddi olarak bağlantı Hazreti Ömer'in şehre gelmesiyle gerçekleşti. Şehri aldıktan sonra bir emanname yani güven fermanı yazıldı. Hazreti Ömer devrinden sonra Emeviler şehri kontrol altına aldı ve şehre çok önem verdi. 661 ile 750 yılları arasında hüküm sürdüler. Abbasiler 750 ile 878 yılları arasında Kudüs şehrine hakim oldu. Abbasiler, Fatimiler ve Karmatiler arasında olan askeri darbelerden dolayı şehirde istikrarsızlık yaşandı. 1071 tarihinde Selçuklular şehre hakim oldu. Daha sonra Fatimilerle yaptıkları çatışmalardan dolayı Haçlılar 88 yıl Kudüs'ü işgal ettiler. Ptolemy, İhsidi ve Fatimiler zamanında Kudüs ve Filistin Mısır'a tabi oldu.

0: tarihler 1187 yılını gösterdiğinde Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü Hittin Savaşı'nda Haçlıların elinden geri almayı başardı. Kudüs halkına en iyi şekilde muamele yaptı. Kubbetüs Sahra'nın üstündeki haç işaretini kaldırdı. Şehrin mimarisine ve yenilenmesine çok önem verdi. Mübarek Mescid-i Aksa'ya Nureddin Zengi'nin hazırlamış olduğu minberi hediye etti. Bu minberin işlemesi İslam şaheserlerinden. Selahaddin Eyyubi'nin vefatından sonra Fransızlar Kral Federik zamanında Kudüs'ü tekrar ele geçirdi. İngilizlerin elinde 11 yıl boyunca kaldı. 1247 yılında Salih Kral Necmettin Eyyub tarafından tekrar Müslümanlarca geri alındı. 1243 ile 1244 yılları arasında Moğollar saldırıda bulundu ve şehri aldı. Fakat Memlüklüler 1259 yılında Ayn-Calut Savaşı'nda Seyfettin Kuts ve Zahir Bibars önderliğinde Moğolları yendiler ve 1517 yılına kadar Filistin, Kudüs dahil Mısır ve Şam'a hakim olan Memlüklerin hakimiyetinde kaldı. Yıllar süren hakimiyet kavgası, Osmanlıların 28 Aralık 1516'da Sinan Paşa önderliğinde Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferiyle birlikte Kudüs'e girmesiyle son buldu. Kudüs'ün fethinden sonra Yavuz Sultan Selim, Mukaddes Kudüs şehrini 31 Aralık 1516 tarihinde ziyaret etti ve şehrin ismini Kudüs-ü Şerif olarak değiştirdi. Osmanlı Devleti hakimiyeti Kudüs'te 400 yıl sürdü. Tarihler 9 Aralık 1917'yi gösterdiğinde maalesef 400 yıllık Müslüman hakimiyeti son bulacaktı. Kudüs şehri İngilizlerin eline geçmişti ve İngiliz mandası haline gelerek Filistin'in başkenti oldu. 14 Mayıs 1948 tarihinde İngilizler Kudüs'ten çıkarak bölgede işgalci İsrail devletini kurdular ve aynı tarihte Arap-İsrail çatışmaları başladı. Yahudiler Filistin'in 5'te 4'ünü işgal etti. Kudüs 48 Savaşı'nda ikiye ayrıldı. Batı Kudüs İsrail işgali altında kaldı. Doğu Kudüs Ürdün kontrolünde Müslüman Arapların elinde kaldı. 1967 Savaşı'nın 7. gününde İsrail Kudüs eski şehrinin tamamını işgal etti. Bu işgal hala devam ediyor. Bu süreç içinde şehir halkı işgale karşı direnişe devam etti. Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa İsrail tarafından yönetilmekte. İsrail'in Kudüs'ü Yahudileştirmeye yönelik çalışmaları devam ediyor. Arap Müslümanları şehirden çıkarmak için planlar kuruyorlar, siyasi ve demografik yapıyı değiştirmeye çalışıyorlar. Bugün Kudüs, tarihte hiç olmadığı kadar adalet, huzur ve güven ortamına ihtiyaç duyuyor. Yahudiler Kudüs'te bulunan tarihi mahalleyi yok etti. Daha önce Burak Duvarı olarak bilinen duvar, şu an Megaribe Duvarı olarak adlandırılmakta. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, İsra hadisesinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya taşıyan bineğini bu duvara bağlamıştı. Burak'ını bu duvara bağladıktan sonra Mescid-i Aksa'ya doğru yürüdü. Mescid-i Aksa'ya girdiği kapının adı Nebi yani Peygamber Kapısı'dır. Bu kapı daha sonra Megaribe Kapısı olarak adlandırıldı. Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü fethettikten sonra Mescid-i Aksa'yı korumaları için Megaribe Mahallesi'ni ordusundaki Fas'tan gelen mücahitlere vakfetti. Bundan sonra bu duvar ve kapı Megaribe kapısı ve duvarı olarak adlandırıldı. Bu duvar ve kapıyı Yahudilerin kendi amaçları için kullanımı Mescid-i Aksa'nın 1967'de İsrail tarafından işgal edilmesiyle başladı ve halen devam etmekte. Bu duvar ve kapının bitişiğinde bulunan mahalle işgalin ilk yılında tamamıyla yok edildi. İşgalci İsrail yıkıma başladığında insanların evlerinde bulunması onları bir an bile tereddüte düşürmedi. Bundan dolayı birçok insan evlerinin altında kalarak vahşice katledildi. Mahallede bulunan camiler, mescitler, medreseler tek tek yıkıldı. Bu yıkımdan sonra enkazın üzerine kendi uydurdukları ağlama sahasını inşa ettiler ve adını ise ağlama duvarı koydular. Bu yıkımdan sonra İsrail hala planlarını gerçekleştirmeye devam ediyor. Yıkımlardaki tek amaç Mescid-i Aksa'yı ortadan kaldırmak. Bu amaçlarını gerçekleştirene kadar bu tür yıkımlara hızla devam edecekler.
1: اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم ان نحمي المسجد الاقصى المبارك ان نحمي المسجد الاقصى المبارك ان نحمي المسجد الاقصى المبارك
2: يوهب للأقصى قد ينطفئ ولكننا نحن نجيب أن نسرج الأقصى دما لأن الذي يسرج بالدم لن ينطفئ.
0: İşgalci İsrail 1967'de Megaribe Mahallesi'ni ortadan kaldırdıktan sonra Mescid-i Aksa'nın altında kazı çalışmalarına başladı. Ardından Megaribe kapı yolunu 2000 yılında tamamen yok etti. Şu an bu enkazın yerine kalın demirli sağlam bir köprü inşa etmeyi planlıyor. Yapmak istediği köprünün vasıfları arasında askeri araçları ve dozerleri taşıyabilecek nitelikler bulunmakta. Amaçsa belli. İstedikleri zaman Mescid-i Aksa'ya girip Müslümanlara eziyet edebilmek.